0: Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili yaptığı önemli teklifi duyurdu. Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz dediğini açıkladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Her iki ülkeye ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor, hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İkinci İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, kutuplaşmadan medet umarak ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeni Parti'de de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde olmayan Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat da grup yönetiminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesaiyle devam edecek. Mecliste Perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nın gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyindeki değişimler olacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Gülben Ergen, Gazze için verilen konserin gelirlerinin akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. 2020'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na ise 4 yeni suçlama yöneltildi. İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 göçmen yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 göçmense kurtarıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlenen saldırıyı görüştü. Sybiha saldırının kasıtlı olmadığını söyledi. Arakçı İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istedi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Elhürman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, bugün Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü. İki lider Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunu ele aldı. Zelenskiy ve Beyaz Saray görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Soykırımcı Netanyahu yine Beyaz Saray'da. Netanyahu için özel bir karşılama töreni yapılmadı, yan kapıdan alındı. Görüşmenin basına kapalı olması, ortak basın toplantısı düzenlenmemesi de önemli bir ayrıntı oldu. Katil Netanyahu görüşmenin iyi geçtiğini iddia etse de Trump'ın hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti. Trump, katil Netanyahu'nun ziyareti öncesi bir gazetecinin İsrail'in Türkiye'ye F-35 verilmesinden rahatsız olduğunu söylemesi üzerine kime ne satıp satmayacağıma ben karar veririm şeklinde net bir ifade kullandı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 4 gündür vurmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise bunu yalanladı. ABD arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. 90 yaralı var. 30 kişiden de haber alınamıyor. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı. Binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Haberleri dinlediniz.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
1: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotanoğlu, ben Deniz Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Melih Demirezer iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Evet, sevgili Can Acun geçtiğimiz hafta yoktu biliyorsunuz. Ancak bu hafta yeniden bizle birlikte, onun da çeşitli yurt dışı seyahatleri oldu. Hocam ama şuradan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Avrupa'nın birçok ülkesini etkisi altına alan ve binlerce hatta yüz binlerce insanı etkileyen bir orman yangınları hadisesi söz
1: Maalesef,
0: konusu.
1: maalesef.
0: Özellikle geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de maalesef bunlar çokça yaşanmıştı. Başta tabii ki Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Avrupa halkına aslında bir geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü bu doğa meselesi hiçbir zaman tartışmaya gelmeyecek, insanlığın ortak
1: Ortak.
0: noktada paydada buluştuğu bir hadise. Ormanlar sadece yanmıyor, ormanlardaki maalesef canlılar, tüm habitat aslında çok büyük bir zarar görüyor. O yüzden buradan başlayalım diyorum.
1: Ben de evet senin bu dileklerine tabii ki katılıyorum. Çok geçmiş olsun diyoruz. Ve maalesef de yangınlar şu anda devam ediyor. Özellikle Fransa'da bugün gelen ben hava raporlarına da baktım. Sıcaklığın gittikçe artması bekleniyor. Sert rüzgarlar var. Birçok bölgede yangınların yayılarak artması bekleniyor. Türkiye'de tabii biliyorsun uçak yardımında bulundu. Hatta Macron bugün bir paylaşım yaparak teşekkür etti. Türkiye'nin dayanışmasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle ilgili bakanlıklar hem İspanya'ya hem Fransa'ya yangın uçaklarını gönderdiler. Tabii Avrupa çok ciddi bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyaydı. Ciddi kuraklıklar söz konusuydu. Nem oranı çok azaldığı bir denklemde bu yangınların ortaya çıkması bir felaketle sonuçlanmış durumda. Ve şu anda kadar mesela sadece Fransa'da Türkiye açısından geçmişte hani çok fazla yangın oldu. 2025 yılının birkaç katı kadar alan yanmış durumda. Bunun tabii Fransa ekonomisine de çok büyük etkisi olacak. Sadece ekolojiye,
0: Evet,
1: canlılara değil
0: maalesef.
1: aynı zamanda ekonomik altyapılarına çok büyük zarar veriyor. Çünkü yapılan değerlendirmelerde orman yangınlarının olduğu alanlarda Fransa sanayisinin, hava savunma sanayisinin, askeri sanayisinde ciddi anlamda etkilendiğini, yüzlerce binlerce sanayi şirketinin boşaltıldığını gördük. Yine toplamda 400 bine yakın insan yerlerinden edildi İspanya ve İtalya ile birlikte ve bu yangınlar eğer artarsa bunun Avrupa ekonomisine de çok ciddi anlamda bir etki yaratacağını da burada değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Hocam bir de bunun yanı sıra işte siz ifade ettiniz mi hatırlamıyorum ama 400 bine yakın insan yerlerine edilmiş durumda.
1: Tabii,
0: Tabii
1: aynen.
0: ki bu Avrupa'daki şehir yoğunluğundaki o neredeyse biraz daha homojen dağılımı da hesaba kattığımız zaman bu çok ciddi bir aslında nüfus alanı demek. Bunun dışında tabii ki bu aslında Türkiye'de olduğu gibi işte deprem felaketinde ülke içi enflasyonu da etkileyebilecek seviyede.
1: Kesinlikle. Bir de
0: Çünkü
1: turizm boyutu var.
0: tabii
1: Bu
0: turizm.
1: bölgeler ciddi anlamda turistik bölgeler ve en iyi sezonda, en yoğun sezonda şimdi çok büyük orman yangınları yüzleşiyorlar. Tabii o bölgeler turistlerin gitmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Genel anlamda işte Fransa, İspanya, İtalya'nın turistik açıdan geliri gayri safi milli hasılası da büyük ölçekte etkilenecek gibi görünüyor.
0: Evet, tekrardan geçmiş olsun dileyelim. Umarız artık bu orman yangınlarını tam anlamıyla çözmede bir teknoloji tüm dünya için, tüm dünya ormanları için diliyoruz. Türkiye'nin bu konuda herhalde biraz daha son orman yangınlarından sonra artan
1: Evet,
0: tedbirleri
1: çok
0: söz
1: ciddi
0: konusu.
1: yatırım söz konusu. İlgili bakanlıkların kapasitesi ciddi anlamda artırıldı. Uçak sayısı artırıldı ama tabii bununla mücadele etmek çok zor. Türkiye'de maalesef muhalif kesimler bunu bir siyasi araca dönüştürüyor işte daha önce 2025'te yaşanan yangınlarla alakalı. Ama dünya bu meselede çaresiz. İşte Fransa'da Türkiye'nin 3 katı alan şu anda yanmış durumda. Ama bilmiyorum Fransa'dan böyle dünya bize yardım etsin diye çağrılar şeyler siyaseten gelmiyor haklı olarak. Bunlarda da milli hareket etmek gerekiyor. Bu tüm dünyanın problemi. Önemli olan gerekli hazırlığı yapmak, toplumun kamuoyunun bilinçlendirilmesini sağlamak. Çünkü bazı
0: Evet.
1: yangınlarda biliyorsun insan hatasıyla, kusuruyla ortaya çıkabiliyor. Ya da bazı terör örgütlerin kundaklama faaliyetleri de olabiliyor. Bunlara da tabii özellikle dikkat
0: Ki daha önce
1: etmek
0: Türkiye'de
1: gerekir.
0: yapılmıştı.
1: Tabii, maalesef.
0: Özellikle terör örgütü PKK'nın bu konuda
1: Tabii
0: bir
1: hatta Ateş'in Çocukları
0: ateşin
1: diye bir
0: çocukları
1: alt
0: diye bir inisiyatif.
1: örgütlenme dahi oluşturmuşlardı ve ormanları maalesef kundaklamaya çalışmışlardı.
0: Hocam bir de işin kötü tarafı mesela bu ormanlara ilişkin tedbirlerde biliyorsunuz yaz başından itibaren bir ateş yakma yasağı başlıyor ve yaz sonuna kadar neredeyse devam ediyor. Bu da aslında birçok kampçıyı işte veya piknik severi de maalesef ormanlardan da uzaklaştıran bir etmen oldu. Bunun birkaç
1: Ama
0: yıldır
1: işte
0: muz gariplerinden birisi de
1: tabii
0: benim.
1: mangal
0: Normal,
1: yakmayacaksın ormanda yani,
0: evet.
1: evet.
0: Ya
1: Yani çünkü
0: mangalı
1: onu kontrol
0: yapmayacaksın, ateş
1: edemiyorsun yani. Çünkü orada
0: yakmayacaksın.
1: bir rüzgar ciddi anlamda bir anda kontrol dışına çıkartabiliyor. Dolayısıyla insanlar ormanların yanmaması için bu fedakarlığı yapacaklar.
0: Evet. Hocam şimdi diğer taraftan ABD-İran çalışması yine devam ediyor. Biz haftalardır burada konuşmaya devam ediyoruz ama yani şöyle gözüküyor. Yani İran artık pozisyonunu biraz daha böyle ABD ile olan müzakerelerde daha da öncelemeye, daha da öne koymaya başladı. İşte Hürmüz'den vazgeçmiyorlar ki
1: Evet.
0: bunu açıklamalara yansıyor. ABD tarafı savaşmıyor, savaşmaktan çekiniyor ama anlaşmaya da gidemiyor çünkü İran'ın şartları gerçekten ağır. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi bir dünya imparatorluğuna bu şartları hemen bir ayda kabul ettirmeniz de biraz zor. Şimdi bakıyoruz Hürmüz tarafında sorun var. Diğer tarafta Babülmendeb tarafına Husiler
1: Evet.
0: hareketlendirmiş durumda. Onlara karşı Yemenli Sünni aşiretler muhtemelen Suudi Arabistan'ın da etkisiyle Sana'yı özgürleştirmeye yönelik bir şekilde bir araya gelip bir bildiri yayınladılar.
1: Evet.
0: Şimdi böyle gelişmeleri okuduğunuz zaman saha nereye gidiyor? En önemlisi de şu. İran'ın pozisyonu gerçekten artık başka bir seviyede mi? Ve bu körfez ülkeleri için de bir alarm mı?
1: Ya tabii şimdi geleceği öngörmek çok kolay değil. Çünkü iki tane irrasyonel aktör var. Hatta İsrail'e dahil edersen üç tane irrasyonel aktörden bahsediyoruz. Donald Trump bir saatiyle tutmayan açıklamaları ve hareket tarzı ne yapacağı belli olmayan bir karakter. İranlılar çok bu anlamda biraz daha öngörülebilir taraf diyebiliriz. Onlar da çok maksimalist taleplerle senin ifade ettiğin gibi masadalar. İsrail ise savaşın her zaman devam etmesini ve Donald Trump'ı manipüle edip yönlendirmeye çalışan, kışkırtan katalizör faktör. Şimdi bir uzlaşı olmuştu ama orada belirsizlikler üzerinde aslında anlaşmaya varılmış. Yani tam net şartlar ortaya
0: Aslında şöyle
1: konulmuş.
0: anlaşmak üzere
1: Evet
0: anlaşmışlardı.
1: ve oradaki ateşkes hani Hürmüz açılacak ama İran şöyle diyor, açılacak ama İran'ın kontrolünde açılacak. Amerika da diyor hayır, orada diyor senin kontrolünü ben tanıyamam zaten. Asıl mesele o. Yani artık iş nükleer meseleden falan çıktı. Hürmüz'ü kimin nasıl kontrol
0: Kontrol
1: edeceği.
0: edeceğim.
1: Amerika'nın süper güç olmasının, işte daha önce hegemonik güç olmasının önemli şey denizlerde hüküm sürmesi ve ilgili kanalların, geçitlerin kontrolünü elinde tutması, en azından orada seyir sefer güvenliğini sağlamasıydı.
0: Ki Trump ilk iktidara geldiğinde Panama kanalı üzerinde de bu
1: Tabii.
0: şekilde bir hak iddia edip hatta işgale dahi
1: Evet, onu
0: açıklamıştı
1: işte
0: yani.
1: Çin'e karşı oranın kontrolünü almaya çalıştı. Şimdi Hürmüz konusunda İran şöyle düşünüyor. Siz bana saldırdınız, Ruhani liderliğimi öldürdünüz, yüzlerce binlerce insanımı şehit ettiniz, bana çok büyük zarar verdiniz. Bunun bedelini ödeteceğim ve dünya da buna ses çıkarmadı. Körfez bunun parçası oldu hatta. Ben de Hürmüz'ü bundan sonra kontrol eden güç olacağım. Bunu kabullenmek zorundasınız. Benim artık fazla kaybedeceğim bir şey yok. Ben bu
0: Aynen öyle.
1: savaşı sonuna kadar götürürüm. Amerika'nın da o bölgeye yüz binlerce asker getirip kara işgal yapamayacağını düşünüyor ki bu konuda haklı. Havadan bombalayarak Amerika'nın sonuç alamayacağı ortaya çıkıyor. İran'ın elinde yine aynı zamanda asimetrik güç üyeleri ve balistik füze kapasitesini de koruduğunu görüyor. İşte dağların altına nüfuz eden silah sistemleri olmadığı için çok fazla İran bu kapasiteyi koruyor. Asimetrik güç unsurları olarak kamikaze dronlarını elinde tutuyor. Çok düşük maliyetle çok ciddi yıkıcı etki gücü oluşturabiliyor. Yine Hürmüz'ün işte Afgan mayınlanmasıyla çok rahat bir şekilde bölge kapatılabiliyor. Gibi meseleler üzerinden İran elinin güçlü olduğunu düşünüyor ve Hürmüz'de kontrol

0: Kontrolü kendisine vermeyen hiçbir anlaşma tarafı olmayacak görüntüde. Amerika'nın da şöyle bir dilenmesi var. Yani işte Amerikan basınına da yansıdı. Pentagon yine en son yaptığı değerlendirmede Trump'a mevcut hava harekatlarının artık sonuç vermediğini, çok pahalıya mal olduğunu, Hürmüz açma noktasında bir etki gösteremediğini, ayrıca İran'ın balistik ve kamikaze sistemlerine karşı da hava savunma sistemlerinin artık gittikçe tükenmeye başladığını ve çok ciddi maliyet sorunu oluşturduğunu ifade ediyorlar. Bunları bir arada değerlendirdiğimizde Trump için de ciddi bir dilemma var. Yani ya İran'ın şartlarını kabul ederek Hürmüz'ün kontrolünü İran'a bırakarak anlaşmanın devam ettirilmesi ya da askeri harekatı çok güçlendirmek. İşte bugün Trump yine yaptığı açıklamada biraz el yükseltti. Ya anlaşırsınız ya da tüm İran'daki elektrik santralleri ve köprüleri vururum. Bunları geri yapmanız onlarca yılınızı alır. Ama ben işte 90 milyonluk İran'a halkını düşündüğüm için bu hareketi yapmadım şimdiye kadar gibi bir söylem ortaya koyuyor. Yani evet bunu yapabilir İran hava sahasının kontrolünü Amerika yeniden alıp köprüleri, yolları, işte elektrik santrallerini vurabilir. Ama böyle bir durumda da
1: Artık elin için zaten geri dönüş olmayan
0: Körfez
1: bir yol
0: ülkelerini
1: açıldı.
0: kim koruyacak?
1: Evet.
0: Yani tüm bölgeyi ateşe atmak anlamına gelir. İran da tüm Körfez'in altyapısını vurabilir. Bu da iyice eskalasyona neden olur ve Hürmüz'ü bir de İran tamamen mayınlar böyle bir durumda ve yine Husiler eliyle Babil Mendebi tamamen kesebilir ki sen de ifade ettin. Husiler de aslında oyuna dahil oldular. Burada özellikle Suudi Arabistan'ın Husilere abluka uygulamaya çalışması, havadan bombardıman yapmasına çok sert yanıt verdiler. Yanbu hattını ki o Yanbu hattı biliyorsun Hürmüz'ün kapatılmasıyla Doğu Batı ekseninde Suud petrollerini Kızıldeniz üzerinden Babil Mendep üzerinden ihracını sağlıyordu. Şimdi o
1: Çok
0: hatları da
1: tehlikeli bir oyun yani
0: vurdular.
1: oradaki de.
0: Yine çatışmalar sırasında son dönemde bazı petrol rafinerileri de yine vuruldu. Petrokimya sanayisine ait tesisler vuruldu. Yani dünyaya bu çok büyük bir maliyet üretebilir. Şu anda yeniden bazı arabuluculuk girişimleri var. İşte Pakistan, Katar yine devrede. Bakalım bir herhangi bir noktada anlaşabilecekler mi ama çok kolay görünmüyor. Yani bir tarafın çok ciddi taviz vermesi lazım. Taviz veren taraf ise savaşın kaybedeni konumuna düşecek şu anda.
1: Kaybeden olarak ilan ediliyor
0: Tabii
1: muhtemelen.
0: tabii yani bundan
1: Hocam ben şöyle
0: kaçış
1: görüyorum.
0: yok.
1: Şimdi mesela siz de az önce ifade ettiniz ya Amerika Birleşik Devletleri karadan işgal yapamaz. Altyapısını hedef aldığı takdirde milyarlarca dolarlık işte petrol ve doğal gaz ekonomisi üzerinden oluşturulmuş bir Dubai, işte Katar, bilmem Bahreyn gibi küçük ada devletleri de diyebileceğimiz devletler var ve İran bunları çok rahat bir şekilde altyapılarını hedef alıp yani buranın günün sonunda hayalet şehirlere dönmesini dahi
0: Yaşanmaz hale
1: sağlayabilir.
0: getirebilir, evet.
1: Şimdi böyle bir ikilemin olduğu yerde İran çok güçlü. Eli de çok güçlü. Kendi dayanma gücü de çok güçlü. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan çok daha kötü bir sonuçta ayrılması çok daha muhtemel görünüyor. Eğer aksi bir durum olmazsa ki şöyle düşünelim. Hizbullah tarafında da var. Şimdi bir de siyasi dilemmalar var. Şimdi Hizbullah tarafını İsrail yok edemiyor ki Hizbullah da İsrail'e çok ciddi zararlar verebiliyor. Diğer taraftan Yemen'de var. Husileri zaten bugüne kadar etkisiz hale getiremedi. Suudi Arabistan yapsaydı bu zamana kadar yapardı.
0: Yapabilirdi aynen.
1: Bunlar biraz böyle hani gösteriş hareketleri. Yani işte biz de kendi kartlarımızı ortaya sürebiliriz gibi bir cevap niteliği. Ama günün sonunda gerçekten savaşmayıp İran'ı durdurabilecek bir güç yok. Yani gerçekten savaşmayıp ki Amerika ve
0: Ya
1: İsrail bir
0: şunu
1: pozisyonu
0: oynadılar ilk başta
1: savunuyor.
0: biliyorsun. Etnik mezhebi ayrımlara
1: Ama
0: İran'da
1: bunların tutmayacağı çok kısa sürede belli oldu
0: içeride
1: bence.
0: hamle yaptılar. Orada başarılı olamadılar. İran'da o Kürt işte altılı Kürt yapayım. Bayağı sert şekilde vurdu. Hatta vurmaya da devam ediyor. Yine Erbil'i caydırdı, korkuttu. Onlar hareketsiz kaldı. İran içerisinden bir hamle gelmezse yeniden, yani İran'daki geniş halk kitleleri ayaklanmazsa, mevcut ekonomik koşullardan ve savaşın getirdiği arzi durumlardan dolayı bir isyan olmazsa ki artık olma ihtimali çok çok düşük görünüyor şu anda. Dediğin gibi İran eli görece daha güçlü. Tabi İran'ın daha devlet olarak kaybedeceği şeyler hala var. Dediğin gibi Amerika yani çok yoğun hava bombardımanları yaparsa İran'a çok ciddi anlamda hakikaten geriletebilir. Sivilleri çok ciddi katliam yapabilirler. Ama stratejik bir sonuç alamazlar. Yani bu tam tersi hem Babil Mendeb'in hem de Hürmüz'ün tamamen çok uzun süre kapatılması anlamına gelir ve
1: Ve
0: bölgedeki
1: dünyanın
0: Amerikan
1: çok ciddi bir
0: müttefiki
1: enflasyona
0: Körfez
1: uğramasına.
0: ülkelerinin durumu zaten hiç konuşmaya bile gerek yok. Tabii şimdi bir konu başlığımız olan Rusya-Ukrayna savaşıyla da birlikte değerlendirmek lazım. Savaş aslında her geçen gün birbiriyle

0: birleşmeye başladı. Biliyorsun Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. Rusya'dan silah temin ettiği iddiasıyla. Böylece aslında savaşa bir şekilde İran Savaşı'na da Rusya-Ukrayna Savaşı'na dahil etmiş oldu. İran'da yanıt vereceklerini açıkladılar. Benim tahminim önümüzdeki günlerde İran balistik füzelerle ve kamikaze dronlarla Ukrayna'ya bir saldırı gerçekleştirecek. Yani misilleme yapacak. Çünkü Hazar Denizi çok önemli İran'ın askeri açıdan ve diğer lojistik açısından
1: Hocam peki şunu ne
0: ihtiyaçlarını karşılamak
1: diyorsunuz?
0: için Rusya'dan çok ciddi anlamda burada donanım sağlıyor.
1: Yani şimdi Ukrayna'nın bu savaşa dahil olma arzusu, hele ki bunca sonuç, yani sonuç alması neredeyse imkansız hale gelmiş bir savaşta neden İran'la siz karşı karşıya gelmeye
0: Ya
1: arzu
0: şöyle,
1: ediyorsunuz?
0: İran zaten biliyorsun aslında Ukraynalılar şöyle söylüyor ki, o konuda da onlar haklı. Zaten
1: Tamam, Ruslara Şahin
0: İran dahil
1: yazısı
0: oldu diyor.
1: veriyorlar ya.
0: Yani İran
1: Evet.
0: balistik füze ve çok ciddi anlamda kamikaze drone sağladı diyor. Ve böylece diyor savaşın parçası haline kendisini İran getirdi
1: O
0: aslında diyor.
1: zaman şöyle mi bakacağız? Biz de mesela atıyorum Ukrayna'ya SİHA verdik. O zaman Ruslar da gelsin, biz
0: Ya tabii
1: olsun.
0: bu böyle
1: Bu
0: genişletilebilir bu.
1: o zaman her böyle değerlendirirsen,
0: Genişletilebilir ama
1: o zaman
0: şöyle...
1: Ruslar gitsin İngiltere'yi vursun.
0: Ama şöyle
1: Bu
0: tabii
1: mantıkla bakarsan.
0: doğrudan İran'ı vurmadılar. Yani Rusya'dan İran'a giden gemileri vurdular. Zaten Karadeniz'de aslında iki tarafta bu tip gemileri zaten
1: Tamam,
0: uzun süredir
1: atıyorum.
0: vuruyordu. Yani Ukraynalılar da mesela Türkiye'ye tahıl taşıyan veya petrol taşıyan Rus gemilerini veya Türk gemilerini de vurabiliyor. Tersi de oldu. Yani birçok Türk gemisi de Karadeniz'de mesela Ukrayna ve Rusya tarafından vuruldu.
1: Hocam
0: Yani
1: şimdi
0: şu an
1: mesela şunu
0: savaş
1: söyleyelim
0: ciddi
1: peki.
0: anlamda eskale olmuş durumda.
1: Şimdi mesela bir İngiliz gemisi atıyorum Fransa'ya silah taşıyor. Sonuçta ikisi de Ukrayna'da Rus karşı
0: Evet,
1: cephede yer
0: evet.
1: alıyor. Sen şimdi gidip İngiltere'nin gemisini batırabilir misin?
0: Ruslar
1: Ya da
0: aslında
1: vurabilir misin?
0: bu böyle bir şey yapabileceklerini defalarca söylediler ama tam
1: Yapmadılar.
0: yapamadılar.
1: Ya
0: Yapamadılar.
1: bu Rusya'nın
0: Yapamadılar.
1: bu Rusya'nın yükseltmediği eli Ukrayna'nın yükselttiği anlamına geliyor aslında bence bir yerde de.
0: Ya İran
1: Senin
0: doğrudan
1: buradaki motivasyonun ne yani? Ben bunu merak ediyorum.
0: İran'ı bu kadar hedef almak ne derece doğru? Tabi orada hani Avrupa'ya, Amerika'ya ve İsrail'e daha sempatik olmak ve İran'ı Rusya ile aynı şeye koyup Rusya üzerindeki uluslararası yani Batı dünyasının algısını iyice Rusya'nın aleyhine şekillendirmek. Amerika sonuçta Amerika ile İran savaşıyor şu anda ve burada Rusya'nın İran'a yardım ettiğinin iyice dünyada görünür olmasını
1: Ama ya tamam.
0: sağlamak. Kendi adına bence çok mantıksız değil.
1: Yo, ben
0: Ya İran
1: zaten
0: çünkü
1: şey
0: fazla yapabileceği bir şey yok. Yani en fazla sembolik olarak birkaç tane füze atacak. Böylece
1: elbette
0: Ukrayna'ya bir
1: yani.
0: zarar olmayacak onun. Ama görüntü olarak şu görüntüyü tahkim edecek. Yani Rusya ile İran arasında Hazar Denizi'nde çok ciddi bir askeri işbirliği var. Bunlar birbirini askeri olarak çok ciddi anlamda destekliyor. Dolayısıyla bu görüntüyü dünyaya vermek kendisi için daha önemliydi.
1: Hocam şunu ben de şurada bir soru işareti yaratmak istiyorum. Şimdi Avrupalılar da birçoğu zaten İran Savaşı'na dahil olmadı. Trump davet etmesine rağmen. Hani
0: Evet.
1: bir NATO misyonu oluşmadı ki. Avrupalılar bu savaşın çok anlamsız bir şekilde çıktığını ve baş sorumlunun aslında İsrail olduğunu yönünde özellikle yönetici elitler nezdinde bir kanaate sahip. Ki Avrupa'nın da en azından büyük bir bölümü Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın bir şekilde Ukrayna'nın taviz vererek bitmesinden yana. Yani öyle ya da böyle tamam
0: Avrupa
1: orada bir...
0: devletlerinin mi? Ben
1: Evet.
0: Avrupa devletlerinin olduğunu
1: Şey,
0: düşünmüyorum.
1: İngiltere'yi
0: Amerika için bu
1: katmıyorum.
0: dediğin geçerli ama Avrupa devletleri öyle Rusya'nın galip geleceği bir anlaşma hiç istemiyorlar yani. Çok belki bir iki istisna olabilir de genel anlamda baktığımızda
1: Hocam
0: Fransa'da,
1: Fransa'sı,
0: Almanya'da,
1: Almanya'sı bence
0: İngiltere'de kesinlikle
1: yani
0: Rusya'nın artık bu saatten sonra zayıflatılması gerektiğini farkındalar. O
1: Hocam
0: söylediğin ilk başlarda öyleydi. Almanya'da, Fransa'da çok fazla Rusya'nın kışkırtılmaması gerektiği düşüncesindelerdi. Ama artık yaralı bir aslanla, kaplanla yüzleşmek istemiyorlar. İyice zayıflatılan bir Rusya tercih ettiklerini görüyoruz. Zaten yaptırımlara devam ediyorlar. En son şimdi yeni bir yaptırım paketi üzerine şu anda Avrupalılar çalışıyor. Rusya'ya çok sert yaptırım kararları alması için mücadele edecekler. Herhalde İngiltere tabii bambaşka bir dünyada. Onlar
1: İngiltere
0: savaşın
1: zaten.
0: tamamen iyice eskale edilmesinden
1: Ben ben
0: yanalar
1: ben
0: şu
1: ben burada
0: anda.
1: zaten İngiltere'yi ayırarak şunu söylüyorum. Yani hatta Amerika ya şimdi hocam bu işte aslında Amerika Avrupalılar SS aktör değil biliyorsunuz. Amerikalılar eğer Ukrayna'ya gerçek Ukrayna ve Rusya'yı bir anlaşma zeminine getirebilselerdi zaten Avrupalılar buna biraz razı ol hale geleceklerdi. Ukrayna'nın taviz ve belirli miktarlarda taviz verdiği bir anlaşma da aslında çok konuşulur hale gelmişti. Ben bunu kastederek söylüyorum. Yani şu dilemmada Ukrayna'nın kendini bu şekilde İran karşıtı bir pozisyona atması ne kadar hani sempatiyle karşılanıyor? Bunu çok emin olamadığım için söylüyorum. Yani buradaki motivasyon İran'a giden silahları vuruyorsun. Ruslar
0: Ya
1: gönderiyor.
0: şöyle bir defa bak. Şu anda eskalasyon üstünlüğü Ukrayna'nın eline geçti sahada. Şu anda Ukraynalılar Rusya'nın tüm enerji altyapısını, dağıtım şebekelerini, işte elektrik santrallerini, askeri depolarını vurma kapasitesine erişti ve Moskova dahil Rusya'nın her yerinde her gün çok büyük saldırılar gerçekleştiriyorlar. Yine
1: Evet.
0: Hazar Denizi'nde de Karadeniz'de de benzer saldırılar yapmaya başladılar. Hazar'da da bunu artık yapabildiğini de gösteriyor. Yani Rusya'ya nerede zarar verebileceğini görürse orada o zararı verme kapasitesinin olduğunu gösteriyor. Ve ciddi anlamda Rusya'yı kendi Ukrayna'nın lehine bir anlaşmaya zorlama adına böyle bir hamlesi var. Ama bir ilginç haber akışı var. Zelenski de hatta bunu gündeme getirdi. Rusların işte önümüzdeki aylarda çok büyük bir seferberlikle büyük bir saldırı başlatabileceği. Çünkü karadan Rusların oyun değiştirecek hamle yapmaları lazım. Hava üstünlüğünü kaybetti. Drone savaşlarında şu anda Ruslar kaybediyor. Rusya için sürdürülebilir bir durum değil. Yani şu anda evet. 34 tane büyük rafinerisinin neredeyse 26-27 tanesi vurulmuş durumda. Ülkede çok ciddi bir dizel benzin sorunu yaşanıyor. Rusya'nın ihracat rakamlarında ciddi düşüş var. Sahada da hiçbir şekilde ilerleyemeyen bir Rus ordusu var. Putin'in oyunu değiştirecek bir hamle yapması lazım. Önümüzde ya çok ciddi anlamda asker sayısını artırıp kara harekatlarını artırıp hava desteğiyle belli bölgeleri ele geçirmeye çalışması. İki, çok yoğun şekilde Ukrayna'nın işte balistik füzelerle, güdümlü füzelerle ve dronlarla vurmaya başlaması. Bunun için yeterli üretim kapasitesi şu anda Rusya'nın olmadığı görülüyor. Üç, taktik nükleer silah kullanmak. Yani yoksa bu mesele şu anda çok ciddi anlamda Rusların aleyhine doğru sürükleniyor. Rusya'nın oyun değiştirici bir hamle yapmaya ihtiyaçları var.
1: Evet, yani gerçekten Rusya-Ukrayna savaşı da, çünkü o tükenmeyen savaş günün sonunda tarafların sinir ve karar alma mekanizmalarında...
0: Bitmeyen savaş iki tarafı da tüketiyor ya. Ukraynalılar da tabii şimdi Zelenski böyle çok kendine güvenen bir aktör konumuna geldi. Ama öyle değil yani. Sahada da her gün aslında yüzlerce Ukrayna askeri de hayatını kaybediyor.
1: Evet,
0: İnsan kaynağı olarak büyük. Baktığımızda Rusların sonuçta nüfusu Ukrayna'nın 4 katı, 5 katı nüfusu var. Bu şekilde sürdürülebilir olmayan zayıf yönü de Ukrayna adına insan kaynağı. Bu sürdürülebilir değil.
1: Ki tabii, savaşın maliyeti evet. Çok yüksek hocam.
0: Ya yani. Maliyeti tabii Ukraynalılar insan kaynağı dışında tamamen batıdan alıyor. Yani şu anda neredeyse yıllık 100 milyar euroluk bir yardım var. Bunun %90'ını Avrupalılar tarafından sağlanıyor. Ciddi anlamda devamlı hem donanım hem para akışı var. Ama Ruslar açısından tabii böyle bir durum yok. Ruslar o açıdan zorluyor. Ruslar da doğal kaynaklarını devamlı satarak, para elde ederek savaşa harcamaya başlıyorlar. Ama bu Rusya'yı da içeriden ciddi anlamda tüketiyor. Aslında iki taraf da tükeniyor. Her geçen gün iki tarafın da zayıfladığı bir denklem var. Bir noktada durup anlaşmaları gerekiyor. Ama
1: hocam
0: işte
1: peki
0: o noktayı da bulamıyorlar.
1: Şunu aslında atlamış olduk. Biz Ukraynalılar Rusya'nın gönderdiği silahları vuruyor dedik de aslında çok önemli bir tartışma vardı biliyorsunuz. İran'ın savaşın başından beri İran'a Rusya ve Çin destek sağlıyor mu? Gerçek manada kritik bir silah tedariği yapılıyor mu? Şimdi aslında bunu da sormak istiyorum. Tamam, artık Rusların çok faal bir şekilde yaptı zaten.
0: Ya yapılıyor zaten. Bunu yapmıyor demek mümkün değil. Ya Çinliler bunu tamamen

0: Ama çift
1: Belirli bazı
0: taraflı
1: parçalar gibi.
0: kullanılan, hem sivil hem askeri amaçla kullanılabilen komponentleri çok yoğun şekilde sağlıyorlar. Mesela Çin'in balistik füze programının içerisinde Çin menşeli çok fazla muhtemelen donanım var. Bu tip ürünleri, ihtiyacı olan ürünleri İran'a Çin tedarik ediyor. Demir yolu hattıyla İran'a onlar gelebiliyor. Ama böyle hani çok büyük işte uçak hava savunma sistemleri, büyük radarlar, yine farklı sistemler sağlandığını zannetmiyorum. Ancak uydu verileri yine muhtemelen hem Çin hem Rusya tarafından İran'a sağlanıyor diye düşünüyorum. İran'ın bu kadar mesela nokta atışı, sofistike saldırılar düzenlemesinde işte hem Çin'in hem Rusya'nın alternatif bu GPS sistemlerinin aktif olarak kullanıldığını tahmin ediyorum. Bu tarz destekler veriyorlar ama Ruslar biraz daha yoğun donanım sağlıyor olabilir Hazar Denizi üzerinden. İşte Ukrayna'nın hedef aldığı yer de burasıydı. Belki o saldırının arkasında Amerika ve Amerikan istihbaratı ve Mossad İsrail'in de etkisi olabilir. Yani o akışı tam tespit edip İran'a böyle bir akış sağlanamaması için Ukrayna'ya vurdurtulmuş da olabilir oralar. Ona da
1: Evet,
0: dikkat alabiliriz yani.
1: bence de bu bir ihtimal
0: Evet.
1: yani.
0: Evet.
1: Çünkü Ukrayna'nın direkt olarak böyle bir taraf olması, Ukrayna'yı bu alanda çok araçsallaştırdılar da
0: Ha,
1: yani.
0: ya öyle ama Zelenski de şu an aşırı bir özgüven içerisinde. Onu da unutma.
1: Evet.
0: Yani böyle çok boyundan, cüssesinden büyük işlere girebiliyor.
1: Evet. Hocam teşekkür ederim. Süremizi doldurduk.
0: Ben teşekkür
1: Haftaya
0: ederim. Sağ ol.
1: yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselliniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Sevim Burak imzalı Sahibinin Sesi adlı oyundan söz edeceğiz. Türk edebiyatının avantgard ve sarsıcı yazarlarından biri olarak Sevim Burak, Sahibinin Sesi oyununda dilin sınırlarını zorlar ve geleneksel tiyatro yapısını tamamen yıkar. 1982 yılında yayımlanan eser, yazarın kendine has parçalı anlatımı ve yoğun imge dünyasıyla şekillenir. Oyunun merkezinde bir aile trajedisinin ötesinde bireyin kuşatılmışlığı ve geçmişin hayaletleriyle olan sancılı ilişkisi yer alır. Sevim Burak, metni kurgularken kronolojik bir akış yerine bellek kırıntılarını ve iç sesleri ön plana çıkarır. Bu durum, okuyucu ve izleyici için alışılmışın dışında bir algı süreci de yaratır. Eserde mekan sadece fiziksel bir alan değil, aynı zamanda karakterlerin hapsolduğu zihinsel bir hapishane işlevi görür. Karakterler kendilerine ait olmayan ama üzerlerinde mutlak bir otorite kuran seslerin tahakkümü altında yaşarlar. İktidar, aile ve toplum arasındaki kopmaz bağlar metaforik bir dille sahneye taşınır.

0: taşınır. Sevin Burak, kelimeleri birer nesne gibi kullanarak metnin görsel dokusunu da zenginleştirir. Oyunda tekrarlanan ifadeler ve kesik cümleler, iletişimsizliğin ve varoluşsal sancının somut birer göstergesidir. Yazarın kişisel tarihinden de izler taşıyan yapıt, özellikle azınlık olma hali ve kimlik karmaşası gibi temalara da temas eder. Sahibinin sesi, dramatik bir çatışmadan ziyade atmosferik bir gerilim üzerine kuruludur. Sahne direktifleri ve metnin dizilişi, yazarın tiyatroyu bir resim veya kolaj gibi kurguladığını gösterir. Zaten Sevin Burak'ı tanıyanlar da bilir ki, evinde bu oyunları yazarken her bir cümleyi küçük kağıtlara yazar, onları salonundaki perdeye asardı. Ses, oyunda başlı başına bir karakter haline gelir ve bireyin kendi üzerindeki kontrolünü yitirmesini simgeler. Sevin Burak'ın dili bir neşter gibi kullanması, toplumsal tabuların ve aile içi karanlık noktaların cesurca açığa çıkarılmasını da sağlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünden sevgiler, saygılar gönderiyoruz size. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Geçtiğimiz programda Türklerin dünya ile ilgili tasavvurlarının temel kavramlarını konuşmuştuk. Gök tanrı anlayışını, yer su düşüncesini, evren tasavvurunu ele almıştık. Ancak bu büyük kozmik düzen yalnızca mitolojik anlatılarda kalan soyut bir düşünce değil hiç şüphesiz. Dağlara, sulara, yönlere hatta kutsal bir takım mekanlara yüklenen anlamlarla gündelik hayatımıza da aslında yansımış durumda ve yüzyıllar boyunca kültürel hafızamızın önemli bir parçası olarak da yaşamaya devam ediyor bizimle. Bugün buradan konuya devam edeceğiz. Çünkü geçen hafta çok tatlı bir yerde bırakmıştık Şirin Hocam'la. Tekrar Şirin Hocam stüdyomuzda. Doçent Doktor Şirin Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi. Bir an sizi hocam kendi bölümünde gibi düşünüp üniversitenin adını karıştırdım. Özür diliyorum. Olsun. Hoş
2: kardeş
1: geldiniz.
2: Kardeş bölümler zaten.
1: Evet. Hoş geldiniz hocam.
2: Dilekciğim hoş buldum. Bütün seyircileri, yönetim ve teknik ekibi saygıyla selamlarım.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Şimdi geçen hafta evet bu kozmik anlayışa, yer ve su oluşumuna yönelik algımıza girmiştik. Bayağı da konuştuk aslında. Çok kısa cümlelerle geçen hafta bizi dinlemeyen dinleyiciler için hatırlatmak gerekirse Türklerde, Türk inanç sisteminde sistemin toprak, yer, hava, ateş, toprağı ve yeri birlikte düşünelim. Toprak, hava, ateş ve su olmak üzere sistemin dörtlü bir algısından bahsettik ve bunların hepsi doğadan geliyor. Ve bu sistemin aslında dünya olarak düşünürsek eğer gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı olarak üç katmanlı şekilde algılandığını konuştuk geçen sefer. Bunların arasında tabii ki insanoğlu kendini onlardan asla ayrı tutmuyor, kendini onların bir parçası sayıyor dedik ve bu dört unsurla yani toprak, hava, ateş ve suyla gökyüzü, yeryüzü yani bastığımız yer ve yeraltıyla %100 uyumlu yaşıyor ve bu uyumun içinde karşı tarafa yani doğa unsurlarından, canlı veya cansız unsurlardan hiçbirine hiçbir şekilde zarar vermeyen, onlardan iyilik uman bir ekolojik tasarım şeklinde konuştuk. Bu ekolojik tasarımın içinde elbette biraz önce sözünü ettiğiniz dağ, pınar, göl, ağaç ya da hangi doğa unsuru olursa olsun her birinin bir issi, bir izi, bir iyesi olduğundan geçen hafta çok kısa bahsetmiştik.
1: Evet.
2: Nedir bu iye ya da is dediğimiz? Dağların, göllerin, ağaçların, kara yerin, suların, bütün suların efendileri, koruyucuları

0: da sahipleri.
1: Hı.
0: Şimdi bu koruyucular ya da sahipler bu ekolojinin içinde yaşayan insanların kendi içlerinde onların sahibi olarak tasarladığı, tasavvur ettiği ya da yardımcı ruhlar. Şimdi dünya yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü olarak katmanlanırken, bu da geçen hafta konuştuğumuz bir şeydi. Bu katmanın en üstünde, gökyüzünün en yüksek noktasında Türk Tengrisi'nin ya da Kök Tengri'nin yaşadığını, var olduğunu, orada oturan şeklinde konuşlandırıldığını biz biliyoruz. Ve bu Tanrı, bu bütün doğa, bütün varoluşun tek sahibi aslında. Tek yaratan, tek olduran, oldurma kudretine sahip tek varlık. Ve Tanrı'nın aslında yeryüzüne, insanlara belki de gönderdiği iyeler, ruhlar, doğa unsurlarıyla arada bağ kuran ve insanlara yardımcı olan, kızdırmamız halinde ki su ruhunu da kızdırabiliriz, dağ ruhunu da kızdırabiliriz ya da başka ruhları da kızdırabiliriz, ruh tasarımlarını kızdırmamız halinde de onları Tanrı'nın eliyle cezalandıran ruh tasarımları aslında bunlar. Dolayısıyla bu unsurları bizim sıradan tabiat unsurları olarak görmemiz hiç mümkün değil. Biraz önce sorduğun soruya gelerek, bu inanç sistemi içinde insanın da yer aldığı gök tanrı, atalar, yer su şeklinde formüle edilebilecek birbirine bağlı kültler ortaya çıkıyor böyle olunca. İşte doğal unsurları olarak söz ettiğin bu bütün pınarlar, göller, dağlar, ağaçlar aslında bu üçleme, bu formülasyon içinde yirsup kısmına giriyor. Bir de atalar kültü var ve bunların tamamlayıcısı olan gök tanrı kültü var tabii ki. Bu bütünlük aslında animistik dünya görüşüyle şekilleniyor. Nedir? Doğada bulunan canlı cansız her varlığa bir can ve ruh atfetme. İşte bu can ve ruhu atfettiğimiz zaman da biraz önce sözünü ettiğim iyilik durumu, iyi olarak ruh tasarımı ortaya çıkıyor. Aslında bu iyi olma durumu bugünkü yaşantımıza bile taşınmış bir oluş aslında. Nasıl? Mesela biz böyle tekin olmayan bir yere gideriz. Mesela böyle ücra bir yere gideriz, izbe bir yere gideriz. Biz deriz ki tekin değil demeyiz de çok ıssız
1: Issız
0: burası
1: deriz.
0: deriz. Issız demek ne demek? Oranın
1: Sahibi
0: e'si
1: yok
0: yoktur.
1: demek.
0: Evet, issi yoktur, iyesi yoktur. Efendisi ya da koruyucusu yoktur. Yani tekin değildir, tehlikeli gelir bize.
1: Doğru.
0: Sahiplik, maliklikle ilgili bir durum.
1: Ya bir yerin sahibinin ısının olması iyi bir şeydir. Hem
0: Tabii
1: kendimizi
0: sahip
1: güvende
0: ruhu,
1: hissederiz.
0: hami ruhu ya da
1: Olması, evet.
0: evet.
1: O yüzden kendimizi daha iyi, daha güvende
0: Güvende, evet.
1: hissederiz. O yüzden ısı olması iyi bir şey. Issız olması kötüdür. Sakınırız oraya gitmekten. Çok
0: Evet,
1: haklısın.
0: tabii ki. İşte burada yeryüzü bize dişi bir koruyucu ruhla geliyor. Ana olan, dişi olan, toprak ana dediğimiz ruhla geliyor. Ve yeryüzünden gökyüzüne doğru uzanan, hatta büyük bir görkemle, heybetle uzanan dağlar, hem de gökyüzünün en yüksek katında oturan Tanrı'ya da yakın oldukları için elbette çok güçlü doğa unsurları olarak ve baba cinsiyetiyle geliyor. Ve yeryüzünün göğe uzanarak aslında gökteki güce ya da gök tanrıya dokunmaya çalışan uzantıları olarak da kabul ediliyor. Dolayısıyla dağlar tanrısal yerler ama ağaçlar da dünya direği olarak kabul edilen, yani dünyayı ayakta tutan ağaçlar da, hele ki çok yaşlı ulu ağaçlar, büyük ağaçlar bizim için tabii ki kutsal kabul
1: Tabii.
0: ediliyor. Çünkü dünyayı ayakta tutan,
1: Evet.
0: dünya merdiveni olan bu eski Türk dini içinde gök tanrıyla, iyelerle kişi oğlu yani bizim aramızda bağlantı kuran bu iyelerin iyiliğini ve sevgisini kazanmak üzere bir takım pratikler gerçekleştiren kam dediğimiz kişilerin bir takım ayinler ya da iyileştirme seansları, törenler sırasında sembolik olarak gök tanrıya gittikleri ya da iyelerle, bu yardımcı ruhlarla konuştukları, görüştükleri anları gerçekleştirmek için, yani gökyüzüne yükselebilmek için bu hayat ağacından, dünya ağacından, dünya direğinden faydalandıklarına ya da dünya merdiveninden faydalandıklarına yönelik algı, tabii ki yeryüzünde gördüğümüz bütün ağaçları ve de ulu ağaçları çok kutsal kılıyor. Üstelik bu ağaçların dünyanın üçüncü olan yer altındaki katmanına uzanan kökleri var bir de.
1: Tabii. O da yeraltı dünyası ile ilişkili bir boyutunu bize anlatıyor
0: Elbette,
1: aslında.
0: elbette.
1: Tabii şimdi bütün bunlar senin bahsettiklerin, aslında yani Türklerin tabiata yükledikleri bu anlam biraz da insanın evrendeki kendi yerini görmesini de sağlıyor. Yani biz neredeyiz, nerede duruyoruz? Türk insanı kendini dünyada, bu büyük evrende nereye konumlandırıyor? Bunlarla ilişkisi, tabiat unsurlarıyla olan ilişkisi nasıl? İşte o animistik dünya görüşünden mesela söz ettin. Bunlar bize yabancı kavramlar gibi görünebilir ama aslında hayatımızın bir yerinde biz bunları saklıyoruz. Programın girişinde söyledim ya, bunlar sadece böyle mitolojik anlatılarda kalan kavramlar değil. Bugün günlük hayatımızın içerisinde aslında biz bunları fark etmeden yaşatmaya devam ediyoruz. Biraz önce senin ıssız örneğinde verdiğin gibi. Mesela dilimizde yaşıyor, ıssız diyoruz. Belki anlamını bilmiyoruz ama bilinçaltımız bize oranın tehlikeli bir yer olduğunu söylüyor. Geride bu bilgi var. Ya da mesela diyoruz ki yerin kulağı vardır. Birine bir
0: Tabii,
1: şey
0: tabii,
1: anlatırken
0: tabii.
1: biraz sessiz söyleriz, yerin kulağı var, aman kimse duymasın. Niye yerin kulağı var? Çünkü dedin ya, her şeyin bir sahibi var, bir ruhu var, koruyucu ruhu var. Yerin de var, dolayısıyla kulağı da var. Bir ruhu varsa bu anlayışla dilimize yansıyan bir takım inanışlar hala aslında devam ediyor. Şimdi tabiatın bütün unsurlarının bir anlam taşıdığını sen söylüyorsun zaten. Ben de zaten sana sırasıyla bunları söyleyecektim. Sen böyle bir derli toplu neleri konuşacağımızı da anlatmış
0: Söz
1: oldun
0: öyle
1: aslında.
0: geldi,
1: Öyle
0: o
1: oldu.
0: şekilde
1: Güzel
0: evet
1: oldu
0: ilerledi
1: tabii ki. Çok
0: dilekçim.
1: daha iyi oldu. Bazı mekanlar işte de, senin de söylediğin gibi çok daha üstün anlamlar taşıyor,
0: Tabii.
1: kutsal anlamlar taşıyor. Bunların başında da dağ geliyor dedik. Dağı hala aslında bu günümüz insanı böyle hayretle ve öyle bir duyguyla izliyor ya da ona türkü yakıyor. Belki hani öyle inanmıyoruz belki ama yani dağın o yüceliği, yüksekliği, Tanrı'ya daha yakın olduğu duygusunu uyandırmasa da bizde o haşmetiyle bir hayranlık duygusu uyandırıyor. Mesela türkülerde
0: Baba.
1: çok geçiyor dağ konusu. Belki günümüz insanına da yansıması böyle. Öyle değil mi? Dağlarla ilgili onlarca türkümüz var. Sen de çok iyi
0: Tabii,
1: bilirsin.
0: tabii.
1: Çok ciddi makalelerde yazıldı bununla ilgili. Yani yalnızca bir coğrafi unsur olmasının çok ötesinde şeyler söylüyor. Hem dağlar hem ağaçlar. Mitolojik hafızamızda zaten önemli bir yeri var. Ötüken'den Ergenekon'a kadar mesela dağların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün işte bizim için hala çok önemli
0: Tabii.
1: mekanlar Ötüken'de, Ergenekon'da, işte Ağrı Dağı, Anadolu sahasında mesela ne kadar önemli bizim için. Ağrı Dağı'na efsaneler söylemişiz, türküler yakmışız falan. O yüzden bu yeniden hani hafızayı korumak, yeniden doğuşunu temsil etmek açısından çok önemli bir sembol, dağ sembolü gerçekten.
0: Tabii ki dağ sembolü çok önemli çünkü biraz önce söyledim, baba olarak
1: Evet, bir de öyle bir
0: algılanıyor.
1: tarafı da
0: Şimdi
1: var.
0: deminki üçlü formülasyona geri dönersek, gök tanrı, yer su iyeleri ve atalar kültü. Atalar kültü içinde baba ailenin ve soyun dağı olarak aslında görünüyor.
1: Evet.
0: Anne de elbette öyle ama baba erkek olarak öyle görünüyor. Sırtını bir dağa yaslamak ya da dağ gibi sırtında
1: Hı
0: durmak,
1: hı
0: dağ gibi dik durmak
1: hı. Hı
0: gibi ifadelerle biz o dağı aslında hep arkamıza
1: hı. Hı
0: alıyoruz.
1: hı hı.
0: Yani dağ bizim için önemli çünkü Tanrı'yı çağrıştırıyor aslında. Gök Tanrı'yı çağrıştırıyor.
1: Evet.
0: Yukarıya doğru giden Gök Tanrı'yı çağrıştırıyor. Dolayısıyla dağ ve erkek cinsiyeti olmak elbette bizim için çok değerli. Bugün de bunu sözcüklerimizde, ifadelerimizde hala
1: Kullanmaya
0: sürdürüyoruz,
1: devam ediyoruz.
0: kullanıyoruz tabii
1: Evet.
0: ki.
1: Yani o dağın bir fon olmadığını, işte ne kadar hafızamızda güçlü bir sembol olarak yaşadığının dediğin gibi en önemli
0: Tabii.
1: delillerinden biri.
0: Dünya direklerinden bir
1: Evet,
0: tanesi.
1: dünyayı
0: Nereye
1: ayakta tutuyor.
0: ağaçlarsa, evet, Gök Tanrı'ya
1: Ağaçlar
0: doğru
1: gibi.
0: giden
1: Doğru.
0: direklerden bir tanesi.
1: Şimdi tabii Türklerin bu evreni anlamlandırma biçimini sadece bu coğrafi unsurlarla, mekanlarla sınırlı tutmuyoruz. Mesela yaşanılan coğrafyanın yönleri de son derece aslında düşünce sistemimize sembolik anlamlar yükleniyor. Yani biz yönlere de isim verirken öyle rastgele isim vermiyoruz. Orada da bizim bu mitolojik hafızamız aslında bizi yönlendiriyor. Öyle değil mi? Yönleri isimlendirirken onlardan ilham alıyoruz.
0: Evet Dilekçim, yönleri sadece isimlendirmiyoruz. Hayatımızın içinde bayağı simgesel anlamlar
1: Evet.
0: yüklüyoruz yönlerimize. Göçer evli yaşam, yani atalarımızın yaşadığı hayat tarzı, coğrafyayı iyi bilmeyi ve yönleri isabetli bir şekilde belirleme zorunluluğu getiriyor. Ve Türk kültürü hareketlilik ve yayılmaya yönelik bir kültür biçimi olduğu için yaylak kışlak ve zorunlu göçler de coğrafya ve yön tanımaya zemin hazırlıyor bizim atalarımız anlamında. Dolayısıyla bu zemin hazırlama halini cihan hakimiyeti mefkûresine bile yansımış şekilde biz görebiliyoruz. Bilge Kağan Költigin yazıtında diyor ki, doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tabidir diyor. Dolayısıyla yön bizim için elbette önemli bir şey çünkü zaten her millet bulunduğu, içinde bulunduğu coğrafyayı, içinde bulunduğu yeri anlamlandırarak hayata bakar. Anlamlandırmak bugün bile bizim en büyük dertlerimizden bir tanesi.
1: Evet.
0: Hayatı anlamlandırmak, her şeyi anlamlandırmak, anlamlandırarak hayata bakar. Dolayısıyla Türk kültüründe doğu batı, kuzey güney ve kuzey güney yalnızca yön bildiren kavramlar değildir. Yönlerin renklerle, devlet teşkilatıyla da ilişkisi vardır. Buradan baktığımız zaman. Eski Türkler için özellikle Kaan şehri mesela yeryüzü modelinde bir mikrokozmos olarak düzenleniyor. Yani Bilge Kağan'dan geldik, onun için
1: Evet.
0: buraya giriyoruz.
1: Doğru.
0: Devletin bütün satıflarına atfedilen dört köşe planlı bir şehir yapılanmasından bahsediyorum. Bu şehir yapılanmasında ve halkın geneline yayılmış olarak yön anlayışında şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Doğu yön mesela güneşin doğuşuyla, sabahla, bahar ekinoksuyla, gök rengiyle ve ejder burcuyla karşılık buluyor. Güney yönüne geldiğimiz zaman öğle saatiyle parlaklık, yaz gün dönümü, kırmızı renk ve kızıl saksağan ile sembolleştiriliyor. Devlet katında, Kağan katında ve halk katında ve güney yönü imparatorlukla ve erkeklikle,
1: Erkle aslında.
0: erkle, evet, erkeklikle ya da erkle,
1: Evet.
0: evet, temsil ediliyor ve tek sayıların simgesi olarak karşımıza çıkıyor güney yönü. Ve kuzey yönü de gece yarısıyla, karanlıkla, kara renkle, kara yılan, imparatoriçe, dolayısıyla dişilik ve çift sayılarla bir temsil buluyor halk hayatında. Zaten Türk kültürünün geçmişine yönelik kaynaklarda genellikle Kağanların sabahları gün doğusuna, doğu tarafa doğru çıkıp bir günü ve güneşi, aydınlığı, parlaklığı bir selamladıkları hep söylenir. Aslında bunu bugün de yapıyoruz. Yani biz bir pencereleri açtığımız zaman, oh çok şükür diyoruz uyandığımız güne, uyandığımız aydınlığa, uyandığımız güneşe.

0: Güneşe
1: Çünkü
0: şöyle
1: güneş
0: gittiğimizde
1: hayattır,
0: çekiyoruz
1: berekettir
0: tabii.
1: elbette. Aydınlıktır, sıcaktır, bitkinin büyümesidir, her şeydir
0: Tabii.
1: güneş. Dolayısıyla evet, yönler bizim için çok değerli ve işte şehir yapılanmasında bile yönlerin bir şekilde uzantılarını görüyoruz biz.
0: O yüzden mesela Karadeniz diyoruz, kuzeyde olduğu için herhalde bunu düşünmüştür herkese. Niye mavi bir deniz niye Karadeniz olarak
1: Tabii
0: isimlendirilsin?
1: tabii
0: Niye
1: tabii.
0: Akdeniz'e Akdeniz diyoruz? O da mavi bir deniz.
1: Tabii.
0: Çünkü orada aslında bizim o bilincimiz çok canlı bir şekilde kendini gösteriyor işte. Kuzey karayla
1: Tabii.
0: isimlendiriliyor, güney akla isimlendiriliyor. Dolayısıyla
1: Karadeniz,
0: Karadeniz o yüzden Karadeniz.
1: evet, tıpkı karakolda olduğu gibi
0: Evet.
1: sırtındaki,
0: Evet.
1: arkandaki güç,
0: Güç.
1: kuvvet,
0: Evet.
1: asayişi sağlayan kuvvet
0: Evet,
1: gibi.
0: ona da o yüzden karakol
1: Evet.
0: diyoruz. Yani bu terimlerin üzerinde işte böyle durduğumuzda o mitolojik düşünce de kendini çok bariz şekilde hissettiriyor. Biraz üzerinde düşünmek lazım sadece. Dikkati yoğunlaştırmak gerekiyor sadece. Pek çok kelimenin boşuna o isimleri almadığını o anlamda daha iyi fark edebileceğiz
1: Evet,
0: galiba.
1: aynı fikirdeyim. Yani toplumsal hafıza ya da kültürel hafıza öyle hop diye
0: Rastgeleşik. Tabii,
1: tabii
0: tabii.
1: hem rastgele oluşmamış hem de öyle
0: Tabii.
1: kaybolabilecek bir şey değil.
0: Yüzyıllar içinde şekillenmiş, dediğin gibi bir anda da hayatımızdan çekilip gitmeyecek, bir şekilde kendini yaşatıyor, yani yaşatmaya zemin buluyor ve biz de fark etmeden onları söylemeye, yaşamaya devam
1: Tabii,
0: ediyoruz.
1: tabii ki.
0: Hatta bazen şarkı sözlerine bile sirayet ediyor. Şimdi mesela öyle bir şarkı dinleyeceğiz, tam yeri geldi bence, uygun düşecek.
1: Evet.
0: Kurtalan Express'de Express grubundan Can Bora Genç seslendirecek. Eğri eğri, doğru.

0: Evet, sözü müziği Barış Manço'ya ait bir şarkıyı dinledik. Kulağımızın pası silindi. İyi
1: Evet.
0: ki Barış Manço var, değil mi Şirin?
1: Gerçekten çok güzeldi.
0: Bizim konular böyle konuşulunca mutlaka Barış Manço'ya bir atıfta bulunuyoruz. Bunu bir tesadüf olamaz yani. Bu kadar güzel sözler bizim imdadımıza hemen yetişiveriyor konuşurken.
1: Öyle.
0: O yüzden Barış Manço'yu da bir rahmetle yad
1: Öyle,
0: edelim.
1: evet.
0: Şimdi kaldığımız yerden devam edersek Şirin, şey sormak istiyorum sana. Şimdi bizim bu Türklerin kadim dünya görüşü, kozmik dünya düşünce sistemi diyelim. Tabii ki bir kültürel süreklilik de arz ediyor. Biraz önce konuştuğumuz şey aslında hani farkında olmadan kelimelerimizde, davranışlarımızda, mimiklerimizde, bazı hareketlerimizde bile yaşamaya devam ediyor. Bu bir devamlılık mı yoksa yeniden yorumlanmış bir kültürel hafıza biçimi mi? Sen nasıl ele alırsın? Mesela türbe ziyaretleri, dilek ağaçlarına çaput bağlama bunlar nihayetinde hani Müslüman kimliğimizde değil ama derin düşünce sistemimizin bize kazandırdığı davranışlarla devam ediyor aslında. Bunu nasıl yorumlamak lazım?
1: Dilekçim, burada bence iki şey var. Bir tanesi biraz önce konuştuğumuz her toplum yaşadığı çevreyi anlamlı, dolayısıyla hayatını anlamlı kılmak ister. Ve diğeri de zaman içinde tabii ki toplumların karşılaştığı kültürler, karşılaştığı inançlar, yayıldıkları coğrafyalar, karşılaştığı farklı insanlar itibariyle bir takım inançları dönüşebilir, aşınabilir, yok olabilir ya da güçlenebilir. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani insan olmanın getirdiği bir şey. Dolayısıyla Türk kültüründe de bu tarz değişimler, dönüşümler, aşınmalar, yer yer daha sıkı güçlenmeler olmuştur elbette. Bir de Anadolu coğrafyası bence dünya üzerindeki en enteresan Müslümanlığı yaşıyor. Şimdi Türklerin Müslüman olduğu süreçten sonra İslamiyet'in kabullerinin yer yer İslamiyet öncesi inançlarda gerçekleşen pratiklerle ve kabullerle örtüşmediği gözlemlenebilir. Ama o pratikler ve kabuller o kadar uzun zamanlar içinde, o kadar deneyerek, yanılarak, o kadar hayatın içinde içselleştirerek hayata yerleştirildi ki ve onların her birinin bugün hurafe adı verilen bir takım uygulamaların bile aslında geri planda o kadar gerekçeli bir açıklaması var ki, yani hayatın içinde gereklilikler sonucu doğmuş olma durumları var ki, doğmuş, uygulanmış, faydası görülmüş ve sürdürülmüş olma durumları var ki, enteresan bir İslamiyet önceki kabullerimizden ve pratiklerimizden vazgeçemiyoruz ama İslamiyet'in bize söylediklerini de kabul ediyoruz şeklinde bir yapı var tabii şu an Anadolu'da. Dolayısıyla ağaçlara çaput bağlamak, ağaç iyesini memnun etmek, adak için yer altından gökyüzüne, gök tanrıya uzanan bir dünya direği kabulüne bir hediye sunmak aslında çok masumane ve çok iyi niyetli bir tavır aslında.
0: Şüphesiz.
1: Ya da işte biraz önce söylediğin türbe ziyareti. Şimdi türbe ziyareti tabii bu demin söylediğimiz atalar kültü konusuna gidiyor. Çünkü eski Türklerde ata çok değerli. Neden çok değerli? Çünkü onların tecrübesine güvenilir, aile içinde otoriteyi, gücü, koruyuculuğu ve soyun çoğalmasını temsil ederler. Devlet hayatında ata ya da baba nereye gider,

0: Kaan'a doğru gider yani aile ölçeğinde ata, devlet ölçeğinde Kaan'la temsil edilir ve onun ailesinde ya da Kaan'ın devlette açları doyurmak, çıplakları donatmak, adil olmak, soyu sürdürmek, artırmak, çoğaltmak gibi görevleri var. Bu
1: Evet.
0: görevler bu kimliği çok büyük yapıyor tabii
1: Hı
0: ki.
1: hı.
0: Ve insanın beden ve tinden oluştuğunu düşünürsek beden ölünce tin yani ata ruhu sonsuza kadar yaşıyor. Aile üyelerinin farklı farklı şekillerde yardımına koşuyor. Bu sebeple hayatta olduğu gibi ölümden sonra da onları kızdırmamak, öfkelendirmemek ve onların yardımını beklemek şeklinde bir zihniyet söz konusu.

0: İslamiyet'ten sonra da bir takım kerametler ve bilgelikler dolayısıyla Allah'a yakınlıkları kesinleşmiş insanlar vesile kılınarak türbede yatan bu kişinin yüzü suyu hürmetine aslında biz Allah'tan istiyoruz. Yani o türbede yatan kişiden bir şey istemiyoruz. Dolayısıyla türbe toprağından alıp cebimize koymak, işte türbe ağacının kabuğunu götürüp evde kaynatıp ondan şifa bulmaya çalışmak ya da türbeye dokunmak, temas etmek gibi pratikler aslında hiçbir kötü niyet ya da Allah'a şirk koşmak gibi bir tavır taşımayan
1: Tabii.
0: fakat orada yatan atanın Allah'a yakınlığını vesile kılarak ondan duruma bir çözüm beklemekten başka bir şey
1: Evet,
0: değil
1: çok
0: aslında.
1: dediğin gibi iyi niyetli bir
0: İyi
1: yaklaşım.
0: niyetli tavırlar. Yani burada Allah inancını, Allah'ın varlığını bildiğini ve kudretini bir kenara atmak gibi bir
1: Şüphesiz
0: düşünce
1: tabii ki.
0: hiçbir şekilde yok.
1: Evet. Burada bence temel kavram kültürel süreklilik. Çünkü
0: Kültürel süreklilik tabii
1: uluslararası
0: ki.
1: camianın da şu anda telkin ettiği bu. Yani bunların yeni yorumlarla kendine yaşam fırsatı bulup toplumların hayatında farklılık yaratmak, evrensel olana, yerel olanla katkıda bulunup bir renk, bir çeşit olarak bu uluslararası camiada görünürlüğümüzü sağlamak için bize birer aslında fırsat yaratıyor diyebiliriz. Bütün bu uygulamalar ve inanışlar. Aslında sözümüz çoktu ama yine süremizin sonuna geldik Şirincim. Seninle geçen hafta da böyle burada bırakmıştık. İnşallah bir başka programda bu konuları
0: Umarım.
1: yeniden açma, daha geniş
0: Umarım.
1: konuşma fırsatı buluruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Diliyoruz ki önümüzdeki hafta Kök Otağı programının, Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünde bir başka başlıkla, bir başka konukla yine karşınızda olacağız. Doçent Doktor Şirin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Şirincim iyi ki geldin.
0: Ben de
1: Ayağına ağzına
0: teşekkür ederim.
1: sağlık.
0: Sağ olun. Mutlu günler dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Anadolu Beylikleri döneminde ve Kurtuluş Savaşı sırasında kritik öneme sahip olan Sivas'a konuk olacağız. Anadolu'nun merkezinde Kızılırmak'ın üst havzasında konumlanan stratejik bir yerleşim niteliğindeki Sivas'ta yerleşimin tarihi Kalkolitik çağa kadar uzanır. Hititler döneminde önemli bir merkez olan bölge, ardından Frig, Lidya, Pers, Roma ve Bizans hakimiyetleri altına girer. Antik dönemde Sebastia adıyla anılan şehir, Roma eyalet sisteminde idari bir merkez işlevi görür. Ancak kentin siyasi ve askeri ağırlığı 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgeye Türk topluluklarının gelişiyle birlikte yeni bir boyuta evrilir. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından Anadolu'nun kapılarının açılmasıyla birlikte Sivas bölgesi Danişmentliler tarafından fethedilir. Danişment Ahmet Gazi'nin öncülüğünde Türk hakimiyetine giren şehir bu süreçten itibaren Orta Anadolu'nun en önemli siyasi merkezlerinden biri haline gelir. Sivas, Danişmentli Beyliği'nin başkenti olarak geniş bir coğrafyanın idari ve askeri yönetimini üstlenir. Bu dönemde şehir sadece bir askeri üst değil, aynı zamanda yoğun bir imar faaliyetinin de odağı olur. Danişmentlilerin ardından Anadolu Selçuklu Devleti'nin kontrolüne geçen Sivas, Selçuklu Sultanları tarafından Darülala yani Yücelik Kapısı olarak isimlendirilir. Selçuklu döneminde Sivas, devletin Konya'dan sonraki ikinci büyük merkezi ve fiili anlamda kış dönemi başkenti olarak işlev görür. 13. yüzyılda kentin ticari ve siyasi önemi zirveye ulaşır. Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecinde İlhanlılar döneminde de bir eyalet merkezi olan şehir, daha sonra bölgede hakimiyet kuran Eretna Beyliği'ne de başkentlik yapar. Alaaddin Eretna, Sivas'ı devletinin yönetim merkezi olarak belirler. Ardından gelen Kadı Burhanettin dönemiyle Sivas, bölgedeki bağımsız siyasi bir yapının en üst otorite merkezi olmayı sürdürür. Bu başkentlik süreçleri şehrin kentsel dokusunu ve toplumsal yapısını da doğrudan şekillendirir. Kentin başkentlik vasfı onu Orta Çağ Anadolu'sunun en yoğun entelektüel ve bilimsel faaliyet alanlarından biri haline getirir. 1217 yılında 1. İzzettin Keykavus tarafından yaptırılan Şifaiye Medresesi, dönemin tıp eğitiminin ve sosyal devlet anlayışının somut göstergesidir. Hemen karşısında yer alan ve 1271 yılında İlhanlı Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından inşa ettirilen çifte minareli medrese, devasa taç kapısı ve bitkisel bezemeleriyle kentin silüetini belirler. Yine aynı yıl inşa edilen Gök Medrese ve Burujiye Medresesi kentin bir eğitim ve bilim merkezi olma özelliğini pekiştirir. Bu yapılar Selçuklu taş işçiliğinin, geometrik süslemelerin ve Çini sanatının en karmaşık formlarını sergiler. Sivas Ulu Camii ise eğik minaresi ve geniş sütunlu iç mekanıyla kentin en eski ve köklü dini yapılarından biri olarak ayakta durur. Mimari doku sadece dini ve ilmi yapılarla sınırlı kalmaz. Kentin surları, saray kalıntıları,

inşaatları ve kamu binaları başkentlik statüsünün gerektirdiği görkemli bir şehircilik anlayışını yansıtır. Sivas bu dönemde sadece bir idari merkez değil, aynı zamanda sanatçıların, zanaatkarların ve alimlerin himaye edildiği çekim merkezi özelliği taşır. Kentin ekonomik yapısı tarih boyunca ticaret yollarının kesişme noktasında bulunmasından beslenir. İpek yolu üzerindeki konumu şehri Orta Asya ve İran'dan gelip Akdeniz ve Karadeniz limanlarına uzanan malların toplandığı ve sonra da dağıtıldığı bir antrepo, dağıtım yeri haline getirir. Orta Çağ boyunca şehirde bulunan çok sayıda kervansaray ve han bu yoğun ticari trafiğin altyapısını oluşturur. Dericilik, dokumacılık ve metal işleme sanatı Sivas ekonomisinin geleneksel üretim kollarını teşkil eder. Özellikle Sivas bıçakçılığı ve gümüş işlemeciliği tarihsel bir zanaat birikiminin ürünü olarak ön plana çıkar. Şehir ekonomisinde hayvancılık ve buna bağlı ürünlerin ticareti de merkezi bir rol oynar. Tarımsal açıdan bakıldığında ise buğday, arpa ve şeker pancarı üretimi bölgenin temel geçim kaynakları arasında yer alır. Sivas'ın geniş meraları orta çağda orduların yaşa ihtiyacını karşıladığı gibi bölgedeki yün ve deri üretiminin de temelini oluşturur. Ticaretin canlılığı, şehirdeki sosyal tabakalaşmayı ve zengin vakıf kültürünü de beraberinde getirmiştir. Sivas sadece Orta Çağ'da değil, modern Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde de çok mühim bir başkentlik misyonu üstlenir. Milli mücadele döneminde temsil heyetine ev sahipliği yapan şehir, fiilen bağımsızlık hareketinin yönetim merkezi haline gelir. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi, kenti Türk siyasi tarihinin en kritik dönemeçlerinden birinin tam odağına yerleştirir. Bu süreçte Sivas, bir milletin kaderinin tayin edildiği ve merkezi hükümet gibi çalışan idari yapıya da sahip olur. Şehrin topografyası, geniş caddeleri ve tarihsel

0: ve kültürel zenginlik içinde gelişimini hala sürdürür. Sivas, bozkırın ortasında yükselen heybetli taş yapılarıyla geçmişin idari ve ilmi otoritelerini bugüne aktaran, yaşayan bir hafıza merkezi olma özelliğini hala taşır. Şehirde yer alan kültürel varlıklar, Türk-İslam mimarisinin bugün de evrensel düzeydeki temsilcileri olarak hala tüm dünyada ve ülkemizde kabul görür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili yaptığı önemli teklifi duyurdu. Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz dediğini açıkladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Her iki ülkeye ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İkinci iletişim şurasında konuşan Erdoğan, kutuplaşmadan medet umarak ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini duyurdu. Türkiye Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim resmi temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alındı. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'li meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeni Parti'de de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde olmayan Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat da grup yönetiminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesaiyle devam edecek. Mecliste perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak, cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MK'nın gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzenindeki değişimler olacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Gülben Ergen, Gazze için verilen konserin gelirlerinin akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dileyecek bir şey yapmadığını belirtti. 2020'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan Tuncay Soner, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na ise 4 yeni suçlama yöneltildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlenen saldırıyı görüştü. Sybiha saldırının kasıtlı olmadığını söyledi, Arakçı İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istedi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, bugün Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Beyaz Saray'da görüştü. İki lider Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunu ele aldı. Zelenski ve Beyaz Saray görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Soykırımcı Netanyahu yine Beyaz Saray'daydı. Görüşme basına kapalı düzenlendi. Ortak basın toplantısı da yapılmadı. Katil Netanyahu görüşmenin iyi geçtiğini iddia etse de Trump'ın hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 4 gündür vurmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise bunu yalanladı. ABD arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün gerilim türünün rakipsiz ustası Alfred Hitchcock'un en sarsıcı yapımlarından biri olan 1963 yapımı Kuşlar adlı filminden söz edeceğiz. Sinema tarihinin en gizemli eserlerinden biri olan bu film, doğanın insanoğluna karşı başlattığı açıklanamaz ve ürkütücü bir saldırıyı beyaz perdeye taşır. Başrolde Tippi Hedren yer alırken, hikayemiz sakin bir kıyı kasabasında başlar. Her şey bir kadının bu kasabaya gelişiyle birlikte kuşların davranışlarındaki tuhaf değişimlerin fark edilmesiyle alevlenir. Gökyüzünü kaplayan yüzlerce, binlerce kuş bir anda kasabadaki huzurlu yaşamı adeta hayatta kalma mücadelesine dönüştürecektir. Film, korkunun her zaman bilinmeyen karanlık canavarlardan gelmediğini, her gün gördüğümüz sıradan canlıların bile her an birer tehdide dönüşebileceğini çok çarpıcı ustalıkla aktarır. Alfred Hitchcock bu filmde müzik yerine sadece kuş seslerini ve kuşların kanat çırpınışlarını kullanarak izleyicinin huzursuzluğunu en üst seviyeye çıkarmayı başarır. Kuşlar filmi teknik imkansızlıklara rağmen döneminin çok ötesindeki görsel efektleriyle de sinemada yeni bir çığır açmıştır. Özellikle okul binasındaki saldırı sahnesi gerilimin doruk noktası olarak hafızalara kazınır. Film, doğanın dengesinin ne kadar hassas olduğunu ve insanın bu denge karşısındaki çaresizliğini çok çarpıcı biçimde aktarır. Kuşlar filmi, bir sonuca bağlanmayan gizemli finaliyle de izleyiciyi kendi korkularıyla baş başa bırakır. Özetlersek, Alfred Hitchcock bu filmle yine yapacağını yapmış ve sinema tarihine gökyüzünün bir anda karardığı ve sessizliğin çığlığa dönüştüğü bu benzersiz dehşet hikayesini bırakmıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

sabahlara selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak.

Seni okşayan ellerimi yıkamaya kıyamadım. Tam bir hafta oldu. Giderin kaderim.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: 2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili yaptığı önemli teklifi duyurdu. Irak Başbakanı'nın, Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz dediğini açıkladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Her iki ülkeye ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahbap soruşturmasıyla ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor, hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İkinci iletişim şurasında konuşan Erdoğan, kutuplaşmadan medet umarak ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeni Parti'de de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde olmayan Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat da grup yönetiminde yer aldı.

Mecliste Perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak, Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nin gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyindeki değişimler olacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Gülben Ergen, Gazze için verilen konserin gelirlerinin akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. 2020'de Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na ise 4 yeni suçlama yöneltildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlenen saldırıyı görüştü. Sybiha, saldırının kasıtlı olmadığını söyledi. Arakçı, İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istedi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, bugün BM kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü. İki lider, Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunu ele aldı. Zelenskiy ve Beyaz Saray görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Soykırımcı Netanyahu da Beyaz Saray'daydı. Görüşme basına kapalı düzenlendi. Ortak basın toplantısı da yapılmadı. Katil Netanyahu görüşmenin iyi geçtiğini iddia etse de Trump'ın hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 5 gündür vurmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise bunu yalanladı. ABD ara bulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Japonya'nın güneyinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı, binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu nedenle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Ahbap soruşturması ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası devam ediyor. Yeni Parti, mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Ahbap Derneği ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmaları derinleşiyor. Küresel ekonomide gözler, ABD Merkez Bankası Fed'in bugünkü faiz kararına çevrildi. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve soykırımcı İsrail'in katil başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüştü. Şimdi ayrıntılar. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Dış politikada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Orta Doğu'da süren gerilim kabinenin gündemine gelecek. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili yaptığı önemli teklifi duyurdu.
2: Günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a talimat verdi. İki ülke arasında imzalanan yeni enerji anlaşmasını da kamuoyuyla paylaştı.
2: Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
1: Ankara-Bağdat hattındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı görüşmelerde terörsüz Türkiye başlığı da öne çıktı.
2: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz

0: bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
1: Erdoğan, Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi, sözü bölgesel gelişmelere getirdi.
0: Körfez bölgesinin dünya ile

0: yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
1: İki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalara da imza atıldı. İletişim Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahbap soruşturmasıyla ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı.
0: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın. Bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Hayati mesele olarak nitelendirdiği dezenformasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Erdoğan, günümüzde olguyla algı arasındaki makasın giderek açıldığına dikkati çekti. Bu süreçte en fazla zarar gören kavramınsa hakikat olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuşmasında dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı'yla duyurulduğunu söyledi. Hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin resmedildiği bir tablo takdim etti. Duran, 2. İletişim Şurası kapsamında üniversitelerin rektörleri ve iletişim fakültesi dekanlarıyla da bir araya geldi. Akademi dünyasıyla Türkiye'nin iletişim çalışmalarına dair son çalışmaları değerlendirdi. Türkiye Yüzyılı, iletişimin yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası bugün de panellerle devam edecek. İletişim dünyasının sorunları ele alınacak, Türkiye'nin stratejik iletişim politikaları değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa hazırlıklarının bu hafta tamamlanması bekleniyor. Çerçeve teklifin önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunulması öngörülüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Terör örgütünün fesih sürecinin takibi için güvenlik bürokrasisi ile meclis bünyesinde iki ayrı izleme mekanizması kurulması planlanıyor.

Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, yeni partide de aynı göreve getirildi. Yeni partinin meclis idare amiri Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, katip üyesi Antalya Milletvekili Aliye Coşar oldu. Parti meclisinde olmayan Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat grup yönetiminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesaiyle devam edecek. Mecliste Perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nin gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyindeki değişimler olacak. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin katıldığı televizyon programında rozet takma etkinliğine figüranların getirilmesi iddialarına ilişkin hiçbir dahlimiz yok dedi. Tekin, bu saatten sonra yeni partinin asla gündemlerinde olmayacağını söyledi. 38. olağan kurultayın iptali ve butlan kararı sonrasındaki yurt dışındaki bütün FETÖ'cülerin sistematik olarak saldırıya geçtiklerini ifade etti. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci bugün başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Adayların bilinçli ve doğru karar verebilmesi için YÖK Atlas platformunu kullanmaları öneriliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, bilgiyle yapılan tercih geleceğe güvenle atılan ilk adımdır, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okullarda artık güvenlik amacıyla dolap ve sıra araması yapılabilecek. Cep telefonu ve bilişim araçlarının okul kurallarına aykırı bir şekilde kullanılması doğrudan disiplin suçu sayılacak. Devamsızlığa karşı önlemler sıkılaştırılacak. Veliler devamsızlığın artması durumunda peyderpey bilgilendirilecek. Veliler öğretmenlerle randevusuz görüşemeyecek. Okula yeni başlayacak öğrencilerin velileri de uyum haftasına dahil edilecek. Bir diğer önemli değişiklik ise kayıt ve nakil işlemlerinde. E-okul üzerinden yapılacak adrese dayalı kayıtlarda velilerden adres doğrulama amacıyla elektrik, su veya doğalgaz faturası istenebilecek. Artık 5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine de karneyle birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda akademik başarının yanı sıra öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimiyle ilgili değerlendirme yer alacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Aralarında sadece Ergen ve Sangu derneğe başta bulunduğunu söyledi. Cepkin, Haluk Levent'e hep şüpheyle baktığını dile getirdi. Gülben Ergen de Gazze için verilen konserin gelirlerinin bile akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. Henüz ifade vermeyen Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan'ın da adliyeye gitmesi bekleniyor. 2020'de Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na ise 4 yeni suçlama yöneltildi. 4. operasyonda gözaltına alınan ve aralarında emniyet müdürü, emniyet amiriyle polislerin de bulunduğu 18 şüphelinin de ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir ifade dosyaya girdi. İş insanı Turgut Koç, çöp ihalesi karşılığında elden 300 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti.
Bu paranın seçimler için maddi destek arayan Hüseyin

Can Güner ve Veli Ağbaba arasında paylaşıldığını öne sürdü. Ağbaba'nın paranın yarısının Malatya'daki seçim çalışmaları için kullandığını kendisine söylediğini iddia etti. Kalan 150 bin doların Güner'in seçim kampanyasına ayrıldığını bildiğini ifade etti. Küresel ekonomide gözler ABD Merkez Bankası Fed'in bugünkü faiz kararına çevrildi. Ağırlıklı beklenti Fed'in politika faizini değiştirmeyeceği yönünde. Enflasyon görünümü ve jeopolitik risklerin karar metninde nasıl yankı bulacağı ise merak konusu. Piyasaların odağında Fed Başkanı Kevin Warsh'un para politikasına ilişkin vereceği mesajlar da olacak. Kıbrıs adasına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres önce Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis'le görüştü, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Guterres bugün BM kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Güven artırıcı önlemlerin ve müzakere sürecine ilişkin yol haritasının masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ard arda günlerce devam eden saldırılara ara verdi. ABD İran'ı 5 gündür doğrudan hedef almıyor. ABD Başkanı

ABD arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de devam ediyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Umman'a Boğaz'daki bir güzergahın tamamen diğer güzergahınsa bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini belirtti. Umman'la bir uzlaşıya varamazsak Hürmüz Boğazı konusundaki yolumuza devam edeceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki saldırılarsa Körfez ülkeleri üzerinden devam etti. İran, Ürdün'deki ABD üssünü balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. ABD ordusu da Suudi Arabistan'la birlikte Irak'ta İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Gerekçe olarak Irak'taki İran destekli grupların Körfez'deki Amerikan üslerine saldırdığı iddia edildi. Tahran iddiaları yalanladı. Herhangi bir başka ülke üzerinden yapılan saldırılarla İran'ın bir bağlantısı olmadığını belirtti. İran destekli Haçlı Şabi, ABD ile Suudi Arabistan saldırılarında 8 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü. İki lider, Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunu ele aldı. Zelenskiy ve Beyaz Saray görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Rusya-Ukrayna hattında da karşılıklı saldırılar sürdü. Ukrayna, Moskova bölgesindeki hedefleri vurdu. Rusya'nın Sumi'ye saldırılarında da 7'si çocuk, 19 kişi yaralandı. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da İranlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı. Sibiha, İran'ın bir gemisine yönelik İHA saldırısını kınamasının ardından saldırının kasıtlı olmadığını ve gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. İran'a Rusya'ya verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı. Arakçı ise İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istedi. Soykırımcı Netanyahu yine Beyaz Saray'daydı. Görüşme ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İsrail İran'la müzakereleri sabote etmek istiyor açıklaması ve Amerikan basınında ABD-İsrail arasında görüş ayrılığı haberlerinin gölgesinde gerçekleşti. Katil Netanyahu görüşmenin iyi geçtiğini iddia etse de Trump'ın hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti. Trump, katil Netanyahu'nun ziyareti öncesi bir gazetecinin İsrail'in Türkiye'ye F-35 verilmesinden rahatsız olduğunu söylemesi üzerine "Kime ne satıp satmayacağıma ben karar veririm" şeklinde net bir ifade kullanmıştı. Öte yandan Amerikan kamuoyunda soykırımcı Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğine ilişkin görüşler artıyor. ABD'de yapılan son anket bunu bir kez daha ortaya koydu. Ankete katılanların %49'u Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı bulunan katil Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiği görüşünde. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarından dolayı 21 Kasım 2024'te katil Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde "Yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz" demişti. Katil Netanyahu bu sözleri üzerine Mamdani'ye Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla suçlamıştı. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonucu çöken bir alışveriş merkezinde 2 kişi öldü. AVM'nin enkazında mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ilk belirlemelere göre depremde 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yüzlerce yaralının olduğu depremde can kaybının artmasından endişe ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarına Japon ordusu da destek veriyor. Şiddetli depremin ardından sarsıntılar sürdü. Depremler nedeniyle 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 300 bin kişi tahliye edildi. Demir yolu seferleri durdu, bazı uçuş

araçlar aksadı. Bölgedeki fabrikalar çalışmalarını durdurdu. Bölgedeki nükleer santrallerde ise bir sorun ya da hasar saptanmadığı duyuruldu. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Ahbap soruşturması ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Türkiye yüzyılı, iletişimin yüzyılı temasıyla düzenlenen

toplantısında grup yönetimini belirledi. Ahbap Derneği ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmaları derinleşiyor. Küresel ekonomide gözler ABD Merkez Bankası Fed'in bugünkü faiz kararına çevrildi. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve soykırımcı İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüştü.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Górnik Zabrze ile Polonya'da karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Galatasaraylı Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyon olmak istediklerini söyledi. İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Bunun yeri ve zamanı var, bulunduğum yerden çok memnunum" şeklinde konuştu. A milli takımın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa milli futbol takımında teknik direktörlüğe Zinedine Zidane'ye getirildi. 54 yaşındaki çalıştırıcı ilk resmi maçına 25 Eylül'de Türkiye karşısında çıkacak. İtalya milli takımında ikinci Mancini dönemi, İtalya Futbol Federasyonu gökmavillerin başına Roberto Mancini'yi getirdi. Filenin eseri. Milletler Ligi'nde çeyrek final maçı için geri sayıma başladı. Milli takım Slovenya karşısında yarı finale yükselmek için Çin'de parkeye çıkacak. Saat 10'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ar ve Iğdır çevreleriyle, Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Erzurum 28, İstanbul 30, İzmir 36, Bursa 32, Adana ve Antalya 43, Kayseri 29, Samsun ve Trabzon 27, Malatya 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 ve Van 31 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kenemer Burgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettinliğe düğünde derz onarım çalışmalarının yapıldığı saatlerde ulaşım bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. İzmir-Aydın Otoyolu Tabakhane ve Tepecik Köprüsü İzmir istikametinin birinci kilometresinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığı için trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
4: Türk Dil Kurumu sunar.

0: Bunlar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gündelik hayatımızda en sık duyduğumuz kavramlardan biri kitle iletişim araçlarıdır. İnternet üzerinde çeşitli tanımlar bulunsa da kitle iletişim araçları kavramını ben sinema, gazete ve dergilerin yanı sıra aynı anda geniş kitlelere bilgi ulaştıran radyo, televizyon, internet üzerinden yayın yapan kanallar, sosyal medya ve karşılıklı mesaj gönderme özelliği bulunan sistemlerin tümü olarak tanımlıyorum. Kitle iletişim araçları olan gazete, dergi, radyo ve televizyon, olayları habere dönüştürme işini de yapan ticari işletmelerdir. 1990'lı yıllara kadar Türkiye'de her iletişim kanalı kendi olağan seyrinde yayınını yapıyordu. Radyo ve televizyonlar devlet tekelindeydi. Gazete ve dergiler kendi politikaları doğrultusunda genel veya tematik biçimde basılıyor ve büyük bir rekabet bulunmuyordu. Dolayısıyla kitle iletişim araçları konusu üniversitelerde ders olarak işlenmesine rağmen konunun önemi tam olarak da bilinmiyordu. Ancak 1990'lı yıllara gelindiğinde işler değişmeye başladı ve biz kitle iletişim araçlarının önemini yaşayarak öğrendik. 1992'den itibaren Türkiye'de peş peşe özel radyo ve televizyon kanalları açıldı. Hatta bunlardan biri İngiltere'de açılmıştı. Sine 5 adlı bir özel televizyon kanalı takımlarla anlaşma yaparak maçların naklen yayınını vermeye başladı. Çünkü yayın hakkını satın almıştı. O zamana kadar rahatlıkla statlara giren TRT kameraları o maçlara sokulmadı. Bu durum TMSF'nin el koyduğu Sine 5'in 2015'te kapanışına kadar devam etti. Türkiye o yıllarda kitle iletişim araçlarının rekabet gücünü keşfediyor ve dilimize medya diye bir kelime yerleşiyordu. Günümüzde hemen her evde birkaç türü bulunan kitle iletişim araçları düşünce ve kanaatleri de yönlendirmekte oldukça etkin bir duruma geldi. Düşük maliyetli erişim insanlarda sosyal paylaşım alanlarıyla kendine yer açmak eğilimini körükledi. Alışverişten tutun yönetime kadar pek çok alanda internet yani genel ağ kullanılıyor. Ucuz ve hızlı iletişim imkanı sunması herkesin tercih sebebi oldu. Pek çok kişi bu sanal dünyada kendini dilediğince ifade edebiliyor. Gençlerin MSN, Facebook, X gibi sosyal paylaşım alanlarını nasıl kullandığı da ayrıca tartışma konusu. Gençler bu sanal ortamda diledikleri görüntüyü kullanıyor, kelimeleri kısaltıyor, emoji denilen ögeleri yazdıklarına katarak resimle sözü birleştiriyor. Böylece özel bir dil alanı da oluşuyor. Bu konular üniversitelerin araştırma alanına da girmiş durumda. Kitle iletişim araçlarının kulağa ve göze hitap eden organlarındaki yayın anlıktır. Yayının tekrarı yoksa o an söylenen veya gösterilen her neyse yayınlanır ve geçer gider. Yazılı organlarda ise yayınlanan metni defalarca okuyabilirsiniz. Bu bakımdan yazılı basın diğerlerine göre gramer kuramıyor.

0: Doktor Doktor Atilla Girgin, Haber adlı kitabında şöyle yazıyor. Yazılı kitle iletişim araçlarında kullanılan dilin yazı dili olması gerekir. Bunun anlamı, iletilerin aktarılmasında kullanılan cümle yapılarına, sözcüklere, dil bilgisi ve yazım kurallarına uymaya özen gösterilmesi gerektiğidir. Yazılı kitle iletişim araçlarında ayrıca dilin, kullanılan aracın niteliğine, hedef kitlenin sosyoekonomik özelliklerine göre seçilmesi de gerekmektedir. Bu aktarımda dil bilgisi ve yazım kurallarının egemen olacakları kesindir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun geçmişin birikimiyle nasıl şekillendiğini öğrenmemizi sağlayan spor arşivlerinden söz edeceğiz. Arşiv, bir kulübün veya bir spor branşının sadece tozlu belgeleri, siyah beyaz görüntüleri değil, onun kimliğini oluşturan temel taşlarıdır. Çünkü geçmişteki başarıları ve gelişim süreçlerini doğru kaydetmek, yeni nesillere bırakılacak en somut tecrübedir. Üstelik iyi tutulmuş bir spor arşivi, antrenörler için veri, yöneticiler için strateji, taraftarlar içinse aidiyet kaynağıdır. Kısacası yıllar önce oynanmış bir maçın detaylarından bir sporcunun fiziksel gelişimine kadar her tür bilgi bugünün spor bilimlerine veri sağlar. Arşivcilik aynı zamanda bilgiyi sadece saklamak değil, onu ihtiyaç duyulduğunda kullanabilecek güncel bir bilgiye dönüştürmektir. Örneğin kulüplerimizin müzeleşme adımları ve dijitalleşme çabaları bu hafızanın korunması adına atılan çok önemli adımlardır. Güçlü bir arşiv, her şeyden önce herkeste bir süreklilik duygusu yaratır. Genç sporcular, temsil ettikleri formanın geçmişteki yolculuğunu da bilerek sahaya çıktıklarında, geçmişin değerlerine çok daha bilinçli sarılırlar. Zaten günümüz arşivlerindeki veri tabanları, bir açıdan da performans arttırıcı spor merkezlerine dönüşmüştür. Sonuç cümlesi olarak söyleyelim ki, sporun hafızasına sahip çıkmak, geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Kendi tarihimizi doğru şekilde koruduğumuz bir arşiv, yeni başarılar için de her zaman doğru bir pusula olacaktır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Bir dakika.

0: Kuyruklu yıldızlar güneş sistemimizdeki en görkemli cisimlerdir. Isı ve ışık üretmezler. Güneşe yaklaştıkça görünür hale gelir, ondan aldıkları ışığı yansıtırlar. Su, donmuş gaz, toz bulutları ve katı maddelerin karışımıyla oluşurlar. Çekirdek, saç ve kuyruk olmak üzere 3 ana bölümleri vardır. Çekirdek kısmı kirli bir kar topuna benzer. Güneşe yaklaştıkça ısının etkisiyle çekirdeğindeki buz eriyerek buharlaşır. Buharlaşmayla harekete geçen gaz ve tozlar çekirdeğin etrafında parlak, yoğun bir bulut oluşturur. Bu bulut kuyruklu yıldızın saç kısmıdır. Güneşten yayılan ışının basıncıyla buradaki gaz ve tozlar güneşin aksi yönünde uzayarak kuyruk kısmını oluşturur. Kuyruklu yıldızlar doğdukları Oort bulutundan ayrıldıktan sonra güneş sistemimizde yüzlerce yıl gezinebilirler. 76 yılda bir ortaya çıkan Halley en son 1986 yılında görüldü. Gökbilimcilere göre 2062 yılında onu tekrar görmemiz mümkün olabilir.
1: Bir dakika.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap soruşturmasıyla ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor, hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İkinci iletişim şurasında konuşan Erdoğan, kutuplaşmadan medet umarak ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri ve sokak çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. 2026 yılının sonuna kadar sokak çetelerine eylem yapamaz hale getireceklerini vurgulayan Bakan Çiftçi, dolandırıcılık mağduriyetlerini önleyecek, Dolunay projesinin ve polislerin çalışma koşullarını iyileştirecek yeni mesai sisteminin detaylarını paylaştı. Türkiye, yüksek teknoloji ve uzay ekosistemindeki iddiasını küresel sahneye taşıyor. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 100'den fazla ülkeden 10 bine aşkın katılımcıyı ağırlamayı beklediklerini belirtti. Kongrenin diğer ülkelerle yeni fırsatlar yaratmaya imkan sağlayacağını söyledi. Başta kıyı bölgeleri olmak üzere birçok ilde şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu nedenle özellikle önümüzdeki günlerde orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım dedi. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci bugün başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Antalya'nın Kaş ve Konyaaltı ilçelerinde orman yangını çıktı. Konyaaltı'ndaki yangın ekiplerin özverili çalışmasıyla kısa süre içinde söndürüldü. Kaş'ta dağlık bölgedeki yangına müdahale sürüyor. İzmir'in Menemen ilçesindeki makilik alanda çıkan yangınsa kontrol altına alındı. Yurt genelinde gece meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in katliamları ve direniş gruplarının verdiği karşılık İsrail'li askerleri arasında psikolojik çöküntüye neden oluyor. Son olarak iki İsrail'li kadın asker daha intihar etti. İsrail basınına göre 2026 yılında 16 İsrail askeri hayatına son verdi.

düzeyde. Askerler psikolojik çöküntü yaşarken askere gitmeyi reddedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 5 gündür doğrudan hedef almıyor. Karşılıklı saldırılar Körfez ülkeleri üzerinden devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise bunu yalanladı. ABD arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de sürüyor.

Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde çeyrek final maçı için geri sayıma başladı. Milli takım Slovenya karşısında yarı finale yükselmek için Çin'de parkeye çıkacak. Saat 10'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Milli takım kaptanı Adis Lagundisia, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz dedi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Górnik Zabrze ile Polonya'da karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak.

0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalığı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Erzurum 28, İstanbul 30, İzmir 36, Bursa 32, Adana ve Antalya 43, Kayseri 29, Samsun ve Trabzon 27, Malatya 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 ve Van 31 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Eski Türk inanç sistemi, dini pratiklerle sınırlı olmayan, toplumsal düzeni ve kültürel sürekliliği de sağlayan bir ritüeller bütünüdür değerli dinleyiciler. Diğer pek çok konuda olduğu gibi bu ritüel dünyasında da kadın aktif bir figür olarak karşımıza çıkar. Bugün Mavi Gök Yağız Yer programında eski Türk inanç sisteminde, ritüellerde ve kamlık geleneğinde kadın üzerine konuşacağız. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Eski Türk toplumlarının yaşam biçimlerini ve evrenle olan ilişkilerini şekillendirmede şamanların, kamların önemli bir rol üstlendiğini önceki programlarımızda anlatmıştık. Bugün bir kez daha hatırlayalım istiyoruz. Eski Türk dini ritüellerinde kam dediğimiz kişi kimdi?
2: Evet Orkun Bey, bizim kam dediğimiz kişi en temel tanımıyla alemler arası kozmik yolculuklar yapabilen ve ruhlar dünyasıyla iletişim kurabilen, gerektiğinde topluma şifa dağıtan ve toplumun evrenler arası o iletişim kurmasına da yine aracılık sağlayan kişiye biz kam diyoruz. Fonksiyonu var Orkun Bey, ne o? Toplumun huzurunu sağlamak, sağlığını sağlamak ve aynı zamanda toplumun refah ve

0: mutluluğunu sağlamaya çalışmak KAM'ın görevleri arasındaydı.
1: Peki hocam, kadınlar da KAM olabiliyordu. Kadınların KAM olabilmesinin özel bir açıklaması, özel bir tarafı, yönü var mı?
0: Evet, zikrettiğiniz gibi kadınlar KAM, yani şaman olabiliyordu. Ki bizim okuduğumuz birçok metinde aslında Orkun Bey, şamanların atasının bir kadından geldiğine, yani aslında ilk şamanların kadın olduğunu okuduğumuz metinlerde görüyoruz. Bu da bize cinsiyet eşitliğini ve sosyal statü hakkında bir bilgi veriyor. Nedir o? Biz kendi toplumumuzdan bahsediyoruz. Kamlık gibi toplumun en önde gelen, en çok riayet ettiği, yani lider olarak gördüğü makamda bulunması eski Türklerde kadın ve erkek arasında bir eşitliğin olduğunu bize gösteriyor. Bunun dışında bizim toplumumuzda yine ayrımcılığın olmadığı, kadınların da erkekler gibi her işi yapabildiği, liderlik yapabildiğini gösteriyor. Bunun yanında yine bir saygınlık göstergesi aslında, kadınlara duyulan saygınlıkla alakalı. Kadın olmasının sebebi yine biraz önce zikrettik, kamlığın kökeninin kadınlara dayandırılması. Metinlerde ilk kamların hep kadın olduğunu görüyoruz. Bir şey daha var Orkun Bey, ruhsal ve biyolojik yatkınlık. Yapılan araştırmalara göre kadınların trans haline geçmesi ve o yoğun duyguları aktarabilmesinin daha mümkün olduğunu görüyoruz biz. Neden? Kadınların beyin sistemi ve sinir sistemiyle alakalı bir durumdan dolayı ve yine dini ritüellerde bir merkez rolü oynadığını görüyoruz kadınların şaman ritüellerinde.
1: Peki hocam, Türkçülüğün babası kabul edilen Ziya Gökalp, eski kavimler arasında hiçbir kavim Türkler kadar kadın cinsiyetine hak vermemişler ve saygı göstermemişler demiş. Atamızın da Türk kadını ile ilgili çok değerli sözleri var. Yeri gelmişken onu da belirtelim hemen. Kadınlara Türklerde her zaman çok önem verilir. Bu dini ritüellerde de geçerli anladığımız kadarıyla. Kadının ritüelde bu kadar güçlü bir rolünün olmasının sebebini nasıl açıklarsınız? Bu durum bize Türk toplumu hakkında da bir şeyler söylüyordur elbette, değil mi?
0: Tabii, kadının ritüellerdeki bu güçlü rolü tesadüfi bir şey değil Orkun Bey. Bizim evren tasavvurumuzla ve inançlarımızla alakalı bir durum aslında. Nedir bu? Kozmik ve ontolojik nedenler. Doğurganlık ve hayatın kaynağı, yani kadınların her zaman tarihin her sahnesinde hayatın kaynağı olarak, hayatın başlangıcı olarak görülmesi bunun sebeplerinden bir tanesi. Bunun başına Umayana'yı getirebiliriz Orkun Bey. Umayana en güçlü yardımcı ruhlardan bir tanesi. Bunun dışında Kamlık Kurumu'nun kadın kökenli olması. Biraz önce zikretmiştik, şamanların atasının kadın olduğuna dair bir inanış var. Eşitçilik ve sosyal yapı var. Türk kültüründe kadının ve erkeğin her zaman eşit olması, sosyal hayatın içerisinde olması, gerektiğinde yöneticilere eşlik edebilme ve karar verme durumlarından dolayı. Yine onların şifacılık ve ön sezilerinin çok güçlü olması. Tarihin bütün dönemlerinde yöneticiler bir karar alacakları zaman, bir olayın akıbetini öğrenmek istedikleri zaman muhakkak kadınlara, bilge kadınlara ve şamanlara durumu sormuşlardır. Kadın şamanlara olayın devamının ne olacağına dair. Bu bize neyi gösteriyor? Türk milletinin, Türk kültüründe her zaman doğa ile uyum içerisinde olduğunu, kadınlara her zaman çok üst düzeyde bir saygı gösterdiğini, evet, ve bu saygıyı gösterirken de her zaman hayatın içinde tuttuklarını gösteriyor Orkun Bey.
1: Gamze Hocam, baktığımızda peki ne dersiniz? Kadın kamlar erkek kamlardan daha mı güçlüydü?
0: Evet Orkun Bey, yine okuduğumuz bütün metinler bize kadın kamların daha güçlü olduğunu gösteriyor. Biraz önce de söyledik. Bunun bilimsel tarafları da var. Kadının beyninin daha farklı çalışması, bizim şaman dediğimiz, kam dediğimiz olay Orkun Bey, evet, transla alakalı bir durum. Kadınların o duygusal yoğunluklarından dolayı transa daha kolay geçebildiklerini görüyoruz. Zaten kökenini biz kadınlara dayandırıyoruz. Hatta çok enteresan Orkun Bey, erkek şamanlar da kadın kamların güçlerini elde edebilmek için, ondan istifade edebilmek için saçlarını uzatmaları, bazen o trans halindeyken seslerini inceltip o ritüeli sürdürmelerinin sebebi de bu. Yine o kadınlardan, onların kamlık yeteneklerinden güç almak.
1: İşe yarıyor mu bu yöntemler?
0: Evet, kesinlikle. Bunun dışında Orkun Bey, biz görüyoruz ki gök kurbanı ve devlet törenlerindeki ritüellerde de yine kadın kamlardan istifade ediliyor. Onların güçlerinden, gökyüzüyle daha rahat iletişime geçebildikleri için yine kadın kamların daha güçlü

0: güçlü olduğunu görüyoruz. Yine bunun başlangıcında tekrar edeceğim. Umayana ve koruyuculuk figürü olduğu için kadın kanların her zaman daha güçlü olduğuna inanılıyor ve onların trans halinin daha yoğun olduğu ve trans halindeyken söyledikleri o şiirsel sözleri de doğaçlama olarak söyleme yeteneklerinin kadın kamlarda daha güçlü olduğunu biliyoruz.
1: Evet, dolayısıyla kadın kamlar erkek kamlara nazaran daha başarılı sevgili dinleyicilerimiz. Peki, kadınlar şifacılık ve kehanetle ilişkilendirilmiş hocam. Bu ne anlama geliyor?
0: Şöyle Orkun Bey, tarihin bütün sahnelerinde ve halen de böyle, kadın her zaman şifa demek, geleceği görme öngörüsü daha yüksek olan bir varlık demek. Mitik dönemde de böyleydi, hala böyle. Nedir bu? Kadınların ruhsal ve o biyolojik duyarlılığının daha üst bir seviyede olduğu için her zaman şifacılıkla ve kehanetle, yani işte geleceği görme bir öngörüde bulunmayla eşdeğer tutuluyor. Eski Türklerde de kadınlar her zaman dediğimiz gibi biraz önce hanların yanında yer alıyordu. Neden? O geleceği görme, bir savaş durumunda savaşın seyrinin ne olacağına dair öngörüde bulunma gibi durumlarda her zaman kadının kahinlik görevi vardı. Neden şifacı? Yine Umayana'dan el aldığı için, onun soyundan geldiği için hastalığı kovma ve yaşamı sürdürebilme yeteneğine sahip olduğu için. Bir şey daha var. Bilginin ve bilgeliğin devamının kadın olduğunu düşündüğümüz için. Neden bu? Kadın her zaman, yani hayatın ilk yaratıldığı andan itibaren her zaman bilge bir varlık olarak lanse ediliyor ve hayatın başlangıcı olarak lanse edildiği için onun bir geleneğin aktarıcısı olma görevi var.
1: Peki hangi ritüellerde yer alır?
0: Orkun Bey, aslında aklımıza gelebilecek bütün ritüellerde kadınlar var. Öncelikle göğe ve tanrıya yapılan ritüellerde var. Yani kurban ritüellerinde var. Kadınlar devletin ve toplumun en üst düzey dini törenleri olan gök kurbanı ritüellerinde başta rol alan figürlerden bir tanesi. Ne yapıyorlardı bu törenlerde? Davul çalıyorlardı, ilahiler söylüyorlardı ve şiirler söylüyorlardı. Bu kurban törenlerinde bir erkekten ziyade kadın kamlar ya da kadınlar daha ön safta kendilerine yer bulmuşlardı.
1: Yani son söyledikleriniz kadın kamların kullandığı ritüellerdi.
0: Evet, evet. Bunun dışında yer, su, doğa ruhlarına olan bağlılığı belirten ritüellerde yine kadınlar vardı. Kıştan yaza dönme ritüellerinde yine kadınlar Tanrı'ya bazı sunularda, saçılarda bulunuyorlardı. Şükran belirtmek için, bolluk bereket gelsin diye. Ocak ve ateş kültüyle alakalı ritüellerde kadın var. Neden? Ocak kültü bizde, günümüzde de böyle, mitik dönemde de böyle. Ocak, ateş, soyun devamlılığı olduğu için her zaman kadınla bağdaştırılır. Dolayısıyla ateşi besleme, ona saçı sunma törenlerinde kadınlar yine vardı mitik dönemde. Ya da Orkun Bey, ateş her zaman önemli bizde. Arınma, temizlenme ritüellerinde de yine kadınlar ön saftaydı. Ölü gömme ve cenaze törenlerinde de kadınlar vardı. Kemik yakma ritüellerinde ruhuna geçişini kolaylaştırmak için ya da yine cenaze törenlerinde şiirler okunması için de kadınların rolü vardı. Bunun dışında şifa ve doğum ritüellerinde var yine. Yeni doğum yapmış kadına kötü ruhların musallat olmaması için kadınların gerçekleştirdiği bazı ritüeller var. Yanına metal eşyaların bırakılması, belirli duaların zikredilmesi hem İslami dönemde hem İslamiyet öncesinde ya da işte hastalıklı ruhları kovma ile alakalı bütün ritüellerde kadınlar kendisine yer bulmuşlar.
1: Erkek kamlardan çok farklı mıdır kadın kamların ritüelleri?
0: Kadın kamların dans ettiği, bu şekilde kötü ruhları kovduğu ritüeller var Orkun Bey. Tabii ki benzerlikler var ama içlerinde bir görev dağılımı olduğu için farklılıklar var tabii ki.
1: Evet. Hocam peki kurban ve cenaze diyeceğim ve bu ritüellerde de kadınların rolü var mıydı?
0: Evet. Hatta son derece aktif rolleri vardı. Kurban ritüellerinde hatırlayalım, bizde kanlı kurbanlar ve kansız kurbanlar vardı Orkun Bey. Gök kurbanı törenleri vardı, yani Tanrı'ya sunulan kurbanlar. Burada kadınların davul çaldığını biliyoruz biz. Ayini yönettiklerini, kostümler giydiğini biliyoruz. Kansız kurban

0: Yani saçı günümüzde de var, hatta ayinlerde toprağa, doğaya ait herhangi bir şeye, süt, kımız ya da işte buğday saçtıklarını ve bolluk, bereket, kötü ruhları kovmak için yaptıklarını biliyoruz. Yine ilahiler ve dualar okuduklarını biliyoruz. Bahar ritüellerinde özellikle kadınların katıldığı ritüellerde bunlar doğaya, tanrıya bağlılıkların yine kadın aracılığıyla bildirildiğini biliyoruz. Cenaze ve defin ritüellerinde yine varlar. Ne yapıyorlar? Ağıt yakma, yani eski adıyla yuh törenlerinde kadınlar cenaze sırasında, işte o defin işlemi sırasında şiirler okuduklarını, ağıtlar yaktıklarını biliyoruz. Kemik yakma ritüelini gerçekleştiriyorlar Orkun Bey. Bazen de bazı Türk boylarında var, bu hepsinde yok. Müzik ve dans eşliğinde ruhun geçişini kolaylaştırmaya çalıştıkları törenlerde var. Bazı Türk boylarında da çok enteresan, kadınların kurban törenlerine katılması yasak. Bunu da söylemiş olalım.
1: Evet. Peki ritüellerde cinsiyet değişimi ya da kılık değiştirme neden yapılır hocam bunlar?
0: Okun Bey, şu yüzden yapılıyor. Biz kamlığın, yani şamanlığın kökenini kadına dayandırmış olduğumuz zaman erkek kamların o kadın kılığına girmesi, kılık değiştirmesi ortaya çıkıyor. Neden? Kamlığın kökeni işte dişil diyoruz ve dolayısıyla onun gücüne erişmek için de erkek kamlar o trans yeteneğine ulaşmak için, doğaçlama şiir söyleme yeteneğine ulaşmak için o ritüel sırasında kadınsı davranışlar sergilediklerini, kullandıkları aksesuarlarda kadına ait bazı işte eşyaların kullanıldığını biliyoruz. Neden? Bunların hepsi o kadının sahip olduğu üst düzey trans yeteneğine ulaşmak için, o ritüel sırasında şiirler okuyabilmek için ya da ruhlar dünyasında görünmez olmak için. Çünkü bazı anlatılarda şamanın cinsiyetsiz olması gerektiği anlatılıyor. Ne demek bu? Yani o evrenler arası geçiş yaptığı zaman bazen kadın olması gerekiyor, bazen erkek olması gerekiyor karşılaştığı figürlere göre. Eğer bir kadın taklit ederse o evrenler arası geçişi de bir erkek kam için daha kolay oluyor.
1: Arkeolojik bulgular kadınların ritüel rolü hakkında ne söylüyor? Kadınlar sadece ritüel uygulayıcı mıydı yoksa aracı mıydı?
0: Bunu her ikisi diyelim. Çünkü neden? Evet, bizim trans dediğimiz şey bir ritüel aslında. Ama aynı zamanda kadınlar burada hem uygulayıcı hem aracı. Neden aracı? Evrenler arası geçişi sağladığı için ve bunu kendisi yaptığı için de bir uygulayıcı. Biz baktığımız zaman arkeolojik bulgulara, şamanların mezarından çıkarılan kemikler incelendiği zaman birçoğunun bir kadına ait olduğu ortaya çıkıyor. Bunun dışında onların mezar yerlerinde olan bulunan ya da mezarın içerisinde bulunan işte davulların ya da işte o ritüelde kullanılan araç gereçlerin yine bir kadına ait olduğu ile alakalı bulgular var. O yüzden hem aracı hem de uygulayıcı konumda. Bunu da yaparken kendi o doğal güçlü olma halini kullanan varlıklar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hocam ateş yani ocak kültünde neden merkezde kadın?
0: Çünkü ateş demek, ocak demek her zaman kadın demek. Mitik dönemde de böyle, günümüzde de böyle. Çünkü ateşi ya da ocağı kadın yakar ve onun hiç sönmemesi halini kadın sağlar. Neden? Soyun devamlılığını sağladığı için Orkun Bey. Şöyle ki ocağın bekçisi bu. Mitik anlatılarda da biz hep bunu görüyoruz. Bir evde ya da işte bozkırda diyelim, kadın varsa o toplum hep devamlı olur. Devamlılığı sağlar Orkun Bey. Maddi ve manevi bir merkez olarak görülüyor. Hem ocak hem ateş, dolayısıyla da kadın. Çünkü neden? Yaşamı düzenliyor, maddi ve manevi olarak bir yol göstericiliği ve destek olma durumu olduğu için. Bir şey daha var. Bizim mitik dönemimizde hala böyle. Ateş iyesi Orkun Bey bir kadın olarak tasvir ediliyor. O vericiliğinden dolayı yaşamın devamlılığını sağladığı için her zaman bir dişil varlık olarak bize tasvir ediliyor. Dolayısıyla kadının o ateşle bağdaştırılması bu sebebe dayandırılıyor. Arınma ve korunma ritüellerinde yine ateş var ve kadınlar bu ritüeller sırasında işte sadece ateşi yakmıyorlar, hem de ritüelleri gerçekleştiren figürler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bir şey daha var Orkun Bey. Biz hala eve ocak deriz, biliyorsunuz ki gelin ritüeliyle bağdaştırılıyor. Ne o? Yeni gelin eve geldiği zaman, geçmiş dönemde de bu böyleydi, Anadolu'da devam da ediyor hala. hocam. Ateşe ya da ocağa selam verilmesi de yine bizim bu eski inançlarımızla bağdaşan bir durum. Yani kadının merkezde olmasının sebebi ateşin de ocağın da kadınla bağlantılı olması ve ateş iyesiyle onun kadın olmasıyla, dişil olmasıyla alakalı bir durum.
1: Kutsal bir varlık olarak da bakmalıyız kadına, değil mi hocam?
0: Evet, çünkü doğurganlığın ve hayat veren bir ilkenin başlangıcında yer alıyor. Buna dayandırmamızın sebebi ne? Bizim kutsal saydığımız Umay Ana'dan dolayı. Bu yüzden de kadına bir kutsallık atfedilmiş. Tabii ki sadece bu değil, ruhsal ve fizyolojik olarak da yatkın olması, ritüellere, şamanizmle alakalı konuşacak olursak o şamanizmdeki o törenlerde, yani şamanların düzenlediği törenlere yatkınlığının olması, trans başarısı, doğaçlama, şiir okuyabilmesi, şifacılığı, bunların hepsi kadını kutsal olarak bize sembolize ediyor. Ve tabii ki yine ateş ve ocak kültürünün de kadınla ilintili olması ona kutsiyet atfetmemiz için en önemli sebeplerden bir tanesi.
1: Dayanağının sebepleri bunlar diyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Peki, kadın kanlar zamanla hocam nasıl dönüşüme uğruyor? Günümüzde bunun yansımalarını, örneklerini görebiliyor muyuz peki?
0: Evet Orkun Bey, tabii İslamiyet'i kabul ettikten sonra dolayısıyla şamanizm inancını bıraktık biz, eski Türk inanışını. İslamiyet'le beraber artık biraz önce zikrettiğimiz ritüeller yok. Ama kaybolmadılar, sadece dönüştüler. O da ne oldu? Fatma Ana'ya döndü, Umayana inancı, el vermeye döndü, kadınların kurşun dökmesine döndü. İşte yine nazar varsa, kötü ruh varsa kurşun dökme ritüelini bir kadın gerçekleştiriyor. Bir hastalığınız varsa ya da işte yine size nazar değdiğine inanıyorsanız bir kadının dualar okuma ritüeli var yine. Eve bolluk bereket getirdiğine halen inanıyoruz. Halen ateş ve ocak, soyun devamlılığı bir kadına bağlanıyor. Bunun dışında yine saçı geleneğinin devam ettirilmesi var Orkun Bey, mezarlara ya da işte evlilik ritüellerinde saçı geleneğini hala bir kadının sürdürmesi bizim o eski inanışlarımızın günümüzde de devamının olduğunun göstergesi.
1: Evet. Değerli dinleyenler, eski Türklerde kadın, doğurganlık, koruyuculuk ve şifa verme gibi niteliklerle kutsalın taşıyıcısı olarak konumlandırılıyordu. Kamlık geleneğinde kadınların sahip olduğu ruhsal güçler ve ritüellerdeki yetkinlikleri dikkat çekiyor tabii ki. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında dini tören ve ruhani pratiklerin merkezinde yer alan güçlü ve etkin bir figür olarak kadını konuştuk. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Türk toplumunda daima kadının en önde rol aldığı yıllara inşallah Orkun Bey.
1: Evet, katılıyoruz bu güzel düşüncenize. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Gülşah Rahmanoviç ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Gecenin koyu, zifiri karanlığını ya da bozkırın insanı yutan sonsuz, sağır sessizliğini yırtan derin metalik çığlık. Bu ses sadece coğrafyanın soğuk sınırlarını aşmakla, birbirinden uzak haritaları ve birbiriyle bağı kopmuş şehirleri aynı gökyüzü altında buluşturmakla kalmadı aslında. Demir tekerlekler döndükçe, gurbetin sızısını taşıyan yürekler sılaya bağlandı. Gözü yaşlı ayrılıklar, vuslatın eşsiz sevinciyle mühürlendi. Raylar adeta bir terzinin sabrıyla, birbirini özleyen binlerce kırık kalbi, binlerce sönmeyen umudu ilmek ilmek birbirine nakşetti. Çünkü rayların üzerinden akıp giden her vagon, dumanı tüten her lokomotif, ahşap koltuklarında sadece etten kemikten yolcuları taşımıyordu. Pencerelerin arkasında sıfırdan kurulan bir medeniyetin en büyük rüyası, küllerinden doğan bir ülkenin mağrur, heyecanlı uyanışı seyahat ediyordu. Trenler geçtikçe bozkırın kalbinde sadece istasyonlar değil, bir halkın geleceği olan inancı da yeniden filizleniyordu. Kulak verdiğiniz bu frekansta tarihin ve insanın en hüzünlü, en gururlu anlatısına kapı aralıyoruz. Demir ağların üzerinde silinmez izler, fısıltıyla söylenmiş vedalar ve büyük zaferler bırakan kadınların, vagonların buğulu pencerelerinden akıp giden hayata umutla bakışına şahitlik edeceğimiz bölümümüz, modern kadın ve raylar, miras ve gelecek dünyasına hoş geldiniz. Bugün zamanın adeta donup kaldığı peronlara uğrayacak, soğuk raylara kalbinin sıcaklığını üfleyen, çeliğe dokunan, kaderini yeniden yazan kadınların adımlarını takip edeceğiz. Hazırsanız ilk istasyondan hareket ediyoruz. Yolculuğumuz başlıyor. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte dalga dalga yayılan demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan ülküsü, yalnızca dağları delen tünellerden ya da şehirleri bağlayan raylardan

Dan ibaret teknik bir kalkınma hamlesi değildi. Bu, kadını hayatın tam merkezine alan köklü bir toplumsal devrimdi. Genç devlet, yurdu demir yollarıyla baştan başa donatırken aslında feodal zincirleri kırıyor, eski dünyanın sınırlarını genişletiyordu. İnşa edilen her yeni hat, ulaşılan her uzak köy ve toprağa dönüşen her bir travers, kadınların sosyal hayatta özgürleşmesi, ekonomik olarak güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için açılan yepyeni birer özgürlük yoluna dönüştü. Raylar uzadıkça kadının eğitim hakkı, çalışma hayatındaki yeri ve kamusal alandaki saygınlığı da aynı hızla büyüdü. Bu demir ağlar bir ülke imar ederken aynı zamanda Türk kadınının modern dünyadaki geleceğini de adım adım inşa etti. İstasyonlar, ah o zamansız istasyonlar, hayata dair en keskin virajların dönüldüğü, en ağır kararların bir bavula sığdırıldığı o kadim peronlar. Ayrılıkların genzi yakan sızısıyla, kavuşmaların o göğse sığmayan coşkusunun birbirine karıştığı, insan ruhunun tüm meskenlerinden sıyrılıp en çıplak haliyle kaldığı sığınaklarımızdır orası. Kimi zaman geçmiş acılardan, kırıklıklardan bir kaçış çizgisi, kimi zaman da arkada bırakılan her şeye inat, sığınılacak yepyeni bir ülke, taze bir başlangıçtır, bir kompartımanın puslu penceresi. İşte tam da bu yüzden kelimelerin, şiirin, tiyatronun ve o siyah beyaz sinema karelerinin yolu o soğuk raylarla, o dumanlı garlarla hep kesişti. Edebiyatımızın o dik duruşlu, bilge kadınları trenleri sadece bir ulaşım vasıtası olarak görmediler hiçbir zaman. Onları ruhlarının bir parçası, içsel dünyalarının birer aynası kıldılar. Tezer Özlü'nün kelimelerinde trenler, sınırları aşma, uzaklara, hep daha bilinmez uzaklara gitme arzusuyla yanan varoluşsal bir çığlığa, bir iç hesaplaşmaya dönüşürken, Tomris Uyar'ın öykülerinde taşra istasyonlarının o insanı yutan derin yalnızlığına, ray kenarlarında rüzgara direnen gelinciklerin o zarif hüznüne evrildi. Sevgi Soysal'sa bir vagon penceresinden akan o çorak manzaralarda, Anadolu'nun köylerinde ve kentlerinde kabuk değiştiren, sancılar içinde kıvranan bir ülkenin toplumsal dönüşümünü, sınıf çatışmalarını ve insan manzaralarını okudu. Trenden batan güneşe, geride kalan şehirlere bakan her kadın yazar aslında o rayların üzerinde kendi özgürlük hikayesinin kelimelerini fısıldadı dünyaya. Türk sinemasında da siyah beyaz karelerin o dumanlı garlarından bugünün yüksek çözünürlüklü modern anlatılarına kadar kadının iç dünyasına yaptığı o derin, fırtınalı yolculuk hep trenlerin buğulu camlarına vuran, süzülüp giden yağmur damlalarında saklı kaldı. Kamera ne zaman bir vagon penceresine odaklansa, orada aslında akıp giden bir manzarayı değil, bir kadının gözlerinde biriken geçmişi ve geleceği izledik. Garlardaki o boğazda düğümlenen, dile gelmeyen sessiz vedalar, buharın arasından el sallayan yalnız eller, kompartmanların o dar ama korunaklı dünyasında hiç tanınmayan yabancılara, bir daha hiç görülmeyecek yol arkadaşlarına bir çırpıda fısıldanan en mahrem sırlar. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hepsi ve her biri kadının erkek egemen dünyanın dayattığı yollardan sapma, kendi hayatının rayını kendi elleriyle döşeme ve nihayetinde kendi kaderinin direksiyonuna, lokomotifine geçme mücadelesinin beyaz perdedeki sessiz çığlıklarıydı. Sinemamızda tren, kadını sadece bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya taşımadı. Onu edilgen bir figür olmaktan çıkarıp kendi hikayesinin başrolü, kendi yolunun yolcusu yaptı. Sevda yüklenmiş, hasretle ağırlaşmış o yorgun, emektar vagonlar gurbeti sılaya bağlarken, rayların o tıkırdayan ritmi eşliğinde aslında kadının kalbindeki o keşfedilmemiş, gizli coğrafyanın da sınırlarını çiziyor, haritasını yeniden çıkarıyordu. Sinema perdesinden batan güneşe ve raylara bakan her kadın karakter, arkasında bıraktığı kenti,

da köyü unutmaya çalışırken, önündeki uçsuz bucaksız hatlarda kendi özgürlüğünün, kendi kimliğinin sınırlarını yeniden tanımlıyordu. Geçmişin o şanlı, o fedakar kuşağının bizlere miras bıraktığı bu asil hikayeyi ve garların hafızasına kazınmış o buğulu, hüzünlü hatıraları birer şeref madalyası gibi göğsümüzde taşırken, zaman amansız bir hızla akıyor ve bizi bugünün modern, baş döndürücü dünyasına fırlatıyor. Buharlı lokomotiflerin yerini alan dijital çağın, yüksek teknolojinin tam ortasındayız artık. Peki ya bugün? Şimdi şu saniyede soruyorum size, tonlarca ağırlıktaki o devasa çelik gövdeleri, yüksek hızlı trenleri, gecenin zifiri karanlığında, bozkırın ortasında, yüzlerce kilometrelik bir süratle, yüzlerce canı arkasına alarak geleceğe güvenle taşıyan o çelik iradeli, o keskin bakışlı kadınlar kimler? Yüzyıllar boyunca erkek işi denilerek önüne kalın barikatlar kurulan, kadın zarafetine ve gücüne yakıştırılamayan ve önyargılarla örülmüş o aşılmaz duvarları ellerindeki meslek aşkıyla balyoz gibi yıkan kadınların dönemidir bu dönem. Sadece kabinde direksiyon sallayan ya da peronları yöneten değil, bizzat o tünellerin karanlığında, şantiyelerin tozunda, rayların döşendiği zorlu coğrafyalarda alnının teriyle, emeğiyle tarih yazan modern kadının çağındayız artık. Bugün o kokpitte oturan kadın makinistler teknolojik bir cihazı kullanmakla yetinmiyorlar. Onlar kendilerine biçilen toplumsal rolleri, burası kadına göre değil diyen o köhne zihniyetleri de saniyede yüzlerce kilometre hızla geride bırakıyor, geleceğin vizyonunu bizzat kendileri çiziyorlar. Çeliğin soğukluğunu emeğinin sıcağıyla eriten, rayların ritmini kendi yürek atışıyla birleştiren günümüz kadını, demir yollarının yolcusu değil yalnızca, artık mutlak ve güçlü birer lideridir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında o uçsuz bucaksız coğrafyayı bir uçtan diğer uca bağlayan yüksek hızlı tren kabinlerinde kokpit ışıklarının altında oturan o gencecik kadın makinistler. Onlar yalnızca devasa çelik gövdeleri yön vermiyor, o çelik kolların her bir hareketinde bu toplumun ruhuna işleyen, zihinlere kazınan o hantal

Biz var bizim. Sinyalizasyon kulelerinde, karmaşık dijital ekranların başında, gözünü bile kırpmadan binlerce insanın canını, trenlerin milimetrik trafiğini büyük bir soğukkanlılıkla yöneten kadın teknisyenlerimiz var. Yıllarca kulaklarına fısıldanan, önlerine birer set gibi çekilen, bu senin işin değil, burası bir kadına göre çok sert denilen, ne kadar bariyer, ne kadar pranga varsa hepsini tek bir hamlede arkalarında bıraktılar. Ve bugün soğuk çeliğin, devasa mekaniğin ve upuzun rayların mutlak hakimi, yöneteni oldular. Kadın eli dokunduğu buz gibi demiri, mesafeli çeliği bile kendi içindeki inançla, şefkatle ısıtıyor. Onların varlığı, o karanlık kabinleri, ıssız dağların arkasından geçen devasa tünelleri ve gecenin en tenha, en ürkütücü saatlerindeki yalnız peronları bile herkes için güven içinde adımlanabilen huzurlu birer yuvaya dönüştürüyor. Kadınlar raylara indikçe demir ağlar, hüzünlü ama bir o kadar da mağrur ve gurur dolu yolculuğumuzun nihayet son istasyonuna geldik. Bu peron bir vedanın değil, aslında kadın gücüyle şekillenecek yepyeni bir çağın başlangıç noktasıdır. Dilerim ki rayların üzerinde yankılanan, o zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, kararlı, cesur ve umut dolu adımlar hiç durmasın. Demir ağların soğuk çeliğini kendi içindeki inançla ve vizyonla harmanlayan kadınların ürettiği, akılla ve büyük bir dirayetle yönettiği, geleceğe saygıyla tasarladığı ve her şeyden önemlisi benzersiz şefkatiyle güzelleştirdiği bir dünya hepimizin yarını olsun. Kadın eli raylara, hayata ve geleceğe dokunmaya devam ettikçe bu dünya çok daha yaşanabilir, çok daha adil bir yer olacak. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sizlerle demiryollarımızın öncü kadınlarına adanmış özel bir şiiri paylaşacağız. Şiiri Mehmet Kasar, yapımcımız kaleme aldı ve bu şiiri raylara emeklerini ve cesaretlerini işleyen kadınlarımıza ithaf ediyor. Demir ağların kadınları. Kara duman göğe yükselirken ağır ağır, bozkırda yankılanırdı lokomotiflerin sesi. Rayların ucunda bekleyen nice kadın, yüreğiyle taşırdı memleket nefesini. Ayaza direnen istasyon ışıkları altında, geceleri sabaha bağlayan eller vardı. Bir fenerin ışığında, bir düdüğün çağrısında, sessiz kahramanlar geleceğe yol açardı. Bugün hızla geçen trenlerin ardında onların alın teri vardır aslında. Demir ağlar boyunca bıraktıkları izleri cumhuriyet kadar güçlü, vatan kadar kıymetli. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'ın ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzel bir şiirdi. Kadınlara, demir yolunda çalışan kadınlara adanmış. Rayların belleğine yaptığımız bu zamansız yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, sesimize ses, yalnızlığımıza ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki programda pencereden akan manzaralar ve yavaş seyahatin keyfi ve keşifler hikayesinde yine aynı samimiyetle, yine aynı heyecanla buluşmak üzere. Gönlünüzde hasretler vuslata ersin, vagonlarınız hep mutluluğa doğru yol alsın, yolunuz hep açık, raylarınız hep pürüzsüz, kılavuzunuzsa her daim vicdanınız ve aydınlığınız olsun. Hoşçakalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız?

Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazeteler ise oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusuna çıkarılacak, yasağı düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali Es-Zeydi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan, törenin ardından Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanı

arasındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur, dedi. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a 5 gündür doğrudan hedef almıyor. Karşılıklı saldırılar Körfez ülkeleri üzerinden devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var, dedi. Tahran ise ABD arabuluculara mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de sürüyor. İsrail'in katliamları ve direniş gruplarının verdiği karşılık İsrail askerler arasında psikolojik çöküntüye neden oluyor. Son olarak iki İsrailli kadın asker daha intihar etti. İsrail basınına göre 2026 yılında 16 İsrail askeri hayatına son verdi. Askerler psikolojik çöküntü yaşarken askere gitmeyi reddedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırdı. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci bugün başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ve spor, Fenerbahçe Polonya'da tur peşinde. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Pep Guardiola, Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı. Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları 20 gün boyunca misafir etti. İsrail soykırımına maruz kalan Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü İspanyol teknik direktörün travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşıldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 29, Lefkoşa 35, Kerkük 49, Paris 36, Tiran 37, Bakü 34, Bern 36, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 26, Amsterdam 30, Brüksel 30, Viyana 34, Üsküp 33, Sofya 30 derece, yağmurlu olmak üzere Stockholm 24, Berlin 30 ve Kopenhag 22 derece. Haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Memleket treninden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Zaman su misali hızla akıp geçerken takvimler hafta ortasını 29 Temmuz 2026 çarşambayı gösteriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınından güneşin pencerelerimizden süzüldüğü güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, teknik masada sesimizi ileten Burak Araroğlu ve yapımda bu güzel yolculuğu ilmik ilmik işleyen Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca ile birlikte evlerinize, iş yerlerinize, gönüllerinize misafir olmaya geldik. Canlı bağlantılarımızla, konuklarımızla ve sizden gelecek mesajlarla yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de birlikte güzel müzikler dinleyeceğiz, sizden gelen mesajları okuyacağız. Ardından güne bir not köşemizle sizinle olacağız. Doçent Doktor Şafak Nakajima'nın Uzayan Ömür, Daralan Hayat yazısı üzerine düşüneceğiz. Haftaya bakış köşemizde ise gündemde yer alan haberlerin özetlerini paylaşacağız. Hemen ardından iki kıymetli konuğumuz yayınımızda olacak. Yol güvenliği ve ileri sürüş teknikleri uzmanı Yiğit Dedeoğlu'yla 24TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la uzun yolculuklarda dikkat edilmesi gerekenleri, sürücüleri bekleyen tehlikeleri ve alınması gereken önlemleri konuşacağız. Efendim, siz de bu yolculuğun bir parçası olmak isterseniz 0312 463 34 19 numaralı telefonumuzdan, 0530 662 21 86 WhatsApp hattımızdan veya sosyal medyada TRT Memleket Treni hesaplarımızdan bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Memleket Treni başladı.

0: Güne bir not.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Memleket Treni Güne Bir Not köşemizle devam ediyor. Doçent Doktor Şafak Nakajima'nın güzel bir yazısı. Uzayan ömür, daralan hayat. Yaşlılık ne zaman başlar dersiniz? Markette bir ürünün arkasındaki küçücük yazıları okuyabilmek için kollarımızın artık yeterince uzun olmadığını fark ettiğimiz o meşhur odaklama anında mı? Yoksa merdiven çıkarken asansörün ne kadar güzel bir icat olduğunu ilk kez içtenlikle düşündüğümüz gün mü? Belki de aynada ilk kez beyaz teli görüp onu koparsak mı, bıraksak mı diye kısa bir iç pazarlık yaptığımızda. Ya da sabah yataktan kalkarken bedenimizin geri kalanını ikna etmek için birkaç saniye beklemeye başladığımızda. Ama kabul edelim, çoğumuz için asıl dönüm noktası bunların hiçbiri değildir. Sokakta hiç tanımadığınız genç birinin size içtenlikle teyze ya da amca diye seslendiği o ilk an. Birçok insan için yaşlılık duygusu işte o gün kapıyı güm güm çalar. Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Dünya Sağlık Örgütü de kronolojik yaşın tek başına yaşlılığı tanımlamak için yeterli olmadığını vurguluyor. Çünkü biyolojik, ruhsal ve sosyal yaşımız her zaman aynı hızla ilerlemiyor. 70 yaşında hala öğrenen, üreten ve yaşamdan keyif alan insanlar olduğu gibi 50'li yaşlarında kendisini hayattan çekilmiş hissedenler de var. Asıl önemli olan takvim yaşı değil, insanın nasıl yaşlandığıdır. Yaşlılık, hastalık olmadığı gibi mutsuzluk da yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Buna rağmen ileri yaşlarda birçok insanın yaşam doyumu azalabiliyor. Bunun nedeni yalnızca bedenimizin yaşlanması değil, yaşamımızın da değişmesidir. Ebeveynlerin, eşin, kardeşin ya da yakın arkadaşın kaybı, emeklilik, hareket kabiliyetinin azalması, çocukların evden ayrılması ve giderek küçülen sosyal çevre birçok insanı yalnızlığa sürüklüyor. Sağlığı el veren yaşlıların tamamen üretimden çekilmesi yerine haftada birkaç gün daha esnek ve daha az yoğun biçimde çalışma yaşamına katılması hem kendileri hem de toplum için önemli bir kazanç sağlayabilir. Çünkü insanı ayakta tutan yalnızca gelir değildir. Kendini gerekli hissetmek, deneyimini paylaşmak ve sabah kalkmak için bir nedeninin olması da en az bunun kadar değerlidir. Gençler, unutmayın, yaşlılık başkalarının başına gelen bir şey değildir. Biraz şanslıysanız bir gün sizin de başınıza gelecektir. Yaşlılara bugün nasıl yaklaştığınız, yarın kendiniz için nasıl bir yaşlılık hayal ettiğinizin de en açık göstergesidir. Unutmayın, bugün otobüste uyuyormuş gibi yaparak paylaşmadığınız koltuk, yarın en çok ihtiyaç duyacağınız koltuk olabilir.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Memleket Treni haftaya bakış köşemizle devam ediyor. Yine hafta yoğun, bakalım neler var. A Milli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Milli Savunma Bakanlığı 2026 Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na özel video klip paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son 7 ayda 6.644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirildiği bildirildi. Türkiye'nin yangın söndürme uçakları İspanya ve Fransa için havalandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idari yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirmeye devredildi. Aldatıcı reklamlarla mücadelede yeni dönem düzenleme 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından British Muslim Trust'un yayımladığı rapor 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, diğer adıyla Joshimen, İstanbul'da camileri ziyaret ederek kek ikramı yapıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haberlerin ayrıntılarını konuşacağız. 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan stüdyo konuğumuz. Sayın Daştan, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Milli Savunma Bakanlığı 2026 Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na özel video klip paylaştı. Siz neler söylemek istersiniz?
1: Dünya Kupası'ndan sonra ilaç gibi geldi, değil mi?
0: Evet.
1: Yani baktığımızda gerçekten Dünya Kupası'na büyük bir heyecanla başlamıştık. Ancak ne yazık ki bizim çocuklar o beklediğimiz başarıyı elde edememişti. Ama bizim kızlar yüzümüzü güldürdü. Voleybolda zaten çok uzun süredir arka arkaya başarılar elde ediyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımımız katıldığı her turnuvada üstün bir başarı gösteriyor. Ve her turnuvanın da aslında bakarsanız favorilerinden bir tanesi. Yine öyle oldu. Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı kadın voleybol takımımız ve 3-1 yenerek şampiyon oldular. Tabii bundan sonraki süreçte artık yani daha hangi başarı kaldı kızlarımızın alacağı diye de merak ediyoruz. Çünkü her geçen yıl yeni başarılar, yeni kupalar ekliyorlar. Önümüzdeki dönemde de yine bu başarılarını katlayarak devam edecekler. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum ben. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde işte Ağrı'da, Doğu Beyazıt'ta, Mardin'in kırsallarında, Şanlıurfa'da eğer ki voleybol oynanıyorsa kızların vizyonu değiştiyse, spora bakış değiştiyse Türkiye'de, bence bu noktada A Milli Kadın Voleybol Takımımızın katkısı gerçekten çok büyük. Voleybolu Türkiye'ye tanıtma açısından bundan 25 yıl öncesinde Türkiye'nin övündüğü bazı spor dalları vardı. Olimpiyatlarda haltere bakardık, güreşe bakardık ama artık sadece halter ve güreş ya da futbolla vizyonumuz sınırlı değil. Bunların içerisine voleybolu ekledik, bunların içerisine atıcılığı ekledik, bunların içerisine daha çok farklı, aslında bakarsanız başarılı spor dalları olduğunu gördük sporcularımızın ve onlarla beraber de vizyonumuz genişledi. Bir kez daha kızlarımızı bizi bu kadar mutlu ettikleri için, dünyada Türkiye markasını gururla taşıdıkları için tebrik ederim. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı da çok güzel bir video klip paylaştı. Evet. Kadın voleybol takımımız için. Bu videoda çok kısa sürede büyük beğeniler topladı. Ama sadece videolarla değil, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.
0: Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımımızı bir kez daha tebrik ediyor. Başarılarının daim olmasını diliyoruz. Bize hep mutluluklar getirsinler. Sosyal medyada bilgi kirliliği, dezenformasyon çok fazla.
1: Evet.
0: Bilakis afet zamanlarında, işte geçtiğimiz yıllarda deprem zamanlarında çok büyük bir bilgi kirliliği yaşandı. Bu bilgi kirliliklerinin önüne geçmek için de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu Cumhurbaşkanlığı tarafından. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son 7 ayda 6644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirildiği bildirildi. Neler söylersiniz?
1: Şimdi sadece son 7 aydaki rakama baktığımızda 6644 sosyal medya hesabı, ki bu 7 ayı biraz daha yükselttiğimizde aslına bakarsanız binlerce sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bilgisini Dezenformasyonla Mücadele Merkezi pek çok kez paylaşımında kamuoyuna bildirmişti. Şimdi birincisi, sosyal medya düzenlemesi zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmişti, biliyorsunuz. Bununla alakalı yasal düzenleme, yasal çerçevede gerçekleştirildi ama diğer taraftan toplumların sosyal medyayı kullanmaktadır. Kullanma biçimlerinin de yavaş yavaş sosyolojik olarak değişmesi gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü biz sosyal medyayı sadece haber alma ve paylaşım yapmak için değil, aynı zamanda aradan geçen süreçte sosyal medyayı bir dezenformasyon yayma aracı olarak kullanmaya başladık. Aslına bakarsanız tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehlikelerden bir tanesi bu. Neden burada Türkiye'ye ayrı bir parantez açıyoruz? Şundan dolayı, dünya üzerinde sosyal medya kullanım alışkanlığı en fazla olan ülkelerden bir tanesi biziz. Şuna bakın, mesela X sosyal medya platformu, Amerika merkezli bir sosyal medya platformu. Baktığınızda bir sosyal medya platformunun kendi toprakları, kendi sınırları içerisinde daha fazla kullanılmasını beklersiniz. Ama X'in kullanıcı sayısına baktığınızda Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Evet. Yani Türkiye özellikle sosyal medya platformlarını aktif kullanım, ama aktif kullanım şeklinde dünyadaki birkaç ülkeden bir tanesi. Evet. Ve bu yüzden de dezenformasyona en çok maruz kalan ülkelerden bir tanesi.
0: Sayın Daştan, X Twitter'ken daha seviyeli paylaşımlar vardı. Ben bunu gözlemliyordum. Şimdi seviye yerlerde maalesef. İnsanlar daha önce çok güzel bilgi birikimlerini paylaşıyorlardı.
1: Tabii.
0: İstifade ediliyordu bunlardan. Ama şimdi öyle bir basitlik var ki, işte videolar, fotoğraflar, işte öne çıkmalar çok basitleşti. Ben yani bunu gözlemliyorum.
1: Hem Elon Musk'ın buradaki politikası da tabii etkili oldu. Biliyorsunuz satın aldıktan sonra platform üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Özellikle onaylı profil noktasında ücretli abonelikler gibi yeni adımlar atmıştı, evet, X platformu için. Tabii bu platform içerisinde özellikle sahte güvenilirliğin çok daha fazla arttırılmasına sebebiyet verdi. Burada sahte güvenilirlik noktasını bir kez daha kullanıyorum, o sosyal medya platformuyla alakalı. Çünkü şöyle bir durum var. Siz orada bir mavi tik

0: gördüğünüz zaman o mavi tike güvenerek işte diyorsunuz ki ya bu şahsın yaptığı paylaşımlar doğrudur. Ama şahsın gerçekten hayatta olup olmadığını bile bilmiyorsunuz Mustafa Bey.
1: Evet.
0: Düşünsenize siz kendi adınıza ya da tamamen farklı bir isimle bir platform içerisinde hesap açıp daha sonrasında orada dezenformasyonu çok kolay bir şekilde yayabilirsiniz. Ve ne yazık ki platformlar da zaten dezenformasyonu yaymaya çok müsaitler. Çünkü kendi içlerinde herhangi bir şekilde sahte hesap kontrolü gerçekleştirmiyorlar. Türkiye her ne kadar bu sahte hesap kontrolleriyle alakalı gerekli adımları atsa da aslına bakarsanız önce bataklığın kökünden kurutmak
1: Evet.
0: gerekiyor. Ve bataklığın kökü de bu kadar balçıkken onu kurutmak biraz zor hale geliyor.
1: Evet. Bir
0: 6 milyon.
1: de
0: Buyurun.
1: sahte hesaplar, işte belki A, B, C, X, Y, Z diye yazılı hesaplar çok basit bir şekilde onaylanmış hesap sahibi olabiliyorlar.
0: Tamamen duygusal.
1: Ya buna da bir düzenleme getirilmesi
0: Çünkü
1: gerekir.
0: para veriliyor. Para verildikten sonra siz gerçekten o kişi misiniz diye sorulmuyor.
1: Evet.
0: Yani ben şu anda herhangi bir platform içerisinde ismim Ali Veli Mehmet yazıp bir sayfa açabiliyorum. Orada yapay zeka ile kendime bir profil oluşturabiliyorum. O profil içerisinde şu dakikalar aralığıyla şu paylaşımları yap şeklinde mesajlar gönderebiliyorum. Ve karşımdaki platform bana şunu söylemiyor. Bir dakika sen gerçek kişi misin? Yaptığın bu paylaşımlar ne kadar doğru? Şeklinde herhangi bir kural getirmiyor. Eğer ki ben sahte haberler paylaşırsam benimle alakalı herhangi bir kısıtlama da getirmiyor. Ben onu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum.
1: Evet.
0: Ola ki getirdi diyelim. Zaten o hesabı kapatıp 2 dakika içerisinde başka bir hesap açabiliyorum. Ya da hesabın adını tamamen değiştirebiliyorum. Sahte takipçiler kazanabiliyorum. Sahte takipçilerle beraber etkileşimimi çok daha yüksek hale getirebiliyorum. Güvenilirliğimi çok daha yüksek hale getirebiliyorum. Ve ne yazık ki dışarıdaki vatandaşlar da, kullanıcılar da bu platformlarda gördükleri bütün bilgileri ne yapıyorlar? Süzmeden kabul etmeye başlıyorlar. Ve bizim yani gerçeğe olan inancımızın da aslına bakarsanız değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Az önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Hani öncesinde platformlar böyle değildi. Ancak yeni dönemde platformlar çok daha seviyesiz paylaşımlara sahne olmaya başladı diye. Tabi burada ister istemez kuşak farkı da aslına bakarsanız birazcık devreye giriyor. Ama ne kadar fark olursa olsun doğru bilgiye erişmek herkesin hakkı ve doğru bilginin iyi bir süzgeçten geçirilmesi de bence devletlerden daha çok platform yöneticilerinin aslına bakarsanız görevlerinden bir
1: Evet.
0: tanesi. Çünkü devletler bir yere kadar burada müdahalede bulunabiliyorlar. Burada bilinçli bir kullanıcı olarak aslına bakarsanız platformlara tırnak içerisinde gerekli ayarı yapması gerekenler bizleriz.
1: Evet. Çok ciddi yasal düzenlemeler getirilmesi gerekiyor. Tabii son yıllarda bu konuda ciddi çalışmalar yapıldı ama ne yazık ki insanlar bunu çok
0: Evet.
1: istismar ettikleri için yeterli gelmiyor. Daha caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini görüyoruz. Bir diğer habere geçelim. Türkiye'nin yangın söndürme uçakları İspanya ve Fransa için havalandı. Malumunuz geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de çok büyük orman yangınları yaşandı.
0: Evet.
1: Ciğerlerimiz yandı. Yangınla mücadele etmek çok zor. Yani Cenab-ı Allah buradan yangın söndürme ekiplerimize yardım eylesin. Metrelerce uzakta olmanıza rağmen onun sıcaklığı öyle bir etkiliyor ki
0: Tabii.
1: dayanılmaz hale geliyor. İşte bölgeye giden haberci arkadaşlarımız var. Onlar bize oradan bildiriyorlar. Hakikaten çok zor. Şimdi o zamanlar Türkiye'nin yangınla mücadelesi de çok eleştirilmişti. Türkiye'nin yangın söndürme uçakları yok mu denilmişti. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir dezenformasyon yapılmıştı. Bilgi kirliliği yaşanmıştı. Türkiye'nin yeterli miktarda yangın söndürme uçakları var. Teknik ekibe, personele sahibiz. Ancak insanlar bunu sağa sola çektiler, sulandırdılar. Bakınız, Türkiye'nin yangın söndürme uçakları İspanya ve Fransa için havalandı.
0: Şimdi birilerinin utanması lazım. Kimlerin utanması lazım? Özellikle Türkiye'de büyük yangınlar çıktığı zaman sosyal medya üzerinden hep Türkiye etiketiyle paylaşım yapanlar vardı hatırlarsanız. Türkiye'yi aciz göstermeye çalışanlar, Türkiye'nin yangın söndürme araçlarının yetersiz kaldığını, Türkiye'nin kendi kendisini kurtaramadığını sosyal medya üzerinden sürekli zikredip dünyada Türkiye'yi aciz gibi gösterenler. Şimdi oturup utanması lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü o dönemde de gerekli adımlar atılıyordu. O dönemde de yangın filoları son haddesine kadar kullanılıyordu ve etkin bir mücadele vardı.
1: Evet.
0: Ama sizin de az önce söylediğiniz gibi bir yerde artık doğaya karşı koyamıyorsunuz. Yani yangın öyle evinizin kenarında yanan bir ot gibi yanmıyor. Bir çalının tutuşması gibi yanmıyor. Orman yangınları çok daha farklı aslına bakarsanız dinamiklerin içerisinde olduğu, fizik kurallarının içerisinde olduğu bir adeta fırın

0: yangınvari bir ortama dönüştürüyor artık atmosferi. Ümit ediyorum ki şu anda da tam bir yangın sezonunun içerisindeyiz. İnşallah bu yıl ciğerlerimiz yanmayacak. İnşallah bu yıl çok daha az kayıpla bu süreci atlatacağız. Şunu biliyoruz, 81 ilde çeşitli noktalarda oluşturulan yangın kulelerinde sürekli olarak incelemeler yapılıyor. Ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD 7/24 Türkiye'deki bütün riskli bölgeleri takip ediyor. Burada İspanya ve Fransa örnekleri önemli. İspanya ve Fransa'da bir süredir yangınlar devam ediyordu. Bakın altını çizelim. Türkiye'nin yangın söndürme uçakları İspanya ve Fransa için havalandı ve orada yangına müdahale ettiler.
1: Evet.
0: Bizim ateş kuşları dediğimiz uçaklar bunlar. Dünyada sayılı olan uçaklardır bunlar. Yani öyle her ülkenin elinde olan, her ülkenin kendi envanterinde bulundurduğu uçaklardan bahsetmiyoruz aslına bakarsanız. Turbo prop motorlu ve sadece yangın söndürmek için geliştirilen uçaklardır. O uçakların kendi içerisindeki hazneleri 10 ton suya kadar alabilir.
1: Evet.
0: Ve sadece su karışımı değildir bu. Herhangi bir kaynaktan su aldıktan sonra anında yangın söndürme kimyasallarıyla beraber depolarda bir karışım oluşturulur ve daha sonrasında da anında müdahaleler gerçekleştirilir yangınlara yönelik. Bu uçaklar sayılı olduğu için de dünyada sadece bazı ülkelerde vardır. Bu bazı ülkeler dünyanın herhangi bir noktasında bir yangın çıktığında hemen müdahale etmek için de seferber olurlar ki bizim ateş kuşları, Türk Hava Kurumu'nun bünyesinde bulunan uçaklarımız, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendi bünyesinde bulunan yine yangın söndürme helikopterlerimiz 7/24 hazır halde bulunurlar. Bakın Ocak ayından bir örnek vereyim size. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Ocak ayında arazör alımıyla alakalı bir açıklama gerçekleştirmişti. Biz sadece havalar ısındığı zaman yangını hatırlayan bir millet değiliz. Bütün tedbirleri çok daha öncesinde almaya çalışan bir bakan var şu anda.
1: Evet.
0: Bakanlıkları. Daha önceki bakanlar da zaten aynı şekilde adımlar atıyorlardı. Bu noktada herhangi bir sorun yaşamayacağını Türkiye'nin belirtelim. Ama insan faktörünü de ayrı bir parantez açmak lazım. Daha geçtiğimiz günlerde insansız hava araçlarıyla tespit edilen birkaç tane kendini bilmez vardı. Biliyorsunuz ormanlık alanda işte yangın çıkartmaya çalışan,
1: evet,
0: hatta oraları ateşe veren insanlar insansız hava araçlarıyla tespit edilmişlerdi. Şunu söyleyelim, Türkiye'nin bütün Yeşil Vatanı insansız hava araçları tarafından 7/24 takip ediliyor. Güvenlik kameralarıyla ayrıyetten izlemeler gerçekleştiriliyor. Isı dedektörleriyle sürekli olarak uzaydan kontroller yapılıyor. Nerede herhangi bir kıvılcım çıkarsa çıksın en fazla 2 dakika içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile başkent Ankara'da AFAD'ın bir kriz merkezi vardır. Bu kriz merkezinde anında aslına bakarsanız bilgiler gönderiliyor ve ekipler hemen o noktaya doğru yönlendiriliyor. Ama insan faktörü önüne geçemeyeceğimiz, aynı zamanda da ucunun nerelere varacağını tahmin edemediğimiz bir faktör. Yani bazen bilerek, bazen de bilmeyerek, özellikle şimdi sıcak aylarda vatandaşlarımız ne yazık ki kötü alışkanlıklarımız var. Bu kötü alışkanlıklarımız nedir? İşte bir ailece gidilen piknikte ne yazık ki
1: mangal
0: hala o ateşi nasıl yakmamız gerektiğini ya da nasıl söndürmemiz gerektiğini, doğada onu nasıl tutmamamız gerektiğini bir türlü öğrenemedik. Yani bu kadar basit şeylerden ciğerlerimizin yanması aslına bakarsanız daha fazla içimizi acıtıyor. Bunlara biraz dikkat edelim. Hani pikniğe gittikten sonra arkamızda herhangi bir şekilde atığımızı bırakmayalım, ateşimizi bırakmayalım. Vatanımızı ne kadar çok korursak, yeşil vatanı ne kadar çok korursak bu ormanlar, bu ağaçlar bizim geleceğimiz, çocuklarımız için de yine vatanımızda yaşarmaya, kök salmaya devam edecekler. Biraz buna dikkat etmek lazım.
1: Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarla bir yere pikniğe gittik, mangal yakmaya. Bizden önce birileri gelmiş, maalesef bütün çöplerini bırakıp gitmişler. Pek çok plastik vardı orada. Onları da topladık. Beraberimizde götürdük. İnsan bunları görünce üzülüyor.
0: Ya içi su dolu şişelerin bırakılmaması lazım. Cam şişelerin bırakılmaması lazım. Bakın gerekli tedbirler alındı. Mesela artık benzinliklerde herhangi bir şekilde şişenin içerisinde biliyorsunuz akaryakıt satılmıyor. Ama hala bunun için zorlayan, hatta bazı noktalarda şişelerin içerisine yine akaryakıt alan ve bu aldıkları yanıcı maddelerle ormana gidip yangın çıkartmaya çalışan ne yazık ki zihni bozuk diyelim ben bunları yaratabildik.
1: Evet.
0: Yani düşüncesi kötü niyetli insanlar hala bulunuyor. Bunları da gördüğümüz zaman en yakın güvenlik birimlerine şikayet etmekte fayda var. Bunu da belirtelim. Herhangi bir yangın durumunda, herhangi bir tehlike durumunda biliyorsunuz artık acil numaralar tek çatı altında toplandı. 112 vatandaşlarımız Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar şüpheli bir durum gördüklerinde, çünkü bu hepimizin borcu, hemen 112'yi arasınlar, adresini belirtsinler ve ekipler anında oraya müdahale etsin.
1: Evet, dünya hepimizin, çevre hepimizin.

0: Hepimizin aynı gemideyiz. Dolayısıyla bu gemiye sahip çıkalım. Gelecek nesle, yarınlara güzel bir dünya bırakalım. İsterseniz kısa bir ara verelim, ardından
1: Tabii.
0: devam edelim.
2: Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, memleket treni devam ediyor. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada telefon attığımızda yol güvenliği ve ileri sürüş teknikleri uzmanı Yiğit Dedeoğlu da olacak biraz sonra. Kendisiyle yolculukta nelere dikkat etmemiz gerekiyor, kazaları önlemek için hangi önlemleri almalıyız, bu konuları da konuşacağız. Evet, Sayın Daş'tan sizinle gündemde yer alan haberleri konuşmaya devam edelim.
1: Buyurun.
0: Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde yer alan bir haber var. Hepimizin yüreklerini kanatan, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Hatırlarsınız daha önce Tunceli valisi tutuklanmıştı. Beraberinde birkaç kişi daha tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor. İşte yeni gözaltılar var. Neler söylersiniz?
1: Gerçekten insanın yüreğini, ciğerini yakan bir başka olay. Hani baktığınızda devletin bütün imkanlarının bir grup tarafından bir genç kızı yok etmek için nasıl kullanıldığını, ne kadar kötü bir şekilde, kötü niyetle kullanıldığını çok net gösteren olaylardan bir tanesi aslında bakarsanız çok uzun süredir Türkiye'nin yüreğini yakan bir olaydı. Çok uzun süredir hakkında soru işaretleri olan bir olaydı. Ve son yapılan soruşturmalarla beraber de konu biraz aydınlatılmaya başlandı. Ve umarım da böyle kalmayacak. Umarım bu konunun sonuna kadar da gidilecek. Zaten Adalet Bakanı Akın Gürley'in de yaptığı açıklamalar genelde bu yönde. Bu arada tutuklananlardan bahsettiniz. Mesela tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Soner, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, re'sen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan tutuklandı. Burası önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü haklarında pek çok aslına bakarsan soruşturma var. En son operasyon 15 ilde gerçekleştirildi. Bu 15 ilde yapılan operasyonda 19 şüpheliye eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 19 şüphelinin 18'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler ilk olarak emniyette ifadeye alındılar. Emniyet ifadelerinin ardından savcılığa çıkarıldılar. Şimdi gözaltı dediğimizde dinleyenlerimizin olayın boyutunu daha net bir şekilde kavrayabilmesi için şöyle gözaltına alınanların bir ünvanlarını da sayalım. Mesela bir emniyet müdürü var o gözaltına alınanlar arasında. Bir emniyet amiri var, bir başkomiser var, bir komiser var, bir baş polis memuru var. 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni var, 3 emekli polis memuru var. Bakın baktığınızda hani tabii ki masumiyet karinesi esastır. Hani yargılama süreci devam ediyor. Bu yargılama süreciyle beraber aslına bakarsanız kim suçlu, kim suçsuz çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama soruşturmanın bizi getirdiği tablo gerçekten çok vahim. Hani emniyetin içerisinde başkomiser var, komiser yardımcısı var, baş polis memuru var, emekli olan polis memurları var. Resmen kamunun bütün o imkanları bir genç kızın yok edilmesi için kullanılmış
0: Devletin
1: baktığınızda.
0: verdiği gücü
1: Tabii.
0: kötüye kullanmışlar.
1: Bu soruşturmanın varacağı nokta devletin bu imkanlarını kötüye kullanmayı düşünen, devletin bu imkanlarını kötüye kullanabilecek olan insanlara da aslında bakarsanız kötü niyetli insanlara da verilmiş en güzel cevap. Bir kere şunu bilelim, hiç kimse yasaların üzerinde değildir. Ne olursan ol, vali de olsan, kaymakam da olsan hiç kimse yasaların üzerinde değildir. Herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına uymak zorundadır. Bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul dosya kalmayacak demişti. Çok önemli soruşturmalara imza atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları da şöyle hatırlayacak olursak Erdoğan da Türkiye'de herhangi bir dosyada artık failin bilinmediği bir süreç yaşanmayacak demişti. Bakalım gerek adli

0: makamlar gerekse de güvenlik güçleri çok önemli işlere imza atıyorlar. Umarız ki Gülistan Doku cinayetiyle alakalı da soruşturma en kısa sürede neticeye ulaşır. Ümit ediyoruz ki o aile en azından kızının mezarının yerini bilir.
1: Evet, biz de bu davanın takipçisi olacak, dinleyicilerimize ulaştıracağız yeni gelişmeleri. Evet, bu arada yol güvenliği ve ileri sürüş teknikleri uzmanı Yiğit Dedeoğlu hattımızda. Sayın Dedeoğlu, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Sayın Dedeoğlu, beni duyabiliyor musunuz? Şu anda telefon bağlantımızda bir sıkıntı var. Biraz sonra tekrar bağlanmayı deneyeceğiz. Şimdi aldatıcı reklamlarla mücadelede yeni dönem düzenleme 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Bu tüketiciyi korumaya yönelik neler
0: Evet.
1: söylersiniz?
0: Bir dizi adım atılıyor zaten Ticaret Bakanlığı tarafından aldatıcı reklamlarla alakalı. Rekabet Kurulu'nun da aldığı bazı kararlar vardı. Hatta Reklam Kurulu geçtiğimiz hafta içerisinde Ocak ayından beri gerçekleştirilen denetimlerde elde edilen verileri de paylaşmış. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönem özellikle çocuk

0: bakarsanız kaçırıyorsunuz. Çünkü onun reklam olup olmadığı belli değil. Şöyle bir cümle vardır bir de tırnak içerisinde. Bakın asla reklam yapmıyorum. Tabii asla reklam yapmıyorum dediğin zaman şimdi reklam yapmıyor
1: Örtülü
0: olmuyorsun.
1: bir reklam var.
0: Örtülü bir reklam var işin içerisinde. Bunların önüne geçiliyor. Bu önemli düzenlemelerden bir tanesi. İndirimli satış reklamlarında yeni kurallar getiriliyor. Şimdi tüketicilere indirim ya da başka bir fayda sağlanmasını bir şarta bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallarda tabi olacak. Mesela burada meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallarla hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyat bir önceki fiyat esas alınarak belirlenecek. Yani bir önceki fiyattan daha yüksek bir fiyata indirimli fiyat adı altında satılamayacak. Bu önemli noktalardan bir tanesi herhangi bir şartta olmaması lazım. Hani bunu alırsanız bu yarı fiyatına tarzında herhangi bir şart olmayacak. İşte bu videoyu beğenirseniz bu videoyu beğenenlerden ilk 10 kişiye indirimli bir şekilde bu ürün olacak şekilde satılacak şeklinde bir reklam yapılamayacak. Yasa dışı şans oyunları reklamlarına yasak kararları alındı. Bu önemli noktalardan bir tanesiydi. Özellikle içinden geçtiğimiz süreçte şikayet platformlarında tüketici şikayetleri daha kısa sürede yayınlanacak. Bu da diğer tüketicilerin aslına bakarsanız diğer tüketicilerin bu noktada gerekli tedbirleri almasını sağlayacak. Yapay zeka ile oluşturulan reklamlara düzenlemeler getirildi. Çevresel hassasiyetin suistimal edilmesine karşı tedbirler arttırıldı. Takviye edici gıdalar vatandaşların en çok mağdur olduğu
1: Evet.
0: noktalardan bir
1: Çok
0: tanesi.
1: reklamı yapılıyor bu konuda.
0: Aynen. Takviye edici gıda reklamlarında yeni uygulamalar alınıyor bu noktada. Akademik unvanlar yanıltıcı biçimde kullanılmayacak altının çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Özellikle akademide çok fazla şikayet vardı bu noktada. Tüketici değerlendirmelerine ilişkin de yeni kriterler getirildi. Özellikle tüketicilerin yaptıkları yorumlar gerçek şahıslara ait olacak Mustafa Bey.
1: Evet, devletimiz tarafından tüketicinin korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınıyor. Aynı zamanda ben şunu görüyorum, tüketici daha bilinçli. İşte bir alışverişte o etiketleri okumasını artık
0: Tabii.
1: biliyorlar. Ürünlerin içinde hangi katkı maddeleri var, hangisi zararlı sağla, bunların da farkındalar. İşte bir yerde deniliyor ki işte net %50 indirim, net %60 indirim, artık tüketici bunlara kanmıyor. Bir burada sıkıntı olduğunu görüyor.
0: Çünkü çok fazla kandırıldık bu zamana kadar.
1: Evet. Evet, yol güvenliği ve ileri sürüş teknikleri uzmanı Yiğit Dedeoğlu'na bağlandık. Şu anda telefon hattımızda Sayın Dedeoğlu. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Mustafa Bey.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun, sizleri sormalı.
1: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Tabii yaz aylarındayız ve sürekli seyahat ediliyor bir yerden bir yere, hem yurt içinde hem yurt dışında. Yaz aylarında birçok sürücü bir an önce yola çıkma heyecanıyla bazı önemli hazırlıkları gözden kaçırabiliyor. Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce hem sürücünün kendisi hem de araç açısından mutlaka tamamlanması gereken hazırlıklar neler? Sizden öğrenelim bunları.
2: Evet, yaz aylarında araç hareketliliği oldukça artıyor ülkemizde. Yine o dönemlerden birindeyiz. Burada sürücülerin unutmaması gereken şey şu: seyahat planlaması çok önemli. Yani her şeyden önce planlamayı doğru yapmamız gerekiyor ki
1: Evet.
2: diğer akıştaki diğer olaylar planladığımız gibi olsun. Her şey yerli yerine otursun kafamızda. Sürprizlerle karşılaşmayalım. Bunun için de tabii ki biz her zaman şunu söylüyoruz: seyahatten birkaç gün önceden seyahat planını aslında yapmamız lazım, en az birkaç gün önceden. Bu planlara neler dahil? İşte aracımızın bakımları dahil. Yani biz seyahate psikolojik olarak belki hazırız ama aracımız buna hazır mı? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bakımlarının yapılması gerekiyor. Son kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bunlara işte aracın sıvıları, işte acil durum ekipmanları da dahil olmak üzere elektrik aksamının çalışıp çalışmadığını, herhangi bir sorun olup olmadığını. Çünkü bunları son dakikaya bıraktığımızda seyahat de zaten bunun getirdiği endişeyle başlıyor ve bütün plan aksamış oluyor. O yüzden ilk kural bu. Daha sonra tabii ki sürücü bu seyahate hazır mı? Sürücünün yeterli dinlenmiş olması oldukça önemli. Biz en az 7 saatlik bir gece uykusunun ardından yola çıkılmasını her zaman tavsiye ediyoruz. Ve yola çıkılacak saatinde çok iyi seçilmesi gerekiyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz yaz aylarında bu oldukça önemli. Güneşin çok etkili olmadığı saatlerde yola çıkmak bizim daha az yorulmamızı sağlayacaktır. Her şeyin başında planlama geliyor, dediğim gibi.
1: Evet. Sayın Dedeoğlu, özellikle binlerce kilometrelik yolculuklarda küçük bir teknik ihmal ciddi sorunlara yol açabiliyor. işte lastiklerden frenlere, motor yağından

0: soğutma sistemine kadar sürücülerin yola çıkmadan önce kontrol etmesi gereken önemli noktalar var. Sizce bunlardan en önemlileri hangileri?
1: Yani aracın sıvıları diye yüzeysel geçik tabii ki biliniyor diye artık her zaman, ama tabii aracın motor yağı ve soğutma suyu en önemli kriterlerden biri kontrol etmemiz gereken. Bunlar ve akü performansı bizi yarı yolda bırakmaması için. Yani çok kritik olmasa da bazı detaylar, örneğin bir far ampulünün yol üzerinde bir anda çalışmaz hale gelmesi bizim bütün planımızı, akışımızı bozacağı için, onun getirdiği bize endişe daha çok sürüşümüze bile yansıyacağı için en önemli kritik durum burada bu oluyor. Yani
0: Evet.
1: çok basit bir detay da olabilir. Aracımızın üzerinde sadece görsel anlamda olan bir kusur bile olabilir. Bu sürüş sırasında bizim konsantrasyonumuzu bizim elimizden alacaktır. O yüzden tüm detayların gözden geçirilmesi önemli. Ama dediğim gibi sıvıların kontrolü, yağ ve soğutma suyu en başta geliyor. Akü ve elektrik aksamı, ondan sonra en sonra da bagajda bulunan acil durum ekipmanları, işte reflektörümüzdür, ilk yardım çantamızdır. Bunlar en majör başlıklar diyebilirim.
0: Bunlar çok önemli. Sayın Dedeoğlu, 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la stüdyomuzda gündemi değerlendiriyoruz. Onun da size soracakları vardır. Sayın Daştan, sizin merak ettiğiniz bir şeyler var mı?
2: Şimdi özellikle tabii ki yaz aylarında vatandaşlar bilmedikleri güzergahlarda da aslına bakarsanız yol alıyorlar. Çoğu ilk kez gittiği noktalara araçlarını sürüyor. Belki Yiğit de doğduğu noktada tecrübelerini bizimle paylaşırsa, özellikle ilk kez gidilecek güzergahlar noktasında daha öncesinde sürücülerin böyle bakması gereken önemli noktalar var mıdır? İşte
0: Evet.
2: hava durumudur, yol durumudur. Sayın Dedeoğlu benden çok daha iyi bilecektir ama ben de bir dinleyici olarak aslında bakarsanız onun görüşlerini merak ediyorum.
1: Evet, merhabalar Mustafa Bey öncelikle. Bu tabii önemli bir konu. Çünkü bilmediğimiz yerlerde her zaman şunu söylüyoruz. Sürprizle karşılaşmak bizi tehlikeye sürüklüyor. Çünkü o andan sonra artık biz bütün planladığımız tüm detayları unutabiliyoruz ve yola fokuslanmak yerine başka şeyler düşünebiliyoruz. Odağımız yoldan kaçıyor, diğer sürücülerin hareketlerinden kaçıyor ve başka şeyler düşünmeye başlıyoruz. Sürprizle karşılaşmamak için tabii ki gideceğimiz güzergahı önce planlamamız gerekiyor. İşte nerede, hangi güzergahı izleyeceğiz, nerede mola vereceğiz yaklaşık olarak, oranın hava koşulları nasıl, bunları önceden takip etmek oldukça önemli. Mevsimine göre de değişiyor bu. İşte kış aylarında buzlanma olup olmayacağını o bölgede ya da yaz ayında nasıl bir durumla karşılaşacağımızı, yol durumunu internet üzerinden araştırmak her zaman daha bizim için kolaylık sağlayacaktır. Yeni gideceğimiz yerler için, bilmediğimiz rotalar için.
2: Bu mola konusu biz sürücülerin sürekli atladığı mevzulardan bir tanesi, değil mi Sayın Dedeoğlu?
1: Evet, buradaki endişe her zaman şu oluyor. Gideceğimiz hedefe çok fazla odaklanıyoruz. Halbuki şunu unutmamamız lazım. Tatilin bir parçasıdır araçla seyahat. Yani o da bir tatilin içerisindeki bize tatilin getireceği güzellikler, hoşluklar, anılardır aslında. Ama biz bunu görmüyoruz. Sadece hedefe odaklanıyoruz. Bu da tabii ki molasız bir seyahat doğurabiliyor bazen. O yüzden biz bunu hatırlatmak istiyoruz ve en geç 2 saatte bir 15-20 dakikada olsa mola verilmesini her zaman sürücülere tavsiye ediyoruz. Bu çok büyük bir altın kural diyebiliriz
0: İki
1: yani
0: saatte
1: sürüşte.
0: bir 15-20 dakika mola verilmeli.
1: Evet, minimum 15-20 dakika
0: Evet.
1: bunu söylüyoruz. Çünkü molaları zaman kaybı gibi görüyoruz sürücülerimiz bazen. Bu zaman kaybı değil. 15 dakikalık bir zaman bize hiçbir şey kaybettirmez. Aksine dediğim gibi o yol üzerindeki ailemizle, sevdiklerimizle olan anılarımızı arttıracak detaylardır bunlar. Ve bol sıvı tüketmelerini de tavsiye ediyoruz yaz aylarında tabii molalarla birlikte. Yani bu molaları ihtiyaç molası olarak değerlendirebilirler, su ihtiyacı molası olarak değerlendirebilirler. Durmak için, mola vermek için bahaneler oluşturur
0: Evet.
1: böylelikle. O yüzden bunu aksatmamaları çok önemli sürücülerin.
0: Kazalara neden olan yol hipnozu denilen bir şey var. Bunu biraz açıklar mısınız? Ne demek? Neden kazalara sebep oluyor bu yol hipnozu?
1: Aslında yol hipnozu uykusuzluk ve yorgunlukla paralel olarak söyleriz bunu her zaman, ama tamamen uykusuzlukla alakalı da değildir. Eğer az uyuduysanız ve yorgunsanız yol hipnozuna düşmeniz daha büyük bir ihtimaldir, ama çok dinlenmiş bile olsanız buna güvenmemeniz lazım. Yol üzerindeki işte şeritler, elektrik aydınlatmaları ve bunun gibi böyle rutin

0: uyarıcılar bize yolda dikkat kaybına yol açıyor. Yani bir nevi hipnotize ediyor bizi aslında. Özellikle uzun yolda, sakin trafikte buna çok fazla düşüyoruz. Hep aynı hızlarda seyahat ediyoruz, aynı görselleri görüyoruz. Ve bu bir yerden sonra dediğim gibi sabit uyaranlar bizi hipnoz etkisine alıyor bir nevi. Ve bu da tabii ki neden tetikleniyor? Bizim mola vermemizden ötürü. Yani mola vermezsek eğer buna düşmemiz çok daha büyük bir ihtimal. O yüzden bu rutini bozmak için yoldaki o sıradan şeritlerin geçişi, sürekli aydınlatmaların geçişi ya da trafikteki diğer sabit uyaranlardan kurtulmak için yine mola vermemiz gerekiyor. Bunlar aslında işte dediğim gibi birbiriyle bağlantılı durumlar. Uykusuzluk ve yorgunluk, hipnoz ve mola üçlüsü çok önemli. Mola vererek yol hipnozundan da uzak kalabiliriz.
1: Sayın Dedeoğlu, çok önemli bilgiler verdiniz. Aslında sizinle konuşacağımız daha çok şey var ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Güvenli sürüşler dilerim herkese.
1: Sağ olunuz. Kolaylıklar. Hoşça kalın. Evet, Sayın Daş'tan programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, yol güvenliği ve ileri sürüş teknikleri uzmanı Yiğit Dedeoğlu'yla 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimleydi. Böylece memleket treninin sonuna geldik. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, teknik masada Burak Hararoğlu, yapımcılarımız Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca bugün sizlerle birlikteydik ve programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali Es-Seydi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan, törenin ardından Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur, dedi. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 5 gündür doğrudan hedef almıyor. Karşılıklı saldırılar Körfez ülkeleri üzerinden devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var, dedi. Tahran ise ABD arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de sürüyor. İsrail'in katliamları ve direniş gruplarının verdiği karşılık İsrail askerler arasında psikolojik çöküntüye neden oluyor. Son olarak iki İsrailli kadın asker daha intihar etti. İsrail basınına göre 2026 yılında 16 İsrail askeri hayatına son verdi. Askerler psikolojik çöküntü yaşarken askere gitmeyi reddedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırdı. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler

Öğrenci sayısı 13'e yükseldi. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci bugün başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ve spor, Fenerbahçe Polonya'da tur peşinde. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Pep Guardiola, Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı. Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları 20 gün boyunca misafir etti. İsrail soykırımına maruz kalan, Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü İspanyol teknik direktörün, travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşıldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 29, Lefkoşa 35, Kerkük 49, Paris 36, Tiran 37, Bakü 34, Bern 36, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 26, Amsterdam 30, Brüksel 30, Viyana 34, Üsküp 33, Sofya 30, yağmurlu olmak üzere Stockholm 24, Berlin 30 ve Kopenhag 22 derece. Haberler dinlediniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün gerilim türünün rakipsiz ustası Alfred Hitchcock'un en sarsıcı yapımlarından biri olan 1963 yapımı Kuşlar adlı filminden söz edeceğiz. Sinema tarihinin en gizemli eserlerinden biri olan bu film, doğanın insanoğluna karşı başlattığı açıklanamaz ve ürkütücü bir saldırıyı beyaz perdeye taşır. Başrolde Tippi Hedren yer alırken, hikayemiz sakin bir kıyı kasabasında başlar. Her şey bir kadının bu kasabaya gelişiyle birlikte kuşların davranışlarındaki tuhaf değişimlerin fark edilmesiyle alevlenir. Gökyüzünü kaplayan yüzlerce, binlerce kuş bir anda kasabadaki huzurlu yaşamı adeta hayatta kalma mücadelesine dönüştürecektir. Film, korkunun her zaman bilinmeyen karanlık canavarlardan gelmediğini, her gün gördüğümüz sıradan canlıların bile her an birer tehdide dönüşebileceğini çok çarpıcı ustalıkla aktarır. Alfred Hitchcock bu filmde müzik yerine sadece kuş seslerini ve kuşların kanat çırpınışlarını kullanarak izleyicinin huzursuzluğunu en üst seviyeye çıkarmayı başarır. Kuşlar filmi teknik imkansızlıklara rağmen döneminin çok ötesindeki görsel efektleriyle de sinemada yeni bir çığır açmıştır. Özellikle okul binasındaki saldırı sahnesi gerilimin doruk noktası olarak hafızalara kazınır. Film, doğanın dengesinin ne kadar hassas olduğunu ve insanın bu denge karşısındaki çaresizliğini çok çarpıcı biçimde aktarır. Kuşlar filmi, bir sonuca bağlanmayan gizemli finaliyle de izleyiciyi kendi korkularıyla baş başa bırakır. Özetlersek, Alfred Hitchcock bu filmle yine yapacağını yapmış ve sinema tarihine gökyüzünün bir anda karardığı ve sessizliğin çığlığa dönüştüğü bu benzersiz dehşet hikayesini bırakmıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali Es-Zeydi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan, törenin ardından Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur, dedi. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İsrail'in katliamları ve direniş gruplarının verdiği karşılık İsrail askerler arasında psikolojik çöküntüye neden oluyor. Son olarak iki İsrailli kadın asker daha intihar etti. İsrail basınına göre 2026 yılında 16 İsrail askeri hayatına son verdi. Askerler psikolojik çöküntü yaşarken askere gitmeyi reddedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Rusya'nın Ermenistan'a yönelik ticari baskısı artıyor. Rusya'nın Ermenistan'dan ithal edilen ürünlere yönelik kısıtlamaları süt ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletmesi, Moskova ile İrivan arasındaki siyasi gerilimin ticari ilişkilere yansıdığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırdı. Yabancı plakalı araçların otoyol ve geçiş ücretlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Yabancı plakalı araçların tahsil edilemeyen otoyol ve köprü geçiş cezalarına ilişkin borçları tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci bugün başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Savaş alanında yürütülen arkeolojik çalışmalarda 11. yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ve spor, Fenerbahçe Polonya'da tur peşinde. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda 3. eleme turunda Avusturya ekibi

0: Schutum Graz'la karşılaşacak. Pep Guardiola Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı. Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları 20 gün boyunca misafir etti. İsrail soykırımına maruz kalan Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü İspanyol teknik direktörün travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşıldı. Hava durumuna gelince Türkiye'de bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 29, Defkoşa 35, Kerkük 49, Paris 36, Tiran 37, Bakü 34, Bern 36, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 26, Amsterdam ve Brüksel 30, Viyana 34, Üsküp 33, Sofya 30, yağmurlu olmak üzere Stockholm 24, Berlin 30 ve Kopenhag 22 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu haftada güzel bir günde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyenler, üniversiteye giriş sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başladı. Sınav sonucu bir gencin potansiyelini belirlemese de tercih dönemi yalnızca üniversite seçimi değil, geleceğin şekillendirildiği kritik bir yaşam kararı olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde gençler hiç olmadığı kadar gelecek kaygısı yaşıyor. Bu durum kimi zaman onların sağlıklı kararlar almasını, doğru tercihler yapmasını olumsuz etkileyebiliyor. Sınava hazırlık ve sınav döneminde aşırı stres yaşamış olan gençler, sınav sonuçlarının belli olmasıyla tercih stresi yaşamaya başladılar. Diğer yandan istediği sonucu alamayan öğrenciler de farklı bir gelecek kaygısıyla karşı karşıya kaldı. Bugün güzel bir günde gelecek kaygısının yönetilmesi ve doğru tercih yapabilmek için dikkat edilmesi gereken noktaları konuşacağız. Konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Şafak Çukur'la. Hoş geldiniz Sayın Çukur.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Öncelikle günümüzde gençler arasında gelecek kaygısı neden bu kadar yaygın desek hocam neler söylersiniz bize?
1: Evet, gerçekten bu çok temel bir konu. Hatta biz Ankara'da şu bu konuda büyük bir kongre düzenliyoruz yakında psikoloji öğrenci grubu olarak. Temamız da belirsizlik. Ya çünkü gerçekten hem dünyada genel olarak konuşabiliriz, bir de Türkiye özelinde konuşabiliriz. Dünya çok hızlı değişiyor. Yani eski roller, eski alışkanlıklar, çok hızlı bir değişim var. Ve her hızlı değişim nedir? Bir belirsizliğe neden alıyor. Ve bu gerçekten belirsizlik dediğimiz şey hem biyolojik olarak, yani beynin de tahammül edemediği bir şey, hem insanların tahammül edemediği bir şey. Yani hatta bazen öyle biraz da abartılarak söyleniyor. Yani diyor ki istersen yanlış bilgiye sahip olayım ama belirsizlik olmasın. Yani insanlar çünkü belirsizlik olduğu zaman beynimiz sürekli çalışıyor. Ve bu belirsizlik üzerine kaygı bozuklukları, yani günümüzde kaygı ve kaygı bozukluklarının bu kadar artmasının temeli de bu. Yani
0: Geçmişte
1: bu
0: peki bu kadar
1: belirsizlik.
0: belirsizlik yok muydu? Ya yoksa giderek artan bir durum mu? Gerçekten de bu belirsizlik sizce de var mı hocam?
1: Kesinlikle çok yüksek düzeyde. Yani bu yalnızca işte iş değil. Çünkü iş çalışma yapısı değişiyor. Yani mesela örnek verirsek, yani bizim veya yani bizden önceki kuşakta genelde istenilen neydi? Bir işi sahip olup oradan emekli olmaktı. Ama şimdi günümüzde yani insanlar sürekli iş değiştiriyor ki bazı kendi istekleriyle de olmayabiliyor bu. Yani dışarıdan bazı faktörler de etkili edebiliyor. Hatta Türkiye'de şu çok tartışılıyor. Yani aslında devlet kurumları çok iyi maaş vermiyor. Yani özel sektörde aslında imkanlar, fırsatlar daha yüksek. Ama çoğu insan devleti tercih ediyor.
0: Hala
1: Yani
0: o mantalite devam ediyor. Eskiden de
1: ediyor.
0: öyleydi. Hep devlet
1: Çünkü
0: kapısında çalışmak gibi bir
1: tabii.
0: durum vardı ya, hala da o
1: Çünkü
0: var.
1: devletin sağladığı en önemli özellik, yani bunun tabii ki istisnaları olabilir, güvenlik. Belirsizlik yok devlette. Yani daha sınırlı. Yani çünkü devlet çoğu zaman kamu hizmeti sunduğu için, kar odaklı çalışmadığı için o zaman nedir? Daha rahat çalışmak koşulları oluyor. Yani ücretler göreceli olarak daha düşük de olsa. Yani şey oluyor yani aslında onun için devleti hatta Türkiye'de biliyorsunuz bu son 15-20 yıldan beri girişimciliği artırmaya çalışıyorlar. İşte bir sürü eğitimler veriyorlar. Üniversitelerde derslere konuldu. Liselerde yapılıyor. İşte girişimcilik ama insanlar hala tercihi devlet. Yani çünkü güven. Yani
0: Gelecek kaygısı
1: gelecek
0: yaşamamak gibi.
1: gelecek kaygısı. Ama artık yalnızca iş yerinde değil mesela ilişkilerde. Yani hem dünyada baktığımız zaman hem Türk ülkemizde baktığımız zaman mesela boşanma oranlarında gerçekten mesela bazı ülkelerde biz de çok yakındayız burada. Yani boşanma oranları evlenme oranlarını şey yapıyor.
0: Geçmiş durumda değil
1: Geçmiş
0: mi?
1: durumda. Yani mesela bu da ilişkilerde güvensizliğe işaret ediyor. Yani biz de biliyorsunuz işte dost kavramı vardı. İşte hayatın boyunca bazı insanlar nedir? Senin dostundur. Yani hayatının tüm aşamasında seninle birliktedir. Üzerine bir sürü atasözleri vardır. Ama şimdi insanlar

0: arkadaşlıkları da çok hızlı başlıyor, çok hızlı bitiyor. Evlilikler hızlı başlıyor, hızlı bitiyor. İlişkiler bitiyor.
1: Tam bir tüketim çağı.
0: Tabii. Bir üçüncüsü de şu, girişte arkadaşlarla da sohbet ediyorduk. Hatta Türkiye'de çekilen birçok dizi hep oradan yaralanır. TRT'de bu konuda çok başarılıdır bu arada. İşte aile dizileri.
1: Evet.
0: Mesela aile dizilerine baktığınız nedir? Bir mahalle vardır. Bir mahalle kültürü vardır. Yani o mahalle kültürü nedir? İnsanlar işte sohbet ederler, dayanışırlar. İşte nedir? Sorunlara ortak çare bulmaya çalışırlar. Tabii negatif tarafları da olabilir ama şimdi insanların yaşadığı yerlerde komşunu tanımıyorsun. Bu da bir belirsizlik. Yani çünkü sen yaşadığın evdeki işte sitedeki insanların diğerlerini tanımıyorsan ne geleceğini başına bilemiyorsun. Yani çünkü aslında belirsizliği bir kısmı bilmeyle ilgili bir şey. Yani mesela siz bir kişiyi tanısanız, sevmeseniz bile o sizde çok belirsizlik oluşturmaz. Çünkü ondan ne geleceğini bilirsiniz. Kendinizi ona göre ayarlarsınız.
1: İnsan
0: Onu
1: güven içinde
0: tabii.
1: olmak istiyor, o
0: Tabii.
1: yüzden orada bir
0: Yani.
1: belirsizlik olduğunda kendini
0: Tabii.
1: güvensiz
0: Tabii
1: hissediyor.
0: orada bir güvensizlik oluyor. Çünkü bilinmiyor ne gelecek. Yani işte ben akşam dışarı çıktığım zaman ne olacak? İşte hastalansam biri bana destek olacak mı? Çünkü şu anda şey de artıyor. Mesela geçenlerde TÜİK'in bir araştırması yayınlandı. Tek başlı haneler diyoruz buna. Yani
1: Evet.
0: tek başına yaşayan ki bunlar ağırlıklı bir şekilde yaşlı insanlar. Yani insanlar tek başlarına yaşıyorlar. İşte bazılarında işte Alzheimer gibi bazı sıkıntılar mevcut. Yani bunlar hepsi belirsizliği artırıyor. Hatta psikolojiden bir örnek vereyim. Şimdi ben lisans eğitimimde benzer de hep işte insanların seçme özgürlüğünün, özgürlüğün ne kadar iyi olduğunu, işte mesela grupların negatif taraflarını çalıştık yıllarca. Yani çünkü dedik ki eğer insanlarda kontrol duygusu olursa, değil mi? Bunlar daha mutlu, daha refah, daha barışık olur. Şimdi yeni çalıştığımız konular fazla özgürlüğün getirdiği
1: Sıkıntılar.
0: sıkıntılar. Yani çünkü gerçekten çok fazla seçeneğiniz. Yanlış anlaşılmasın ben yani özgürlüğü destekliyorum ama ya benim bahsettiğim buradaki özgürlük daha seçme. Yani hatta ben hep şu örneği veriyorum genelde. İşte ben Türkiye'de Hacettepe'de lisansımı bitirdikten sonra yurt dışına gittim. Şimdi bu bizim dönemde. Yaşımı da vermiyorum
1: Yok,
0: farkındaysanız.
1: çok yaşlı değilsiniz hocam,
0: Şimdi
1: estağfurullah.
0: girdiğimizde bakkala gittiğiniz zaman alacağınız mesela markalar bellidir. Hatta biliyorsunuz o marka isimleriyle o ürün tanınır hale gelmiştir. Şimdi onları vermeyeceğim. Ama gittiğiniz zaman işte bakkalda bir yağ alacaksanız 2-3 tane alternatifiniz var. İşte temizlik malzemesinde 2-3 tane şey var. Şimdi benim yurt dışına gittiğim zaman ilk yaşadığım şok bir markete gittim. Yani bir yağ için 200 tane falan seçenek var. İşte şudur fiyat olarak değişiyor, içinde yağ oranı değişiyor, katılığı değişiyor. Ben gerçekten rahatsız oldum. Çünkü o kadar şey arasında seçmek için bir enerji harcamak zorundasınız. Ya insanın da
1: Seçenekler arttıkça
0: tabii
1: kafanız karışıyor.
0: bir de ondan sonra şey oluşuyor. Onu mu alsaydım? Diğerini mi alsaydım? Yani o da şeyi başlatıyor işte kaygıyı başlatıyor. Yani onun için yani tabii ki seçeneğin olması güzel bir şey hayatta.
1: Seçenek her zaman olacak ama
0: Tabii.
1: çok fazlası
0: Ama
1: belki de insan ruhuna hitap
0: işte
1: etmeyen bir
0: çok
1: şey
0: fazla
1: diyorum.
0: seçenekli de hem enerjimizi oraya harcıyoruz hem sürekli işte belirsizliği tetikliyor. Yani sürekli yani çünkü yani o kadar ürünü benim takip etmem çok zor. Yani hangisi daha iyidir, hangisi kötüdür. Yani, ama 2-3 tane önceden seçenek vardı. Ondan bir tanesini seçiyordunuz ve gerçekten biz şu anda psikoloji literatüründe yani yaklaşık 50-100 yıl işte bu seçme özgürlüğünün ne kadar güzel olduğunu ifade ettik. Şimdi fazla olduğu zaman bunun getirdiği zararlar üzerine çalışmaya başladık.
1: Sanırım her hayatın
0: Tabii.
1: her alanında denge önemli.
0: Kesinlikle,
1: Yani
0: kesinlikle.
1: her şeyin uç noktası insan ruhuna iyi
0: Tabii.
1: gelmeyen bir durum. Mesela bir çocuğu düşündüğümüzde, çocuğa sınırsızlık verdiğimizde aslında
0: Tabii.
1: çocuğun bile psikolojisi bozuluyor.
0: Kesinlikle,
1: Yani sınırları
0: kesinlikle.
1: belli olan çocuk
0: Tabii.
1: kendini daha güvende hissediyor,
0: Tabii.
1: değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Yani hatta onun için ailelere genelde şey söyler. Yani çocuk seçme yeteneklerini geliştirmesi için ailelere seçenek versin ama sınırsız vermesin. Yani önce aileler bir fitrelesin. Yani kendi ekonomisine uygun işte güvenlik yani aldığı üründe olsun tercihte olsun. Yani önce işte elimizde 3 tercih var. Yani 4'e 2'ye indirip çocuğa sunması. Yani hem burada işte o sizin dediğiniz denge de oluşuyor. Yani çocuk seçebiliyor. Ya yani çünkü seçe seçe de nedir? Yetişkin olmayı
1: Öğreniyor.
0: öğrenecek. Yani çünkü bu da bir beceri, kazanılan bir şey. Yani siz çocuk 18 yaşına gelene kadar hiçbir seçim hakkı vermemişseniz bu çocuğa. Ondan sonra da mesela uçun bağımsız hareket etmesi çok zor olur.
1: Evet, biraz önce programımızın girişinde de söyledik.
0: Evet.
1: Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Üniversiteye giriş sınav sonuçları. Burada da bir tercih söz konusu.
0: Evet.
1: Yoğun stres ve duygusal dalgalanmalar da yaşıyor gençler şu
0: Kesinlikle.
1: anda.
0: Kesinlikle.
1: Sağlıklı karar almayı nasıl etkiliyor bu duygular?
0: Ya şimdi burada birincisi şu, önce şeyi söyleyeyim. Yani bu konudaki adaylarımızın hepsine başarılar dilerim.
1: Evet,
0: Yani
1: başarılar.
0: gerçekten onlar için önemli bir karar. Ama şunu da söyleyeyim, artık dünyada değişti. Bu son karar değil. Yani önce şeyden başlayalım. Yani aslında bu tercihlerinizi yani bence Türkiye'deki güzel bir sistem, yatay geçiş imkanları var. Yani aynı aldığınız puanla girdiğiniz seneki aldığınız puanla mesela A'yı seçtiniz, puanınız ona geliyor. Ya bir yıl sonra ben buradan vazgeçtim, B'ye gidebiliyorum diyebiliyor. Ya burada geniş bir imkan tanımlanmış. Yani onun için bunu şey gibi bazıları o kadar abartıyor ki. Yani ya tabii ki biz insanların sene kaybetmesini istemeyiz. Ama seçenekler hala duruyor. Yani çünkü siz bunu bir son olarak görmeye başlarsanız yani o zaman stres, belirsizlik ve gerginlik daha çok artacak. Yani ama Türkiye'de gerçekten bu konuda ekoller de birbiriyle çatışıyor. Yani çünkü Türkiye'deki rehberlik hizmetleri, işte bu konudaki danışmanlık hizmetleri genelde Batı kökenli. Yani teorilerimiz, bilgilerimiz Batı kökenli. Şimdi Batı'dan bize ki o da güzel bir şey söylüyor. Diyor ki yani kişinin ilgisi ve yeteneği
1: Doğrultusunda.
0: doğrusunda olsun diyor. Yani kişinin hatta eskiden çok popülerdi, şimdi yapılmıyor. Yani böyle meslek yönlendirme sınavları vardı. Yeteneğin nedir?
1: Testler
0: Testler.
1: ölçülüyordu değil mi? Evet,
0: Ki onların
1: bize uygulanıyordu eskiden
0: bana
1: bu
0: da uygulandı
1: cevaplar.
0: da çoğunun geçerliliği, güvenilirliği çok düşük. Onu da söyleyeyim yani. Kaliteli şeyler
1: Ve
0: değiller yani.
1: sonrasında da insan da değişen bir varlık olduğu için tercihleri de değişebiliyor.
0: Tercihleri değişebilir. Yani insanları bu şekilde işte tamam bu bir ölçüt gerçekten. Yani nedir? İşte insanların ilgisi, yeteneği ve bence en iyi insan kendisi bilir. Yani hangi alanda yetenekli olduğu, hangisi alanda ilgili olduğu. Ama şunu da kabul etmek lazım. Türkiye'de başka bir gerçeklik daha var. Yani özellikle bizim gibi orta ekonomik durumda olanlar. Ya çünkü birine gidersin der ki aman istediğini seç. Bence o kadar kolay değil. Yani tamam istediğini bir tarafa koy. Ama öbür taraftan da yani bu seçtiğiniz alan, seçtiğiniz üniversite, seçtiğiniz bölüm, meslek. Yani sizin önünüzdeki belli bir süre tam net olmasa da 30-40 yıldır hayatınızı etkileyecek. İş imkanlarını etkileyecek. Yani çoğu insanımız yani o ekonomik refah yok. Yani ben sevdiğimi okuyayım kenarda sonra istediğimi yaparım. Ya keşke olsa o seçenekler. Ama yani bunu eleştirebiliriz olmamasını. Ama olguya göre hareket etmemiz lazım. Yani onun için burada gerçekten hem ailelere de hem ben şeylere de yani bu bir denge olayıdır. Yani bir nedir? Tabii ki kişinin ilgisi, becerisi, aldığı puan, ondan sonra o mesleğin geleceği, o mesleğin özellikleri. Ama burada ben gerçekten farklı bir şey de söylemek istiyorum. İki şey söylemek istiyorum. Beni de rahatsız ediyor. Ya bir mesleklerin Türkiye'deki bölüm demek çoğu zaman meslek demek. İşte
1: Evet.
0: hukuk,
1: Avukatlık demek.
0: avukatlık, işte tıp,
1: Doktor.
0: doktorluk, işte psikoloji, psikolog, sosyoloji, sosyolog. Tamam böyle bir mesleki eşleşmeler çoğunda var. Mesela işletme gibi bölümler biraz daha geniş.
1: Evet.
0: Yani bazen biz işletmedeki arkadaşları istiyoruz. Mezun önce ne olacaksın? İşletme. Yani
1: Şimdi.
0: bu yönetici demek aslında. Alt, orta veya üst yönetici vasıflarını vermeye çalışıyor. Ama öyle bir meslek işletmeci diye bir meslek
1: Meslek
0: olmayan
1: yok, evet.
0: yani öyle bir birebir örtüşen alan yok. Ama şunu ben gerçekten söylüyorum. Hatta tercih yapılırken de buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir meslek sana ne kadar farklı alternatif veriyor. Yani biz özellikle bugünkü birçok rehberlik hizmetlerinde

0: veya sosyal medyada çok ön yargılı yaklaşıyoruz. Yani meslekleri şey gibi, yani ülkeler gibi yaklaşıyoruz. Çok az biliyoruz ama ona bir etiket yapıştırıyoruz. İşte diyoruz ki tıp şudur, hukuk budur. Ben artık dünyadaki bu değişimin, pozitif değişim olarak görüyorum ben. Meslekler de çok değişiyor.
1: Aslında sınırlandırmamak lazım.
0: Tabii.
1: Mesela bir bölüme
0: Tabii.
1: girdiğimizde biz sadece onu olmayacağız.
0: Kesinlikle.
1: Kendimizi farklı alanlara da
0: Kesinlikle.
1: yönlendirebiliriz. Yani ben
0: Tabii.
1: kendi adıma ben
0: Tabii.
1: ekonomi okudum
0: Tabii.
1: ama yani farklı meslekler
0: Kesinlikle.
1: yapıyoruz. Yani hiç alakası olmayan
0: Hatta
1: şeyler de yapılabilir.
0: insanlar bana kızacak. Çünkü bu da çok tartışmalı bir konu. Yani mesela yurt dışında ben Türkiye'de olsun demiyorum. Çünkü koşullar önemli. Önce koşulların sağlanması lazım. Yani yurt dışında artık çoğu meslek veya işe girme yüksek lisans doktorayla olmaya başladı. Yani lisansı daha rahat bırakıyorlar. Yani rahat bırakıyorlar. Yani daha az mesleğe dönük. Yani diyor ki sen temel eğitimini al bir alanda. Ondan sonra uzmanlık yüksek lisans doktorayla oluyor. Ha, şu anda Türkiye'de bu tartışmalı bir konu. Yani çünkü şimdi bir de insanlar diyecek ki bana Cem hocam ben lisansı zor bitirdik. Bir de bizden yüksek lisans doktora istemeyin ama yani dünyadaki gidişat bu. Bunun nedeni gerçekten artık tamam bir mesleğin bir özü olur, bir nüvesi olur. Yani mesela hukuk fakültesi dediğimiz zaman bu kişinin hukukla ilgili bir iş yapacağını, yasalarla ilgili bir şey yapacağını biliriz. Ama mesela şu andaki hukuk mezunları yani altında o kadar uzmanlıkları var ki bir de o kadar farklı çalışma alanları var ki. Mesela bir de burada gerçekten o mesleği nerede yaptığın da çok önemli. Yani bir üniversitede avukat olmak, işte bir sivil toplum örgütünde avukat olmak, işte bir belediyede avukat olmak, işte bir göç idaresinde avukat olmak. Bunlar hepsi farklı deneyimler. Yani aslında gerçekten bu mesleklerin tamam bir nüvesi, özü olabilir ama gerçekten kendi içinde çok çok çeşitleniyor
1: Uzmanlık
0: yapacakların.
1: alanları çok çok
0: Hem
1: farklı.
0: uzmanlık alanları hem de yaptığın, çalıştığın kuruma göre, yere göre de bir çeşitlilik var. Yani onun için insanlar böyle sen işte hakim mi olacaksın mesela şey. Ya hakimlik, savcılık dediğin yani hukuk mezunlarına onlara bir hak tanınmış. Bir kısmının gittiği yer. Yani
1: Evet,
0: işte bir
1: hepsinin
0: kısmı
1: tercih
0: gidiyor
1: etmeyeceği yer.
0: devlette çalışıyor. A sınıf kadrolarda bir kısmı gidiyor. Ya bu çeşitliliği de gerçekten görmemiz gerekiyor. Mesela ben psikoloji alanında öğretim üyesi olduğum için ben bunu çok görüyorum. Yani mesela bizim psikoloji alanında yani 100'e yakın uzmanlığımız var. Ya yani bir psikoloji var ama ya birisi gidiyor spor psikoloğu oluyor. Birisi iş yeri psikoloğu oluyor. Biri klinik psikolog oluyor. Yani bu çeşitleri görmek gerekiyor. Yani insanlar onun için böyle kalıp yargılarla düşünmesin. İkinci bir şey de söyleyeyim, içimde kalmasın. Bu bence çok önemli. Beni de
1: Tabii ki.
0: rahatsız ediyor. Ya bende de belirsizlik oluşturuyor. Umutsuzluk oluşturuyor. Yani özellikle sosyal medyada ya baktığım zaman ya bu konuyla az çok ilgili olduğum için onları da takip ettiğim için ya o kadar bir karamsar hava veriliyor ki, kötümser hava veriliyor ki işte hukuk öldü.
1: Evet hocam.
0: Tıp okunur mu? Psikoloji hayatta gitme. İşte yok şeydir mühendislikler aç kalırsın. İşte yok şu bu. Ya tamam tekrar ediyorum. Yani Türkiye'de işte tıp ve sağlık alanı dışında istihdamda üniversite mezuniyeti ve istihdam örtüşmesinde sıkıntılarımız var. Yani bunu YÖK de kabul ediyor. Herkes kabul ediyor. Yani iş imkanları veya ilk etapta mezun olduktan sonra girdiğin işin niteliği, verdiği ücret düşük, ortalama da düşük. Bunların hepimiz farkındayız. Yani yaşıyoruz. Yani bizim çocuğumuz da, işte etrafımızdaki insanların çocuklarını da görüyoruz, gözlemliyoruz. Ama özellikle bunu o meslekten olanlar yapıyor. Yani eskiden
1: Amaç ne
0: şöyle
1: peki? Yani
0: yapılıyor.
1: böyle bir neden böyle bir kötü hava veriliyor? Çünkü bu olumsuz duygular ebeveynleri çok tedirgin ediyor.
0: Kesinlikle.
1: Gençler de gelecek
0: Kesinlikle.
1: kaygısı yaşıyor ve ebeveynler de gençler üzerinden daha da fazla yani
0: Yani
1: gençlerin kaygısını daha da artırabiliyor.
0: kişiler hem tercih yaparken hem tercihten sonra kaygıyı yüklüyorsun,
1: Evet,
0: gönderiyorsun.
1: evet.
0: Yani ve o öğrenciler odaklanamıyor da bir motivasyonu da yok. Çünkü sen bir gence dersen burada okursan senin geleceğin o yok dediğin zaman o kişi nasıl okuyacak orada? Yani hadi puanı düşük diye bir yere gitti. Ama tamam risklerden bahsederiz. Eksiklik

0: bahsederiz ama hepsini güzel, mutlu bir tablo çizmememiz lazım. Ama özellikle bu meslekten gelenler, ya bitti diyoruz, sen niye oradasın o zaman? Tamam mı? Peki, yani bu şey, hani bazen bizde küçük esnaf için bu söylenir. Yani aman küçük esnaf üzerine alınmasın. Yani nazar değmesin diye mi, şey değmesin mi diye, işi iyi olsa bile iş yok, iş yok, iş yok. Yani, ama yani gerçekten tamam, bir mücadele var. Ya ben şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani önceden mezun olduğunuz zaman üniversite sayısı azdı, bölüm sayısı azdı, kontenjanlar azdı. Daha az sorunla şeye gidiyordunuz. Yani iş bulma imkanları daha az çetrefilliydi. Ama şimdi daha çok çetrefilli. Ama aynı zamanda fırsatlar da arttı. Yani
1: Evet.
0: riskler arttıysa fırsatlar da arttı. Yani çünkü yani biz önceden mesela bir psikoloji mezununun yalnızca psikologluk yapmasını beklerdik. Şimdi psikologlar çok farklı işler de yapıyor. Ve gerçekten çok iyi işler çıkartıyor.
1: Aslında her
0: Tabii
1: insanın
0: her
1: yolculuğu
0: meslekte bu.
1: farklı.
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: her insanın yolculuğu
0: Tabii.
1: tek ve özel, ona özel ve her genç de kendi yolunu kendisi belirliyor.
0: Evet.
1: Belirli tercihlerinin
0: Kesinlikle.
1: etrafında. Gençleri de en fazla çelişkiye düşüren konulardan biri de aslında kendi istek ve idealleriyle ailelerinin onlardan beklentileri arasında kalmaları hocam. Bu süreçte aileler bazen çocuklarından daha fazla
0: Baya
1: kaygılı olabiliyorlar ve bunu da fazlasıyla da yansıtabiliyorlar. Biraz önce de
0: baya.
1: söyledim size. Ailelerin kaygıları çocuklara nasıl yansıyor sizce?
0: Şimdi ben burada yine farklı bir görüş söyleyeceğim. Çünkü
1: Dinliyorum.
0: yeni çalışmalar var bu konuda. Yani bence biz ebeveynlerimizin hakkını çok yedik. Yani mesela son çalışmalarda mesela ebeveynlerin desteklediği evliliklerin daha başarılı olduğu. Yani şununla evlen dediği ya da onay verdiği evliliklerin, yani aslında ebeveynler çocuğunu gerçekten iyi tanıyor. Ya yani bunu, yani biz hep şey yaptık işte, aile baskısı, aile baskısı dedik. Şimdi ona da geleceğiz. Ama gerçekten ebeveynler, bence hakkını yememek lazım ebeveynlerin.
1: Haklarını yememek lazım ama ben de kısmen size çok katılamayacağım bu noktada
0: Ama
1: hocam.
0: burada şey var. Yani çocukların tanıma anlamıyla imkanları. Ama öbür tarafta da ebeveynler gerçekten farklı bir kuşağı temsil ediyor. Yani o dönemki öncelikler, o dönemdeki bildikleri,
1: Onların deneyimleri çok
0: onların
1: önemli.
0: deneyimi değişti şu anda. Yani onun için burada da aslında bir çeşit tavsiye, bir dengeye oluşturmak lazım.
1: Evet.
0: Ama sizin de söylettiğiniz gibi, ya bence burada aile öneride bulunmalı. Israr etmemeli. Yani çocuğun önüne o özgürlüğü vermeli. Çünkü sonuçta o okuyacak. Yani siz çocuğun istemediği şeye zorla onu yönlendirirseniz, yani başarısızlığa kapı açmış oluyorsunuz aslında. Ama nedir? Çocuğunuzla iletişime geçerek imkanlar. Mesela biz kendi çocuğumuzda yaptık bunu. Çocuğumuzu alıp tercih edeceği okula, bölüme birlikte ziyarete gittik. O bir görüş belirtti, biz bir görüş belirttik. Ama şuna ben kesinlikle katılıyorum. Yani burada son karar
1: Çocuğun olmalı.
0: kesinlikle çocuğun olmalısıdır. Ve ya bunu bir çatışma ortamına da, rekabet ortamına da
1: Çevirmemek
0: çevirmemek lazım.
1: lazım.
0: Yani çocuk için hem ebeveyn için. Ama ben şeyimde ısrarlıyım. Ebeveynin de yani şeyi, o öngörüsü,
1: Önemli. O konuda
0: ha bir
1: ben
0: de özellikle
1: katılıyorum size hocam.
0: günümüzde daha da fazla. Bak şimdi bizim neslimizde açık söyleyelim. Yani bizim ailelerimizde üniversite mezunu sayısı azdı. Yani mesela biz tercihte yaparken, yani zaten annemiz babamız istese de karışamıyordu. Yani çünkü yani üniversite kavramını, ama şu anki gelen nesilde çoğu anne baba da üniversite deneyimi var.
1: Hem öyle hem de
0: Yani
1: bilgiye ulaşmak biraz
0: hem
1: daha
0: bilgiye
1: kolay. Onlar da
0: ulaşmakta,
1: daha
0: yani
1: bilgiye kolay
0: o da
1: ulaşabiliyorlar.
0: değişiyor. Yani ya bir de burada tabii şu da var. Yani şimdi bunu da konuşmamız lazım. Yani bu üniversitenin, özellikle vakıf üniversitesine gidecekseniz, bir finans kısmı var. Yani burada ister istemez ebeveynin belli ölçüde en azından finans açısından onayı gerekiyor. Yani çünkü çocuğun gönlünden bir şey geçiyor olabilir. Hatta il dışına çıkacaksa artık okumak, tamam kredi yurtlarımız var, işte sağlanan burslar var, imkanlar var. Ama bir de bunun bütçe kısmı da var. Yani bunun da belli ölçüde konuşulması ve anlaşılması gerekiyor. Yani birçok husus söz konusu.
1: Peki gençlerimize nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Tercih yaparken hem kendi istekleri, yetenekleri doğrultusunda tercih yapmalılar,
0: Evet.
1: hem de sanırım gelecekte iş kaygısı yaşamamaları da gerekiyor
0: Tabii,
1: tabii ki, ama
0: tabii.
1: biraz önce
0: Tabii.
1: söylediniz tabii ki farklı farklı
0: Tabii.
1: kapılar da açılabilir.
0: Tabii.
1: Neler söylersiniz, nelere dikkat
0: Tabii.
1: etmeleri gerekiyor? Gelecek meslekleri için neler söylersiniz aynı zamanda?
0: Tabii. Ya burada ben şunu tavsiye ederim. Yani eğer imkanları varsa, hatta kendi tercih edecekleri üniversitede olmayabilir. Çünkü artık her ilimizde bir üniversite var. Yani ilgili alanda kişilere danışsınlar, konuşsunlar. Yani tabii ki, yani çünkü bizdeki rehberlik hizmetleri, danışmanlık hizmetleri genelde puan ve puanın eşleşmesi olarak oluyor. Ya burada çok ince detaylar, güzel detaylar var. Yani onun için burada bilgi toplamak, yani ailesi de buna destek olsun. Bilgi toplamak gerçekten çok değerli. Yani onun altını çizeceğim. Ve burada da mesela tercih ederken de, yani mesela bazı bölümlerin özelliklerini iyi bilmek lazım. Yani mesela bazı bölümlerin iş imkanları daha yüksek. Bazı bölümlerin mesela üzerine yüksek lisans yapmanız gerekebilir. İşte bazıları ama ben hep şunu söylüyorum. Bir numaralı benim öğrencilere tercih söylediğim şey. Ya bir meslek ne kadar çeşitlilik sunuyorsa sana bence o mesleğin arkasından gidilmeli. O bölümün. Çünkü orada okurken de farklılaşabilirsiniz. Yani okurken de farklılaşabilirsiniz. Yani illaki hani şey var ya, bu şey tartışması vardı. Hibrit tohumlar. Bir kere ekiyorsun.
1: Bir kez
0: Bir
1: ürün
0: kere
1: alabiliyorsun.
0: ürün alabiliyorsun. Ama ata tohumu dediğimiz şey de nedir? Yani bazılarında gerçekten kişiye farklı fırsatlar sunabilir. Yani mesela burada tercih yaparken kamu özeldeki iş imkanlarına baksınlar. Yani çünkü bazı mesleklerin yalnızca kamuda karşılığı var. Bazı mesleklerin yalnızca özelde karşılığı var. Aynı zamanda artık gerçekten bu yine çok gündem maddesi, çok tartışılıyor. Ama ben gençlerin yurt dışı isteklerinin, taleplerine de çok pozitif bakan biriyim. Yani illaki gitsin orada yaşasın anlamında söylemiyorum. Ama şimdiki yeni dünyada gerçekten sınırlar daha kolay gidilebilir, gelinebilir oldu. Yani o kariyerinizle ilgili, seçeceğiniz şeyle ilgili her zaman yurt dışı imkanları da düşünüyorsun. Yani çünkü kişinin kendisini geliştirmek için, hatta bazı üniversitelerimiz artık böyle programlar da yapıyor. Yani hatta onlar çok revaçta olmaya başladı. İşte 2 yıl Türkiye, 2 yıl yurt dışı veya işte stajı orada gönderiyor. Yani bence bu yurt dışı imkanları da yani çok güzel. Yani bunların tüm bu imkanların düşünülmesi lazım. Burada bir husus daha var. Onu da söyleyeyim. Genelde öğrencilerin çok arada kaldığı bir şey üniversite mi bölüm mü? Yani şimdi burada da ben %100 bir şey yok. Ama ben her zaman bölümün %60-70 bölüm ağırlıklı. Diğerinde üniversite ağırlıklı. Yani tabii ki okuduğunuz üniversitenin kimliği, onun marka değeri, sunduğu imkanlar önemli, önemsiz bunu diyemeyiz. Yani çünkü 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl neyse orada kalacaksınız. Ama ben her zaman onu da düşünüp ama bölümün daha öncelikli olması lazım. Yani onun için zaten o bölüm üniversite eşleşmesinin yapılması çok değerli. Ama bazıları gerçekten bu konuda daha şey, tutkulu. Ben diyor ki A üniversitesinde okuyacağım. Hangi bölüm okursam okuyayım. Ama gene de burada bir mutsuzluk da ortaya çıkıyor. Çünkü hatta puanı başka daha alternatif yerlere gitmesi varsa, ya ben diyor burada okuyacağım diyor. Bak şeyi anlarım, yani bir gencimizin ekonomik durumu yoktur. İl dışına çıkma imkanı yoktur. O ilde tercih yapmak zorundadır. Bak buna saygı duyarım çünkü bu bir ekonomik engeldir. Ama diyor ki işte ben şu üniversiteyi çok seviyorum. Ya ben çok üniversite gezen biriyim. Yani aslında Türkiye'de devlet olsun, vakıf olsun, yani üniversitelerin çoğu ortalamanın üstünde imkanlar açısından. Yani öyle dışarıdan bahsettiği gibi, sosyal medyada yayınlandığı gibi çok kötü imkanların oldu. Hatta geçenlerde Gümüşhane'deydim. Şimdi ben Gümüşhane'yi bilmiyorum. Şimdi çok küçük bir ilimiz. Üniversiteye gittim. Puanlar da düşük genelde Gümüşhane'de. Çok beğendim mesela. Yani kampüsü falan o kadar güzel ki. Yani onun için gerçekten o somut verilere ulaşmaya çalışsınlar. Ve şeyde de gelecek meslekler açısından da aslında biraz eleştireyim de bunu. Yani sürekli bir liste yapılıyor. İşte geleceğin mesleği...
1: Yapay zeka mesela gelecek mesleklerin yerini alacak diye
0: yok,
1: de çok söylentiler var hocam.
0: Yok,
1: siz buna inanıyor musunuz?
0: Yok, ben kesinlikle inanmıyorum. Ben orada iki tane alternatif görüyorum. Birincisi şu, yapay zeka... Aslında tamam, yapay zeka farklı bir şey. Ama yani teknoloji her zaman zaten yaptığınız işi kolaylaştırır. Ya bence yapay zeka birçok mesleğin daha rahat yapılmasını sağlayacak. Yani ya mesela diyelim ki yapay zeka işte hukukta tartışılıyor, işte dilekçe yazma şunu bu. Tamam, ya da bilim insanları için konuşuluyor, işte akademisyenler için, işte önceden tarama için, literatür taraması için çok geniş. Şimdi çok hızlı yapıyor.
1: Hı hı.
0: Yani mesela sunumunu 2 saatte sunum yapay zeka sana hazırlayabiliyor. Ama bu şeyi bence değiştirmez. Yani ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Bu eskiden de çok tartışılıyordu biliyorsunuz. 50'ler 60'lar aslında bir devrimdir. Ev aletlerinin gelişmesi.
1: Evet.
0: Şimdi geleneksel bir kadın veya ev işi rolü vardı. İşte çamaşır makinesi çıktı. Ondan sonra işte bulaşık makinesi çıktı. İşte kurutma makineleri çıktı. Ütü çıktı. Değil mi? İşte
1: Evet.
0: Şeyler geldi. Mesela oradan bazıları diyordu ki yani evde biz ne yapacağız? Ama şimdi iş azalmadı evde.
1: Evet, hala
0: ama,
1: devam
0: ama bakın
1: ediyor.
0: Önceden neydi önceden? İnsanlar daha basit yemekler yapıyordu.
1: Hı.
0: Ama şimdi tamam evimizde bir sürü konfor var, işte şey var, mutfak robotları var, şunlar var. Ama şimdi de oturup evimizde Çin yemeği yapabiliyoruz, İtalyan yemeği yapabiliyoruz. Hatta bazıları bilmiyor ama yaptığım mesela Meksikan yemeği aslında. Sosyal şeyden öğrenmiş. Yani oradaki o mesleğin bence sanki o meslek sabit kalacak gibi bir izlenim var. Yani değişen yalnızca işte yapay zeka veya teknoloji değil. O mesleğin ihtiyaçları da değişiyor. Yani onun için ben kesinlikle mesleklerin icra edilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Ama ben bunu çok negatif görmüyorum. Ama gençlere sağlık ve teknoloji yoğun alanlarda yükseliş var. Şu
1: Bunları
0: dönemde
1: da
0: genel
1: öneriyorsunuz.
0: bunları da öneriyoruz.
1: Evet,
0: Onu da
1: ağzınıza
0: söyleyeyim.
1: Sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz bu
0: teşekkür
1: güzel
0: ederim.
1: sohbet için hocam. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Şafak Çukur'du. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusuna çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali El-Zeydi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan, törenin ardından Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur, dedi. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İsrail'in katliamları ve direniş gruplarının verdiği karşılık İsrail askerler arasında psikolojik çöküntüye neden oluyor. Son olarak iki İsrailli kadın asker daha intihar etti. İsrail basınına göre 2026 yılında 16 İsrail askeri hayatına son verdi. Askerler psikolojik çöküntü yaşarken askere gitmeyi reddedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Rusya'nın Ermenistan'a yönelik ticari baskısı artıyor. Rusya'nın Ermenistan'dan ithal edilen ürünlere yönelik kısıtlamaları süt ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletmesi, Moskova ile Erivan arasındaki siyasi gerilimin ticari ilişkileri yansıdığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırdı. Yabancı plakalı araçların otoyol ve köprü geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Yabancı plakalı araçların tahsil edilemeyen otoyol ve köprü geçiş cezalarına ilişkin borçları tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci bugün başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Savaş alanında yürütülen arkeolojik çalışmalarda 11. yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan barista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ve spor, Fenerbahçe Polonya'da tur peşinde. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Pep Guardiola, Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı. Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları 20 gün boyunca misafir etti. İsrail soykırımına maruz kalan Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü İspanyol teknik direktörün travma yaşayan çocuklarla özel olarak ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşıldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 29, Lefkoşa 35, Kerkük 49, Paris 36, Tiran 37, Bakü 34, Bern 36, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 26, Amsterdam ve Brüksel 30, Viyana 34, Üsküp 33, Sofya 30, yağmurlu olmak üzere Stockholm 24, Berlin 30 ve Kopenhag 22 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için

Çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektup.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: haberiniz olsun.
1: Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Sekizinci geleneksel yaz okulu için geri sayım başladı. Sekizinci geleneksel yaz okulu 23-30 Ağustos tarihlerinde Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilecek. Bir diğer haberimiz çocuklarımızla ilgili. Bu sefer onların en çok vakit geçirdikleri alanlardan biri olan sanal oyunlar ve içeriklere ilişkin uzman tavsiyesini sizinle paylaşacağız. Üçüncü haberimiz bir insan hikayesi. Engellini değil, hayatı büyüten adam Aydın Çalışkan. Geçirdiği bir kaza sonucu boyundan aşağısı felç kalan Aydın Çalışkan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı bırakmadı. Ve son haberimizde sizi Muğla'ya götüreceğiz. Muğla'nın Ula ilçesi ve çevresinde yetiştirilen Gökova susamı, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi. Sekizinci geleneksel yaz okulu için geri sayım başladı. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA'dan yapılan açıklamada Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB işbirliğinde Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç araştırmacıları, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirecek 8. Geleneksel Yaz Okulu 23-30 Ağustos tarihlerinde Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilecek. Türkoloji, sanat ve medeniyet tarihiyle yapay zeka ve enerji başlıkları altında iki programın gerçekleşeceği yaz okulu, Türk devletleri arasında bilimsel, kültürel ve akademik işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturuldu. Ortak bilgi üretiminin teşvik edilmesine, araştırmacılar arasında sürdürülebilir akademik ağlar örülmesine ve Türk dünyasının ortak birikiminin geliştirilmesine katkı sunan yaz okulları, Türk dünyası için bilimsel bir köprü kurma hedefiyle programlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Şeker, Türk dünyasında bilimsel ve kültürel etkileşimin artırılmasının önemine işaret ederek, yapay zeka ve enerji yaz okulu, katılımcıların enerji teknolojilerinin geleceğine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirmelerine, sürdürülebilir enerji çözümlerine ilişkin farkındalıklarını artırmalarına ve uluslararası akademik işbirliklerine katkı sağlamalarına imkan sağlayacak. Türkoloji, sanat ve medeniyet tarihi yaz okuluysa, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla yürütülecek programı sayesinde katılımcıların Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasına ilişkin bilgi birikimlerini geliştirmeleri ve disiplinler arası bakış açılarını güçlendirmeleri hedefleniyor ifadesini kullandı. Azerbaycan, Bosna Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Moğolistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Ürdün uyruklu 35 yaşını aşmamış doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacılar için açılan programda 35 katılımcı yer alacak. Bir diğer haberimiz çocuklarımızla ilgili. Bu sefer onların en çok vakit geçirdikleri alanlardan biri olan sanal oyunlar ve içeriklere ilişkin uzman tavsiyesini sizinle paylaşacağız. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Doçent Doktor Şeniz Özhan konuya ilişkin önemli bilgiler verdi. Biz de sizinle paylaşmak istedik. Özhan, şiddet içerikli dijital oyunlara ve programlara maruz kalan çocukların şiddeti normal bir iletişim biçimi olarak algılayabildiğini söyledi. Doçent Doktor Şeniz Özhan, akıllı telefonlar, sosyal medya ve çevrimiçi platformlarla geçirilen uzun saatlerin aile içi iletişimi zayıflattığını belirtti. Çocukların dijital içeriklerinin mutlaka takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Özhan, çocukların hangi oyunları oynadıkları, hangi dijital platformlarda vakit geçirdikleri ve neleri izlediklerinin takip edilmesi son derece önemli. Önlem alınmadığında çocuklar şiddet içerikli oyunlara ve programlara maruz kalabiliyor dedi. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların şiddeti sorgulayabilecek yaş ve bilinç düzeyinde olmadığını dile getiren Özhan, şiddete maruz kalan ya da tanık olan çocukların bu durumu olağan bir davranış biçimi olarak algılayabildiğini ifade etti. Bu algının çocukların sosyal ilişkilerine de yansıdığını belirten Özhan, şiddet ev ortamında yaşanıyorsa çocuk bunu normal bir iletişim biçimi olarak görebiliyor. Empati duygusu zayıflayan çocuk, okul ortamında akranlarına da bu davranışı uygulayabiliyor diye konuştu. Özhan, ailelerin çocukları için dijital ekranlardan uzak geçirilen zaman dilimlerini ortak bir ilke haline getirmesi gerektiğini vurguladı. Bu uygulamanın bir dijital detoks niteliği taşıdığını dile getiren Özhan, belirli bir süre dijital ekranlardan uzak kalmaya yönelik aile içi bir prensibin oluşturulması, aile içi iletişimi güçlendiriyor ve çocukların kendilerini aileleriyle birlikte önemli hissetmelerine katkı sağlıyor dedi. Ailelere özellikle akşam yemeğinden sonra ekransız vakit geçirmeyi öneren Özhan, bu süreçte çocuklarla oyun oynanabileceğini, sohbet edilebileceğini ya da günün belirlenen bir konusu üzerine karşılıklı konuşulabileceğini anlattı. Ailelerin çocukların yaşına uygun ekran süresi belirlemesinin önemine işaret eden Özhan, okullarda şiddeti önlemeye yönelik birimlerin kurulmasının yararlı olacağını aktardı. Okullarda yalnızca akademik başarının değil, çocukların psikososyal gelişiminin de takip edilmesi gerektiğini belirten Özhan, şiddet içerikli dijital oyunlara ve programlara maruz kalan çocuklar şiddeti normal bir iletişim biçimi olarak algılayabiliyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar izlediklerini ve oynadıklarını sorgulayabilecek bilinç düzeyinde değil. Okullarda şiddeti önleme birimlerinde öğretmenler, psikologlar, psikiyatristler ve sosyal hizmet uzmanları birlikte çalışmalı. Öfke kontrolü öğretilmeli. Şiddet uygulayan çocuk da bir mağdur. Bu nedenle etiketleyici değil, destekleyici bir yaklaşım benimsenmeli ve aile bu sürecin mutlaka içinde yer almalıdır tavsiyesinde bulundu. Bu bölümde size Aydın Çalışkan'ın hikayesini anlatacağız sevgili dinleyicilerimiz. Engelini değil, hayatı büyüten adam Aydın Çalışkan. Geçirdiği bir kaza sonucu boyundan aşağısı felç kalan Aydın Çalışkan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı bırakmadı. 27 yıl önce geçirdiği bir iş kazası sonrası boyundan aşağısı felç kalan Aydın Çalışkan, yaşamının bir anda değiştiğini anlattı. Hem benim kabullenme sürecim hem ailemin kabullenme süreci bayağı zordu diyen Çalışkan, yıllar içerisinde hayata yeniden adapte olmaya çalıştığını söyledi. Sadece ellerini %60 oranında kullanabildiğini belirten Çalışkan, hareketsizliğin zamanla farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini ifade etti. Hayatındaki en büyük desteğin eşi olduğunu anlatan Çalışkan, yaşadığı süreçte sevginin önemine dikkati çekti. Eşi için benim her organımın tek sahibidir ifadelerini kullanan Çalışkan, maddi gücün değil manevi desteğin insanı hayata bağladığını söyledi. Şu an ekmeğimi, suyumu nasıl Mevla veriyorsa o da bana her şeyini verdi diyen Çalışkan, eşinin

kendisi için en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti. Çalışkan, engelli bireylerin önce aile içinde kabul görmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Tekerlekli sandalye ile günlük yaşamın birçok zorluk içerdiğini söyleyen Çalışkan, özellikle toplu taşıma ve kaldırımlarda büyük sorunlar yaşadıklarını anlattı. Çalışkan, otobüs duraklarına park eden araçların, çalışmayan asansörlerin ve uygun olmayan rampaların hayatlarını zorlaştırdığını belirtti. Çalışkan, bize uygun yapılmayan her yer yeni bir engel oluyor diye konuştu. Engellilerin toplumda daha rahat yaşayabilmesi için farkındalığın artması gerektiğini söyleyen Çalışkan, çözümün empati ve doğru şehir planlamasından geçtiğini ifade etti. Çalışkan, insanların yalnızca geçmiş olsun demek yerine engelleri kaldırmaya odaklanması gerektiğini belirtti. Çalışkan, herkesin bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak şehirlerin buna göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bugünün son haberinde Muğla'dayız sevgili dinleyicilerimiz. Muğla'nın Ula ilçesi ve çevresinde yetiştirilen Gökova susamı Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası MUTSO ve Ula Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Gökova susamının coğrafi işaret tescil süreci tamamlandı. Gökova Havzası'nda bulunan Akyaka, Akçapınar, Ataköy ile çevredeki mahalleler coğrafi sınır içerisinde yer aldı. Bölgenin iklim koşulları ve toprak yapısının ürüne kendine özgü aroma ve kalite kazandırdığı belirtilirken, coğrafi işaret tescilinin üreticilere ekonomik katkı sağlaması ve yöresel tarımsal değerlerin korunmasına destek olması bekleniyor. Yetkililer, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtım çalışmalarının artırılmasıyla Gökova susamının ulusal ve uluslararası pazarlarda daha fazla yer bulmasının hedeflendiğini ifade ediyor. Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle hoşça kalın.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

0: 1 dakika.
1: Evren 13.7 milyar yıl önce büyük patlamayla var oldu. Aklımızın alamayacağı kadar küçük bir noktadan sıcak, yoğun ve saf enerji parçacıklarıyla oluştu. Büyük patlamayla ortaya çıkan kuvvetler yerçekimini oluşturdu. Einstein'ın E eşittir mc kare formülündeki gibi saf enerji madde tanelerine dönüştü. Aynı anda karşıt madde ortaya çıktı. Maddeyle birbirlerini yok etmek için kıyasıya çarpıştılar.

0: Maddedeki milyarlarca parçadan sadece biri bu savaşı kazanarak evreni inşa etti. Karşıt maddenin radyasyona dönüşen enerjisini ise televizyonumuzun karıncalı ekranı hala algılar. Evrenin ilk dakikalarında ortaya çıkan hidrojen, helyum ve lityum elementleri 200 milyon yıl sonra yıldızları oluştururken, 1 milyar yıl sonra ilk galaksiler, 9 milyar yıl sonra Güneş ve Dünyamız oluştu.
1: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler başlıyor. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugünün konusu İpek Yolu veya İpek Yolları. Uzmanımıza hepsini soracağız. Anadolu ve İpek Yolu. Dinlerin, dillerin, teknolojilerin, fikirlerin ve yaşam biçimlerinin kesişerek dünyanın farklı noktalarına yayıldığı o muhteşem ağ. Yalnızca malların dolaşımını değil, aynı zamanda Anadolu'nun ticari ve sosyal yapısını da derinden etkileyen İpek Yolu ve Anadolu üzerine konuşacağımız isim çok kıymetli. Kadim Kökler programımızın bu bölümdeki konuğu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Fahri Atasoy. Hocam hoş geldiniz. Siz aynı zamanda da İpek Yolu Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği'nin de başkanısınız. Şuradan başlayalım mı? İpek Yolu mu, İpek Yolları mı?
2: Öncelikle teşekkür ederim buraya davet ettiğiniz için. Aynı zamanda programınızın hayırlı olmasını dilerim.
1: Dileriz, sağlam köklerimiz olur.
2: Sağlam kökleriniz olacağına eminim. İpek Yolu uzmanı ben değilim tabii ki. İpek Yolu'na gönül vermiş birisiyim. Böyle takdim etmek daha hoş olur. Çünkü benim mezuniyetim felsefe. Üzerine sosyoloji akademik çalışmaları yaptım. Bir ara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalıştığım ve kültür yolları üzerine çalışma yaparken İpek Yolu'yla karşılaştım. Dolayısıyla İpek Yolu'nu o günden beri keşfetmeye çalışıyorum. Keşfederken tabii ki çok yol kesişmeleri oldu. İpek Yolu bir ağ gibi düşünebiliriz. Yani tek İpek Yolu yok, bir dönem yok. Dönemler var, yol güzergahları var. Dolayısıyla Anadolu'ya gelirken farklı güzergahlar var. Anadolu dışında Afrika üzerinden giden hatları var. Kuzey dediğimiz Karadeniz'in kuzeyinden giden hatları var. Bunların hepsi aynı zamanda Türklerin tarihiyle de ilgili. Yani bir anlamda İpek Yolu pek çok millete, pek çok kültüre, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Sanıyorum en fazla da Türkleri etkilemiş.
1: Onun sebebi en çok Türk yurtlarının üzerinden geçtiği için mi fiziksel olarak, yoksa bu yolların ticaretine de Türklerin etkisi yoğun olduğu için mi Türkler için hocam önemli?
2: Aslında çok yönlü, çok güzel sordunuz. Sorunun içinde zaten o çok yönlülük var. Biz İpek Yolu sayesinde yeni yurtlar bulmuşuz örneğin. Yani sabit bir yurdumuz yok bizim. Özellikle konar göçerlik şeklindeki bir yapımız var Türk toplumunun. Örnekleri mesela kuzey kısmından düşünecek olursak, Hunlar Avrupa'nın içerisine kadar eğer tarihi yollar olmasaydı gidemezlerdi. Anadolu'ya Oğuzlar eğer tarihi yollar olmasaydı gidemezlerdi. Dolayısıyla biz bu yolları kullanarak yeni yurtlar edinmişiz. Hem yol güçlenmiş, hem de ticareti öğrenmişiz. Yani ticareti biz doğrudan doğruya yapan bir millet değiliz aslında. Ama bu yol güzergahları üzerinde ticaretin ne kadar kıymetli olduğunu fark etmişiz. Örneğin Selçuklular döneminde Anadolu'nun fethi ve Anadolu'nun imar edilmesiyle beraber karşımıza muazzam bir zenginlik çıkıyor. Bu zenginliğin kaynağı işte o tarihi ticaret yolları. Bakın İpek Yolu demiyorum. Tarihi ticaret yollarını 19. yüzyılda bir Alman arkeolog isimlendirmiş. Ya bu yolun ismi olsa olsa İpek Yolu olur demiş.

0: Çünkü
1: Hı.
0: en fazla bu yolda ticareti yapılan ve en kıymetli mal olarak ipek kumaşlar olduğu için böyle isimlendirmiş.
1: Hı.
0: Peki yolda ne var? Yolda her şey var. Biraz önce siz girişte söylediniz. Yani kültürlerin hareketi var, kervanlar var ve kervanlar o dönemin muazzam bir etkileşim imkanı,
1: Kültürün
0: ulaşım
1: aslında
0: imkanı.
1: taşıyıcısı değil mi?
0: Kesinlikle kültür taşıyıcısı, ürünlerin taşıyıcısı, diplomasi taşıyıcısı. Yani
1: Hmm.
0: o dönemdeki aklınıza gelen bugün bilim olarak çalıştığımız pek çok konu o kervanların yaratmış olduğu atmosferde şekilleniyor.
1: Peki hocam bir şey soracağım.
0: Lütfen.
1: Belki hani çok da vakıf olmayabilirler İpek Yolu ve yolları kavramını nedir? Şöyle fiziksel olarak da aslında Orta Asya'da şuralardan başlayarak ticaret ağları vasıtasıyla şuraya kadar giden yollar bütünüdür, ağlar bütünüdür desek böyle bariz de bir isim versek. Hani nereden başlar mesela doğudan?
0: Standart bir bilgi istiyorsunuz.
1: Evet,
0: Ben
1: bazen öyle
0: standart
1: beynimiz bazen basiti
0: bilgileri
1: talep edebiliyor
0: tabii
1: hocam.
0: ki kayıtlarda var zaten.
1: Evet.
0: Pek çok
1: Hı.
0: kaynakta var. Ben bir hoca olarak ve bir akademisyen olarak standart bilgilere çok taraftar değilim. Ama
1: Evet.
0: yine de size o
1: Hı.
0: sorunun cevabı olarak klasik olarak Şian'dan, Çin'in Şian kentinden başlayıp Roma'ya kadar devam eden yol ağları diyebiliriz.
1: Hı.
0: Şimdi Roma neden önemli? Roma İmparatorluğu'nun merkezi olduğu için önemli. Orta Çağ'a damgasını vurandır Roma İmparatorluğu. Ve
1: Hı.
0: aynı zamanda doğuda üretilmiş olan ürünlerin en önemli alıcısıdır.
1: Hı.
0: Çünkü Roma aynı zamanda ihtişam simgesidir. Şimdi ihtişamlı bir devlette ne olur? Dünyanın üretilmiş olan en iyi mallarını alma ihtiyacı olur. Dolayısıyla
1: Hı.
0: en iyi malları kim üretir? Örneğin ipek kumaşları Çinliler üretir. O zaman Çin'den ipek kumaş getirmeniz gerekiyor. Marco Polo hikayesini buraya hemen sıkıştırabilirsiniz.
1: Lütfen.
0: Yani Marco Polo'yu tabii ki o İpek yolunun ilk canlandığı dönemler açısından değil ama Türklerin batıya doğru ilerlemesi ve İpek yolunu kontrol altına alması dolayısıyla 13. yüzyılda Batılıların doğuya karşı merakı olarak yorumlayabilirsiniz. Ya buradan doğudan birileri geliyor. Ya doğudan daha önce bize ürünler geliyordu, mallar geliyordu.
1: Hı.
0: Fakat o malların nereden geldiğini, nasıl yapıldığını falan bilmiyorduk. Ama bir de bir insan seli geliyor.
1: Hı.
0: Yani askeri var, ordusu var, devleti var, halkı var,
1: Güç geliyor.
0: güç geliyor yani ve bizim Anadolu'daki egemenliğimizi ortadan kaldırdı ve Anadolu'da da bu yolları kontrol ediyor. Bu çok
1: Hı.
0: önemli.
1: Hı.
0: Yani merak ediyorlar. O zaman merak ettikleri yere insan göndermeleri gerekir. Ordu gönderiyorlar, yeniliyorlar.
1: Hı.
0: Şimdi Haçlı Seferlerini de bu çerçeve içerisinde düşünebilirsiniz. Yani Haçlı Seferlerini hep din üzerinden yorumluyorlar. Hayır, dinin tabii ki etkisi vardır mutlaka ama arka planında dünya ticaretinin kontrolü söz konusu. Çünkü Türkler Anadolu'yu fethettikleri zaman dünya ticaretini kontrol altına almış durumdalar.
1: Hı.
0: Yani konu konuyu açar, benim anlatacağım epeyce fazla şey var ama Yabanlı Pazarı diye bir eser var.
1: Hı.
0: Rahmetli tarihçilerden Faruk Sümer'in hazırlamış olduğu bir kitap bu. Ben merak ettim bu Yabanlı Pazarı, bu İpek yolunda ne anlamı var, nerede? Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Selçuklu'nun ilk yerleştiği dönemlerde kurulan uluslararası bir fuardan bahsediyoruz.
1: Ah.
0: Bugün nasıl ki dünya ticaretinin,
1: Hı
0: dünya
1: hı.
0: borsasının merkezleri var. Yani işte bir New York
1: Tabii.
0: borsasından bahsediliyor, bir Tokyo
1: Dubai,
0: borsasından.
1: Chicago
0: Evet,
1: borsalar, Şangay
0: borsalar.
1: borsalar,
0: Dünya
1: Tokyo.
0: ticaretinin borsası nerede diye sorarsanız o dönemde Yabanlı'da, Kayseri'de. Şimdi bu
1: Ve
0: kadar mı
1: AVM de
0: önemli?
1: Karum Kaniş Kültepe'de yine bir AVM var.
0: Aa,
1: İlk Bünyan
0: mesela
1: AVM'si.
0: işte dolayısıyla bu topraklar kadim topraklar yani
1: Hı
0: sizin
1: hı.
0: programınıza çok uygun konular verebilecek
1: Ve
0: topraklar.
1: siz az önce aslında bu İpek yolları kökünün günümüzdeki küresel ticareti de dizaynının da aslında birebir başlangıcı. Çünkü o gün dediğiniz gibi yollar üzerindeki kontrol,
0: Tabii ki,
1: merak
0: tabii
1: bugün
0: ki.
1: işte Hürmüz üzerinden hocam yeniden
0: Yine yollar
1: yaşanmıyor mu? Değil
0: üzerinden
1: mi?
0: devam ediyor. Yani yine ticaret üzerinden resleşmeler gelişiyor. İşte Filistin meselesi de aynı şekilde. Yani Filistin meselesinde İsrail ve Amerikalılar neden Gazze'ye göz
1: Diyorlar.
0: koyuyorlar?

0: Dolayısıyla doğrudan doğruya dünya ticaretini kontrol altında tutmak için. Yani Filistinliler ne kadar umurlarında, ben pek umurlarında olduğunu düşünmüyorum. Ama Filistinliler direndiği için problem çıkıyor. Yani Filistin halkı
1: Evet.
0: gerçekten kahraman,
1: O
0: yürekli bir
1: onurluluk
0: halk,
1: tabii bir de.
0: onurlu bir halk olduğu için topraklarını terk etmiyorlar. Hani biraz korkak olsalardı, terk etmiş olsalardı problem şimdiye kadar çözülürdü. Amerikalılar da oraya Trump'ın söylediği tesadüf değildi. Ben burayı işte çok gelişmiş bir şehir yapacağım dediği nokta aslında dünya ticaretiyle ilgili ve dünyanın zenginliklerini çekmeyle ilgili. Yine konuyu açacak, ben size çok ipuçları vereceğim. Benim doktora tezim küreselleşme. Günümüz küreselleşmesi üzerine yayınım da var, kitabım da var. Dolayısıyla küreselleşmeyi eğer geçmişten başlatacak olursak İpek Yolu küreselleşmenin en önemli merkezlerinden birisi. Böyle
1: Evet.
0: yorumlayabiliriz.
1: Şimdi hocam tabii o kadar aslında zihnimiz böyle bir anda böyle aydınlanıyor ve uzak yerlerine doğru gidiyor ki
0: Heyecan
1: şimdi
0: yaratıyor
1: değil mi?
0: aslında.
1: Az önce söylediğiniz hani ilk aslında küreselleşmenin altlığı aslında İpek Yolları üzerinden. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı ve diyor ki fazla kendi kendini besleyebilme gayesi aslında ulusal şoklara karşı ülkeleri kırılgan yapar. O yüzden de küresel ticarete entegre olmak da gerekir
0: Kesinlikle.
1: deniliyor. Şimdi siz de az önce diyorsunuz ki yani ağlar aslında ülkeleri de güçlü tutuyor. Türk kültürü de bu ağlar vasıtasıyla aslında bir bakıma da güçlenmiş diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle, yani dünyada ben kültürel etkileşim üzerine de çalışmalar yapmaya uğraşıyorum. Çünkü çok ilginç konular var. Dünyada farklı kültürler ve farklı toplumlarla en fazla etkileşime giren toplum Türkler. Yani Çinlilerle etkileşimini tarih derslerinden hatırlıyoruz, tarih çalışmalarından görüyoruz. Çin'den bu tarafa doğru geldiğiniz zaman mesela ticareti en fazla yürüten diyelim o dönemde Soğutlar denilen bir kavim var. Muhtemelen Fars kökenli olduğu düşünülüyor. Tarihçilerin konusu bu, benim alanım olmadığı için çok fazla girmem. Ama onlarla karşılaşıyorsunuz. Hintlilerle karşılaşıyorsunuz. Bu tarafa geldikçe Araplarla karşılaşıyorsunuz. İranlılarla karşılaşıyorsunuz. Yukarıya çıktığınız zaman Ruslarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi buraya ilerledikçe dünyanın en büyük imparatorluğu ve onu en uzun yaşayan imparatorluğu Roma İmparatorluğu diye geçiyor tarihte. Roma ile karşılaşıyorsunuz. Roma ile karşılaştıktan sonra ilerlemeye devam ediyorsunuz. Sadece karşılaşmakla yetmiyor. Etkileşim, alışverişiniz devam ediyor.
1: Karşılaşmalar, bugünkü Türklük üzerine etkisi ne?
0: Başlı başına böyle ciltlerce
1: Bir
0: çalışma
1: program
0: yapmayı
1: diyorsunuz.
0: gerektirecek bir
1: Evet.
0: program yetmez ona.
1: Evet.
0: Çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Tarihten Türkleri çıkarttığınız zaman tarih yazamazsınız diye rahmetli İlber Ortaylı'nın, yanlış hatırlamıyorsam, bir ifadesi vardı. Şimdi baktığınız zaman dünyadaki pek çok toplulukla, yani devletle, milletle etkileşim içerisinde olan bir milletiz biz. Dolayısıyla bizim üzerimizde de tabii ki onların etkisi var. Bizim de onlar üzerinde etkimiz var. En son bir örnekle isterseniz orayı noktalayalım. Balkanları fethetmişiz ve yerleşmişiz. Yani Balkanlardan çıkışımız aslında Endülüs'ten Müslümanların çıkışına benziyor. Balkanları terk etmemiz bizim için çok hüzünlü bir hikaye.
1: Evet.
0: Çıktıktan sonraki
1: Çok da
0: geri
1: emek
0: kalan
1: vermişti, değil mi?
0: çok, yani
1: Hani öyle
0: orası
1: sıyırıp dönülen bir yer
0: değil,
1: değil.
0: bir yaşam alanı ve imar
1: Köklenmişiz
0: edilen,
1: ve
0: kesinlikle köklerin şu anda izleri duruyor.
1: Anadolu'dan bile çok kökümüz var orada.
0: Silmeye çalışmışlar. Anadolu'daki kökleri Selçuklu imar etmiş, Balkanlardaki kökleri Osmanlı imar etmiş. Böyle
1: Evet.
0: bakmak lazım. Yani kıyaslama da yapmamak lazım. Çünkü yeni fethettiğiniz topraklarda
1: Çağın
0: yerleşiyorsanız
1: gereklilikleri.
0: aynen öyle. Yani çağın gereklilikleri, şartların gereklilikleri. Sırplarla iç içe yaşamışsınız. Sırpların bir kısmı Müslüman olmuş, Boşnak olarak Türkleşmişler. Yani kendilerini Türk olarak kabul etmişler. Ya bugün Sırpça'da hala Türkçe kelimeler, çok sayıda Türkçe kelime olduğunu dilciler söylüyorlar. Şu anda yaşayan Sırpça'daki Türkçe kelimeleri çektiğiniz zaman günlük dili konuşamaz hale gelirler şeklinde bir iddia var.
1: Hepsi karşılaşmanın bir sonucu,
0: Tabii ki.
1: etkisi.
0: Dolayısıyla hangi toplumda karşılaştıysanız alışverişiniz oluyor. Yani bugün Yunanlarla rakip gibi lanse ediliyor. İşte Yunanlılar yoğurdumuza sahip çıkıyor, baklavamıza sahip çıkıyor, işte şu ürünümüze sahip çıkıyor diye hayıflandığımız konular

0: Var ya işte kültürel etkileşimin en bariz örnekleridir
1: Peki
0: bunlar.
1: hocam, bu göç yolda düzülür durumu. Bu bizim bir hep yolda olma halimizin sonuçlarından biri midir sosyolojik olarak?
0: Büyük oranda öyle tabii ama şimdi bizim yolda olmamız diğer milletlerden farklı. Göçebelerden farklı. Yani biz göçebe bir millet değiliz. Şimdi göçebelik farklı bir şey. Göçebe tribal diye geçiyor. Küçük kabileler halinde yaşıyorlar. Devletleşmeleri ve büyük imparatorluk kurmaları ihtimali yok. Ya biz hem devletleşiyoruz hem devlet olarak göçüyoruz. Biz aynı zamanda devletin başkentini de taşıyan bir milletiz. Şimdi rahmetli olan bir felsefe profesörü hocamız vardı. Türklerin bu göçüyle ilgili verdiği örnekte Türklerin başkenti sabit değildir diye bir ifadesi var.
1: Beyinlerinde o zaman.
0: Evet, Teoman Hoca, Teoman Durolu Hoca. Beyinlerinde derken göç ettikleri yerlere otağı kuruyorlar. Şimdi otağı kurduğunuz zaman padişahınız, sultanınız nerede otağı kurduysa sizin başkentiniz orası.
1: Tabii,
0: Yani
1: yuvanız
0: Kanuni
1: orası.
0: Sultan Süleyman nerede vefat etti? Otağında vefat etti. İstanbul'da sarayında vefat etmedi. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'daki otağında vefat ettiği yere bugün Türkiye müze tarzında yerler yaptı. Dolayısıyla bu göç hikayesi Türklere ayrı bir vasıf kazandırmış durumda. Yani zayıflık gibi de görünebilir ama ben bunun çok olumlu ve ayrıcalık kazandırdığını düşünüyorum. Başka hiçbir millette bu vasıf yok.
1: Pandemiden sonra bir ekonomik rapor yayınlandı ve dediler ki dünyada pandemi dönemindeki ticarete en kolay adapte olan ticaret Türkiye'den çıktı. Sebebi de dediler çünkü çok kıvraklar dediler.
0: Evet.
1: Acaba bu göç hali bir operasyonel kıvraklık mı kazandırdı bize? Daha akışkan, uya uya gitmek.
0: Bence çok güzel bir tespit bu. Söylediğiniz tam uygun bir alan. Kervan yollarını sistematik bir şekilde yöneten bir millet, o göç aynı zamanda fetihler, yeni yurtlar anlamını taşıyor ve yeni karşılaştığınız kültürlerle etkileşiminizi sağlıyor. Bu çok büyük bir meziyet sağlamaz mı insana?
1: Uyum
0: Yeni diller
1: yeteneği.
0: öğreniyorsunuz, yeni kültürler öğreniyorsunuz, onlara kendi kültürünüzü öğreniyorsunuz, o insanlarla etkileşim halindesiniz. Küreselleşmede şu anda bizim anlatırken en fazla üzerinde durduğumuz konulardan birisi bu değil mi? Kapıların açıldığını, artık kapalı kapılar halinde olmadığını, iletişimin kolaylaştığını, ulaşımın kolaylaştığını anlatıyoruz bugünkü küreselleşmede. Ya Türkler tarih içerisinde küresel yaşamışlar. Kapalı bir toplum olarak yaşamamışlar. Bu tabii ki aleyhlerine de dönebilir mi? Türklerin son yaşadıkları 2 veya 3 asır aleyhine dönmüş. Yani çünkü orada bir zemin kayması veya bir başarısızlıktan söz edebiliriz. Bunu
1: Bir
0: da analiz etmek
1: kök
0: gerekir.
1: uzaklaşması diyebilir miyiz ona? O son 2-3 yüzyıldaki.
0: Köklere bağlı olabilir belki ama beni en fazla yani okumalarımdan kaynaklı olarak sanıyorum belki de toprağa bağlandığımız veya mekana bağlandığımız için bir yetkinlik kaybı olabilir. Yani mesela Türklerin tarihteki ben rasyoneliteyi kullanmalarına hayran oluyorum. Herkes mesela Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesini çok önemli olarak anlatıyor tarihçiler. Ben bir sosyolog olarak bakıyorum geriye.
1: Aslında Timurlar filan.
0: Yo yo o kadar büyük değil. Ben daha küçüğüne razıyım. Nedir biliyor musunuz o daha küçük? Obalarınızla beraber ve ordunuzla beraber Çanakkale Boğazı'nı geçiyorsunuz. Çanakkale'ye geçişi ben çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Beylikler döneminde başlayıp Osmanlı döneminde yoğun bir akın şeklinde Çanakkale'den Balkan topraklarına, Trakya topraklarına geçtiklerini söyleyebiliriz. Çanakkale'ye gittiniz mi? Gitmişsinizdir
1: Gittim,
0: mutlaka.
1: evet.
0: Çanakkale Boğazı'nı şöyle baktığınız zaman şimdi köprü
1: Pek
0: yapıldı.
1: geçilesi yok
0: Geçilesi
1: yani,
0: yok.
1: değil mi?
0: Teknolojinin olmadığı
1: Evet.
0: dönemlerden bahsediyoruz. Bakın denizci olmayan bir halktan bahsediyoruz. Deniz var karşısında bir boğaz var ve karşısında ve o boğazı ordusuyla ve köylüleriyle beraber geçiyor. Köylüleri de yalnız geçmiyor. Yanında mutlaka keçileri ve koyunları da var. Çünkü Türk'ün hayatı sürdürebilmesi küçükbaş hayvanlarına bağlı. Yani yörüklük dediğimiz şey budur. Bir hayat tarzıdır. Bugün hala Toroslar'da sarı keçili yörükleri, yörüklüğü devam ettirmeye çalışıyorlar. Buradan onlara da bir selam
1: Yani
0: göndermiş olalım.
1: yol dediğiniz şey aslında müthiş bir adaptasyon kabiliyeti
0: Kesinlikle.
1: veriyor. Peki hocam.

Son yıllarda yayınlanan bir kitap var, İpek Yolları, Peter Frankopan. O da diyor ki İpek Yolları diyor aslında diyor işte küresel tarım ticaretinde de ticaret kuzeye kayıyor, üretim kuzeye kayıyor. İşte kritik mineraller, stratejik mineraller

0: bir isimlendirme olarak kullanıyoruz. Aslında dünya ticaretinin en değerli ürünleri neredeyse yol güzergahlar onun üzerine kuruluyor. Dünya medeniyetine katkı sağlayan güçler neredeyse onun üzerine kuruluyor. Biraz önce Roma İmparatorluğu'nun onun için örnek vermiştim. Yani üretimi Çin'de yapılıyor ipek kumaşın. Pazarı Roma İmparatorluğu'nda. Neden? En güçlü devlet olduğu için Roma İmparatorluğu'nda. Dolayısıyla güçler dengesi bunu sağlamış oluyor. Bunlara İpek Yolu demek, her seferinde İpek Yolu'yla ifadelendirmek çok gerekmez bence. Çin bunu stratejik bir hamle olarak düşündü. Yeni İpek Yolu, İpek Kuşak gibi bir kavram geliştirdi. Amerika bunun karşısında başka hamleler yapmaya çalışıyor. Rusya oyuna tekrar katılmaya çalışıyor. Bu aslında küreselleşmenin ekonomik boyutta yeni hamleler zemini olarak yorumlayabiliriz. Ben daha çok İpek Yolu'nu tarihi, hani kökler diyorsunuz ya, miras üzerinden değerlendirmenin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Yani sizin
1: Lütfen
0: sorunuzun
1: hocam.
0: dışına çıkmış
1: Lütfen,
0: olacağım ama
1: lütfen.
0: şu anda TRT stüdyosundayız. Buradan
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, evet.
0: bir hatıra anlamında, vefa anlamında da olsun. Sacit Onan ismini hatırlar mısınız? TRT'nin seslendirme sanatçılarından birisi. Sacit Onan sesi bizim kulaklarımızda gençlik dönemlerinden bugüne kadar geliyor. Nereden geliyor biliyor musunuz? TRT'nin yayınlamış olduğu İpek Yolu belgeselinden geliyor. 1980'li yıllar. Siz daha gençsiniz, onun için o dönemde
1: Ben hatırlıyorum ama bu
0: seyretmemişsinizdir.
1: belgeseli, biliyorum.
0: Belgeselin müziğini de hatırlıyorsunuzdur. Japon sanatçı Kitaro'nun İpek Yolu belgeseli için hazırlamış olduğu bir müziği var. Çok tatlı bir müzik. Sacit Bey'in sesi çok karakterli bir ses. Yani böyle tınısı çok hoş bir ses. Biz İpek Yolu belgeselini seyrettiğimiz zaman hayran kalmıştık. Tabii ki sese değil, yani belgeselin bütününe, ses tamamlayıcı idi. Anmış olalım onu da. Japon NHK televizyonu 1970'lerin sonunda böyle bir belgesel hazırlamaya karar veriyor. Çin'e o dönemde dünya giremiyor. Çin'de ne olup bittiği bilinmiyor. Dünyaya kapalı bir devletten bahsediyoruz. İşte Mao'nun egemen olduğu bir Çin Komünist Partisi. Sovyetler Birliği'ne de girilmiyor. Sovyetler Birliği de batılı yorumcular tarafından demir perde ülkesi olarak adlandırılıyor. Yani dışında sanki bir demir perde varmış gibi dışarıya kapalı bir yer. İpek Yolu nereden geçiyor? Çin'den başlıyor, Sovyetler Birliği'nin içinden geçiyor, Anadolu'ya geliyor, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiyor. Belgesel doğrudan doğruya bu kapalı ülkeleri açmaya yönelik bir manevra aslında. Ama
1: Diplomatik bir
0: diplomatik
1: aslında,
0: bir manevra.
1: evet.
0: Batılı ülkelerin desteklediği bir manevra. Japonlar bunu çok güzel başarıyorlar. Çin'e götürdükleri teklifte Çin devleti diyor ki bize ortak yaparsanız tamam, yani İpek Yolu bizim için de çok kıymetli. Dolayısıyla biz Çin'in içerisinden 1980'li yıllarda ilk defa görüntüler aldık.
1: Ve İpek Yolu üzerinden.
0: İpek Yolu üzerinden.
1: Ve bu kadar yıl sonra modern dünyaya yeniden aslında bir kapı araladı. Yani demir kubbeleri, demir kapıları, sisleri açıyor.
0: Aynen öyle. Çünkü biz küreselleşme dediğimiz süreci Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına dayandırırız genellikle. O dönemde Sovyetler Birliği hala var. Çin dışarıya kapalı bir ekonomi ve kapalı bir devlet. Ve ne gördük biliyor musunuz? Kaşgar'ı gördük. Kaşgar'ı gördüğümüz zaman şaşırdık. Biz orada bir Müslüman, bir Türk, bizim gibi konuşan insanlar olduğunu bilmiyorduk.
1: Tabii.
0: 80'li
1: Kaşgarlı Mahmut'a
0: yıllarda.
1: daha yakınlaştık.
0: Kaşgarlı Mahmut'un ismini biliyorduk ama Kaşgarlı'nın orada olduğunu bilmiyorduk. Orada olduğunu öğrendik. İdgah Camii'sini öğrendik. İdgah Camii'si Kaşgar'ın en merkezi Ulu Camii'si olarak kabul ediliyor. Çok geniş bir avlusu var ve bir bayram sabahını, bir bayram namazını çekmişler ve orada büyük bir kalabalık Kaşgar'da Uygur Türklerinin kılmış olduğu bayram namazını gördük. Duygulanmamak mümkün değil. Sizinle aynı kültürü paylaşan, sizinle aynı kökleri paylaşan bir varlık var orada. Oradan bu tarafa doğru geldikten sonra Anadolu kısmında da İpek Yolu belgeselinin çok hoş görüntüleri var. Bunların tabii ki detayına giremeyiz. Yarım saati zannedersem doldurmak üzereyiz. Birkaç bilgi daha paylaşıp bırakmak
1: Lütfen.
0: istiyorum ben. Çünkü zaman dar olduğu için. 1987'de bu İpek Yolu belgeselinden sonra UNESCO konuyu devralıyor. Ve UNESCO İpek Yolu güzergahında

0: kültür mirası üzerine araştırmalar yapmak istiyor. Yine Çin hükümetine başvuruda bulunuyorlar. Bir kere açtı ya kapıyı İpek Yolu üzerinden, ikinci olarak da açıyor. Türkiye'den de bir sanat tarihçisi profesör rahmetli oldu. Nejat Diyarbakırlı hoca katılıyor toplantılara. 1987'den 97'ye kadar devam eden 10 yıllık bir proje bu. The Great Silk Road başlığı altında ve oradaki çalışmalardan kalıcı olan, şu anda Semerkant'ta faaliyet gösteren bir enstitüsü var UNESCO'nun. Kervansarayların belgelenmesini, kayıt altına alınmasını sağlıyorlar ve oradan bu tarafa doğru çalışmalar devam ediyor. İkinci günümüzdeki en önemli projelerden birisi Dünya Turizm Örgütü tarafından geliştiriliyor. Yine aynı kapsamda diyebiliriz, UNESCO Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Dünya Turizm Örgütü Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1993 yılında Endonezya'daki bir toplantıda dünya turizmini doğrudan ilgilendirecek bir ortak konu olarak İpek Yolu'nu seçiyorlar. İpek Yolu Silk Road Program şeklinde bir proje hazırlıyorlar ve günümüzde hala devam ediyor Dünya Turizm Örgütü'nün de çalışmaları. Biz de Türkiye olarak katkıda
1: Can,
0: bulunmaya
1: bu
0: çalışıyoruz.
1: gerçekten tadı damakta kalan sohbetler denir ya. Öyle oldu. Böyle kuş uçuşu İpek Yollarına tepeden bir baktık. Aslında nedir, ne değildir. Daha o kadar çok soru var ki, yollar, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, bunların hepsini.
0: Mesela kervansarayla ilgili
1: Evet.
0: hazırladığımız kitaptan hiç söz etmedik.
1: O zaman
0: Daha çok
1: sözü
0: söz edecek
1: alalım.
0: şeyler var.
1: Mutlaka bunların hepsini detaylandıralım. Çünkü bir daha anladık ki bugünkü güçlü kanatlarımızı oluşturan çok sağlam köklerimiz var. Yollarda mayalanmış bir kültürümüz var. Bugün Kadim Kökler programında sadece coğrafi olarak değil, ekonomik ve kültürel açıdan da birbirini tamamlayan iki önemli unsur olan İpek Yolu ve Anadolu'yu birlikte konuştuk. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinden Doçent Doktor Fahri Atasoy'du. Bizimle çok keyifli, lezzetli bilgileri paylaştın hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Anladık ki uygarlık yeni İpek Yolları, İpeksi yolların peşinde ve muhtemelen de İpek Yolları bize ilham vermeye devam ediyor. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Mine Ataman. Haftaya başka bir kökle buluşmak üzere. O güne değin keyifle kalın.
2: Kadim Kökler.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan, törenin ardından Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur, dedi. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Sidem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İsrail'in katliamları ve direniş gruplarının verdiği karşılık İsrailli askerler arasında psikolojik çöküntüye neden oluyor. Son olarak 2 İsrailli kadın asker daha intihar etti. İsrail basınına göre 2026 yılında 16 İsrail askeri hayatına son verdi. Askerler psikolojik çöküntü yaşarken askere gitmeyi reddedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Rusya'nın Ermenistan'a yönelik ticari baskısı artıyor. Rusya'nın Ermenistan'dan ithal edilen ürünlere yönelik kısıtlamaları süt ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletmesi, Moskova ile Erivan arasındaki siyasi gerilimin ticari ilişkilere yansıdığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliği arttırdı. Yabancı plakalı araçların otoyol ve köprü geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Yabancı plakalı araçların tahsil edilemeyen otoyol ve köprü geçiş cezalarına ilişkin borçları tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süresi bugün başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Savaş Alanı'nda yürütülen arkeolojik çalışmalarda 11. yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ve spor. Fenerbahçe Polonya'da tur peşinde. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Pep Guardiola, Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı. Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları 20 gün boyunca misafir etti. İsrail soykırımına maruz kalan Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü İspanyol teknik direktörün travma yaşayan çocuklarla özel olarak ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşıldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 29 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 35, Kerkük 49, Paris ve Bern 36, Tiran 37, Bakü 34, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 26, Amsterdam, Brüksel ve Sofya 30, Viyana 34, Üsküp 33, yağmurlu olmak üzere Stockholm 24, Berlin 30, Kopenhag 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Türk elinden, Tart elinden.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir Ankara gününde yine huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Ehsen Dadaşoğlu'nun sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Önce müzik diyoruz ve güzel bir şarkıyla başlıyoruz.

0: Efendim ne güzel oldu. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Var olunuz.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Programımızda bugün Ehsen Dadaşov'u konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Peki kimdir Ehsen Dadaşov? Yalnız bir tar sanatçısı değil, bir orkestra kurucusu, hanendelerin nefesini hisseden eşsiz bir eşlik ustası ve unutulmaya yüz tutmuş telli sazları yeniden küllerinden doğuran bir kültür elçisi. Böyle tanımlayabiliriz. Bugün onun tarından dökülen namelerle zamanı durduracak, Rast'tan Şura, Çahargâh'tan Bayat-ı Şiraz'a uzanan o muazzam mirasın izini süreceğiz. Neler söylemek istersiniz Abdullah Hocam?
1: Ehsen Dadaşov, Azerbaycan tar sanatının zirvesinde olan bir tarzenimizdir. Onun ismi Hacı Memmedov'la beraber çekilen, mesela bizim eski tarzenlerimiz Behram Mansurov'du, Kamil Ahmedov'du. Bunlar hepsi klasik bizim tarzenlerimizdi. Ehsen Dadaşov da öz çalgısıyla, kendi ifalarıyla hep seçilen bir sanatçımız olmuştur ve benim ideolüm olmuş Ehsen benim. Ben Ehsen Dadaşov'dan birebir ders almadım ama ondan çok behrelendim. Benim gibi birçok tarzen Ehsen Melim'in ifalarından yararlanıp ondan birçok şeyler öğrenmişler.
0: Aslında onu dinleyerek ders aldınız.
1: Evet, dinleyerek ders aldım.
0: Hani güzel bir söz var, insan kulaktan beslenir diye.
1: Evet, evet.
0: Aslında dinleye dinleye bazı şeylere aşina oluyor kulak.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Aynen, aynen.
0: Bir terbiye metodu.
1: Bir de Ehsen Melim, demin siz bahsettiniz, onun bir halk çağrı adetleri orkestrası vardı. Her televizyon ifalarında, televizyonda çok sanatçıya eşlik etmiş onun orkestrası. Ve biz onu hep televizyonlardan dinlerdik, radyolardan dinlerdik. Ben çok hasretle oturup beklerdim ki Ehsen Melim ne zaman televizyona çıkacak, onları dinleyelim. Şimdi her şey elimizin altında değildi, o zaman daha da
0: evet,
1: olurdu.
0: Evet, tabii.
1: Ben kendimi çok hoşbakt hissediyorum ki Ehsen Melim'in zamanında yaşadım ve onu gördüm. Ve bir de onunla aynı orkestrada birlikte de 3 sene, 4 seneye yakın bir zaman içinde onunla çalıştım. Azerbaycan Halk Aletleri Orkestrası'nda ben de birinci tar olarak orada hem çalıştım hem de konservatuvarda okuyordum. Benim müellimim Süleyman Ereskerov, Azerbaycan halk artisti, bestekarımız, büyük bestekarımız. Benim de dirijörlük hocam olurdu. O birkaç öğrenciyi, talebelerinden iyi çalışan, iyi okuyan öğrencilerini Halk Çağrı Aletleri Orkestrası'na göndermişti. Biz orada hem çalışıyorduk hem okuyorduk. Ben orada Ehsen Melim'i yakinen izledim ve ondan çok şey öğrendim.
0: Evet.
1: Özellikle Mustafa Bey aralar ki verilirdi. Orada Ehsen Melim'in nasıl o arada oturup tar çaldığına ben uzaktan bakardım. Türk müziğini çok severdi. Koma sesleri mesela o tarda perdeyi çekerdi, bir çalardı.
0: Evet.
1: Ben o zaman biraz da İran doğumlu olduğum için koma sesleri ben hissediyordum. Bizim tarda yoktu, Azerbaycan tarında o koma sesler yoktu. Ben çalmaya çekindim. Dinliyordum ama Ehsen Melim'den gördükten sonraki böyle provalarda oturup çalıyor. Ben bunları çalmaya başladım televizyonlarda, radyolarda. Sonra Kadir Üstamova, İslam Rıza'ya, Elmira Rahimova'ya o seslerden ben istifade edelim, yararlandım. Ve çok da sevildi ve şimdi de Azerbaycan'da bu yolu çalanlar, herkes yani siz bu işi başlatmasaydınız biz belki de hiç bu yolda çalmayacaktık.
0: Evet.
1: Ben bunu kendime borcu değil, bunu Ehsen Melim'e borcluyum. Çünkü Ehsen Melim benim için bu yolda ışık tuttu, beni yüreklendirdi.
0: Abdullah Hocam güzel bir yere temas ettiniz.
1: Evet.
0: Bana göre birini taklit etmek iyi bir öğreniş biçimi.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: bir sanatçıyı gözlemliyorsunuz, enstrümanı eline nasıl alıyor, parmaklarını nasıl götürüyor, o notalara nasıl dokunuyor, o anki hissettirdikleri. Bunu çok iyi gözlemleyince, taklit edince öğrenme başlamış oluyor.
1: Evet.
0: Öğrenmenin ilk adımı.
1: İlk adımı, evet. Biz isterseniz yine bir eser çalalım. Hatta Ehsen Melim'den bir eser seslendirelim. Ehsen Melim hem büyük tarzenimizdi hem de ilk defa Azerbaycan Halk Çalgı Aletleri Orkestrası'nı kurdu. Kendi besteleri de vardı.
0: Evet.
1: Onun eserlerinden birini biz şimdi seslendirelim. Biri Sensin, Biri Ben diye bir güzel bestesi var. Elbette bunu enstrümantal olarak bestelenmişti. Ondan sonra da Bahtiyar Vahapzade'nin sözlerinden oraya uyarlanma oldu ve çok güzel bir eser ortaya çıktı. Biz onu seslendirelim size isterseniz.
0: O halde sizi dinliyoruz keyifle.
1: Evet.
0: Biri sensin, biri ben.
1: Evet.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkelinden Tartelinden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel ezgiler dinliyoruz ve bugün Ehsen Dadaşov'u konuşuyoruz. Müzik çevrelerinde çok güzel ve köklü bir söz var.

0: Ehsen Dadaşov'un tarı daha ilk mızrabından tanınırdı. Değil mi?
1: Evet.
0: İşte bu özgün üslup 16 Ağustos 1924'te Bakü'de dünyaya gelen o küçük çocuğun zamanla tar okulunun temel direği haline gelişinin en net kanıtı. 1938 yılında başladığı müzik eğitiminde Said Rüstemov ve Mansur Mansurov gibi dönemin dev çınarlarından el almış, henüz 1940 yılında gencecik bir yetenekken halk çalgıları orkestrasına kabul edilerek profesyonel sanat hayatının ilk büyük adımını atmış. Şimdi onun o ilk mızraptaki asaletini hissedeceğimiz bir kayıtla devam edelim mi?
1: Olur.
0: O halde birlikte dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Az önce çok güzel bir kayıt dinledik. Efendim, tarın teknik imkanlarını geliştirmek sadece tellere hızlı vurmakla değil, o tellerin ruhunu incitmeden modern bir anlayış katmakla mümkündür diyebiliriz. Ehsen Dadaşov, klasik muğam geleneğinin makam özelliklerini büyük bir titizlikte korurken, onu çağdaş bir nefesle harmanlamayı başardı. Özellikle şur muğamının en büyük,

0: en kusursuz icracılarından biri olarak kabul edildi. Azerbaycan Radyosu'nun altın fonunda saklanan Rast, Orta Mahur, Zabul Segah ve Humayun gibi muam kayıtları bugün hala konservatuvarlarda birer ders kitabı, birer şaheser olarak nitelendiriliyor ve dinletiliyor.
1: Çok güzel anlattınız Mustafa Bey. Ehsen Mendim, demin de size bahsettim. Azerbaycan Devlet Halk Çalgı Aletleri Orkestrası'nda da orada da faaliyet göstermişti. Ehsen Mendim rahmete gittikten sonra o ansambla, o orkestrayı hatıra diyerek onun adına yeniden aynı orkestra radyo televizyonda faaliyetine devam etti.
0: Evet, bugünkü programımız Ehsen Dadaşov'un anısına bu vesileyle kendisine bir kez daha rahmet diliyoruz.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
0: Evet, hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim.

0: Nasen de sevgili yadıma düştü.
1: Şahanesiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, iyi bir tar sanatçısı olmak büyük bir maharettir ama iyi bir eşlik sanatçısı olmak apayrı bir hassasiyet gerektirir. Ehsen Dadaşov, dönemin en büyük muğam ustalarına yani hanendelerine tarıyla eşlik ederken adeta onlarla tek bir nefes olurdu. Hanendenin sesindeki en ufak bir titremeyi, ciğerinden kopan en küçük duyguyu

0: tarının telleriyle hisseder ve onu öyle sarıp sarmalardı. Onun icrasındaki müzikal cümle anlayışı ve hanende eşliğindeki bu üstün incelik, bugün bile tar eğitimi alan genç sanatçılara ilham vermeye devam ediyor. Siz bunun üzerine ne söylemek istersiniz?
1: Evet, çok güzel anlatıyorsunuz. Ersen Merlim'in en önemli icralarından hanendeye demin söylediğiniz eşlik etmesi de çok önemliydi. Mesela ben isimlerini de çekeyim size. Azerbaycan'ın çok ünlü hanendeleridir. Elmira Rahimova, sonra Arif Babayev, Rubaba Muradova, Şevket Elekberova.
0: Önemli isimler.
1: Önemli isimler. Bunlar hepsi sırayla beklediler ki Ersen Merlim'in ansambuluna prova yapalım. Kayıtlarımızı onunla yapalım. Onun icrasıyla, onun çaldığı tarla, onun orkestrasının eşliği de biz radyo kayıtlarımızı yapalım ki biz çok sanatçının kızıl font diyorlar Azerbaycan'da radyoda. Onların çoğunun ifaları, icraları Ersen Merlim'in ansambuluyla olurdur. Ersen Merlim gerçekten çalgısıyla o kadar hanendeye yardımcı olurdu ki. Kulu Eskerov, Allah rahmet eylesin, o da çok büyük bir dahi sanatçımızdır. O Ersen Merlim'in ansambuluyla birçok kayıtları var. Bayet Kürdü var eğer yanılmıyorsam. Zabut Segahı var Kulu Eskerov'un Ersen Merlim'in ansambuluyla. Ersen Merlim ona öyle bir eşlik etmiş ki ondan sonra inanırım sizi artık böyle Zabut Segahı başka bir icralar olunca biraz değişik geliyor insana, farklı gelir. Ben kendim de Kulu Eskerov'dan Zabut Segahı kaydetmişim. Onun kaydı var, televizyonlarda da var, radyolarda da var. Ben Ersen Merlim'in ifasından çok istifade etmişim ve o kayıtta da Kulu Merlim'e Ersen Merlim kimi çalmaya çalışmışım ki bu mümkün değil ama ondan öğrendiklerimi o kayıtta da çalmışım ben. Allah rahmet eylesin Ersen Merlim'e. Gerçekten Ersen Merlim 1976 senesinde rahmetli oldu. Ben Bakı'daydım o zaman, Azerbaycan'daydım. Ve onun defin merasiminde de sokaklar inandırım sizi o kadar kalabalıktı ki. Şevket Elekberova'nın gözünden aktığı yaşı ben şimdi de unutmuyorum. Nasıl ağlıyordu? Şevket Elekberova gibi büyük bir sanatçımız. Evet. Ersen Merlim'den sonra biz ne yapacağız diye. Herkes böyle hüzün içindeydi, matem içindeydi. Allah ona rahmet edesin. Ersen Merlim'i Azerbaycan halkı seviyor ve onun kaderini biliyorlar. Bakın 50 senedir rahmete gitmiş, unutulmuyor.
0: Abdullah Hocam, altının kıymetini en iyi sarraf bilir. Dolayısıyla bu büyük ustaların kıymetini en iyi siz biliyorsunuz.
1: Bilmiyorum zamanımız var mı daha. Ben bir hatıramı anlatmak istiyorum yine burada. Ben İran'da doğdum, Tahran'da doğdum. Benim anamın atası çok iyi tarzan olmuştu Azerbaycan'da. Behmen Hasanov, Üzeyir Hacıbeyli'nin de talebesi olmuş. Ve onun ilk notalı orkestrasında, Arşın Malalan'da 7 tarzenden birisi de olmuş. Seyyid Rüstemov, Behmen Hasanov. Ben İran'dayken annem, babam bana gelip söylediler ki bir konsere gittik, orada bir tarzan vardı diyor. Nasıl güzel çalıyordu. Reşit Behbudov'la İran seferine gelmişler, İran turnesine. Ben de çocuktum, böyle tahtayı bulurdum, çivi çakıyordum iki tarafına, teller takardım, çalardım. Evet. Ondan dolayı benim babam diyordu ki bak orada da birisi böyle tar çaldı falan yaptı, anlattı. Allah'ın işine bakın ki ben sonra Azerbaycan'a geldim, Azerbaycan'da tar sanatını öğrendim ve o büyük sanatkarla bir arada oldum.
0: Kadere bakın.
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: Allah ona rahmet eylesin. Yani o hepimizin idoludur. Birçok büyük sanatçıların idolü olmuş. Çok teknik çalan ustalar onun yanında onun ifası için baş eğmişler.
0: Evet.
1: Yani onun tek tek vurduğu o mizraplar halen de insanların kulağındadır. Ersen Merlim tekrar olmaz bir sanatçıdır. Ersen Merlim'in ifaları tekrar tekrar çalsın aynı şeyi çalmazdı. Bugün çaldığı şeyi yarın farklı çalardı.
0: Sanki bu büyük ustaların çaldığı notalar ilmek ilmek insanın ruhuna işliyor.
1: Evet.
0: Öyle bir hissiyatı var.
1: Büyük tarzenimiz Hacı Mehmedov, Ersen Merlim rahmetli olduktan sonra demişti ki bunu ben televizyonda dinledim. Siyavuş Kerim'i, Azerbaycan Milli Konservatuvarı'nın uzun yıllar rektörüydü. O anlattı, o da Ersen Merlim'in talebesi olmuş. Hacı Mehmedov, Ersen Merlim öldükten sonra demiş ki ben şimdi kimin için tarı çalacağım? Yani Hacı Mehmedov kimi büyük bir teknik seviyesi, çok yüksek bir tarzenimizdi. Ben bundan sonra kimin için çalacağım diye Ersen Merlim öldükten sonra duygulu bir söz kullanmıştı.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bu söz bile anlattım. Başlı başına evet. O büyük sanatçının ne kadar büyük olduğunu ifade gerçekten, etmeye yetiyor.
1: Gerçekten.
0: Birçoğumuz onu sadece elinde tarı olan bir icracı olarak hayal etsek de Ehsen Dadaşov aslında besteci düşüncesine sahip muazzam bir müzik insanıydı sevgili dinleyicilerimiz. Geleneksel müzik repertuarına kazandırdığı Rahap, Şur, Rast ve Humayun renkleri yani enstrümantal eserleri bugün halk oyunlarının ve enstrümantal müziğin en kıymetli eserleri arasında. Üstelik bununla da kalmadı, 1960'lı yıllarda Azerbaycan Televizyon ve Radyosu bünyesinde kurduğu topluluk da yeni bir çığır açtı. 1976'daki vefatının ardından onun adını yaşatmak isteyen ailesi ve sanatçı dostlarının girişimiyle bu topluluk Ehsen Dadaşov adına Hatıra Halk Çalgıları Orkestrası adını aldı ve onun bıraktığı meşaleyi geleceğe taşıdı.
1: Mustafa Bey, Ehsen Berlim'in çok güzel bir segah rengi vardı. O renk o kadar güzeldi ki İslam Rızaev Ehsen Berlim'e müracaat ediyor ki ben sizin bu bestenizi okumak istiyorum müsaade ederseniz. Buna bir söz yazalım okuyalım diye. Ve Ehsen Berlim de memnuniyetle kabul etmişti. Ve onun sözlerini de göre bizim güzel bestekarımız, güzel ifaçımız, güzel gitar çalan, tar çalan, ustad sanatçımız besteleriyle ün salmış Behram Nesibov'a müracaat ediyorlar. Hı hı. Ve Behram Nesibov Ehsen Berlim'in Sigah rengine söz yazır ve adı da Peyman Ettik diye böyle bir eserdi. Gelin biz bunu İslam Berlim'in sesinden dinleyelim. Ehsen Berlim'in öz orkestrasından, kendi orkestrasından dinleyelim.
0: Peyman ettik.
1: Peyman ettik.
0: Ne demek?
1: Peyman ettik. Yani sizinle vadeleştik, vaat ettik birbirimize. Sizinle bir...
0: Akitleştik, sözleştik demek.
1: Sözleştik.
0: Çok demek. Güzel.
1: Evet.
0: Birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Az önce Ehsen Dadaşoğlu'nun bestelediği Peyman Ettik eserini dinledik. Çok güzel bir eserdi. Bu vesileyle kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Efendim, kültür insanları sadece var olanı korumaz, unutulanı da gün yüzüne çıkarır. İşte Ehsen Dadaşoğlu'nun müzik tarihine yaptığı en büyük ve belki de en az bilinen hizmetlerinden biri, kadim ud sazını yeniden canlandırmasıdır. Uzun yıllar boyu unutulmuş, adeta sessizliğe gömülmüş olan udun, 1960'lı yıllarda yeniden Azerbaycan'ın müzik hayatına kazandırılması, onun vizyonu ve ciddi çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Tellerin dostu, müziğin her rengine sevdalı bir yürekti o. Takvimler 30 Mayıs 1976'yı gösterdiğinde Bakü'de muazzam bir ses sustu. Tarın telleri yetim kaldı. Belki fiziken aramızdan ayrıldı ama geride bıraktığı o asil tınılar hiç eskimedi. 2024 yılında 100. doğum yılını saygıyla andığımız büyük ustanın, içinde bulunduğumuz 2026 yılı ise aramızdan ayrılışının tam 50. yıl dönümü. Yarım asırdır dinmeyen, eskimeyen, aksine her geçen gün daha da kıymetlenip parıldayan bir mirastan bahsediyoruz. Şur'un, Rast'ın ve Zabulsegah'ın o derin koridorlarında onun mızrabının izi var. Ruhu şad olsun. Bize bıraktığı bu eşsiz ses mirası radyolarımızda yankılanmaya devam etsin. Abdullah Hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak neler eklemek istersiniz?
1: Ehsen Melim'e ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Onun değerli ailesine, onun kızı Hanım Melime'ye buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Onun ailesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ehsen Melim'i sevenlere, herkese selamlarımı gönderiyorum. Bizi dinleyen dinleyicilerimize selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum ki büyük bir tarzenimizi burada yad ettik. Allah Ehsen Melim'e rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ondan sonraki tarzenler ondan çok yararlanacak. Onun mirası her zaman bizim kalbimizde yaşayacaktır.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için.
1: Sağ olun.
0: Efendim, böylece bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Engin Ünal sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Her zaman olduğu gibi Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimleydi. Katkıları için teşekkür ediyoruz. Ve sizlere güzel bir müzikle veda ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan törenin ardından Kerkük üretim

0: sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur dedi. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İsrail'in katliamları ve direniş gruplarının verdiği karşılık İsrail askerleri arasında psikolojik çöküntüye neden oluyor. Son olarak 2 İsrailli kadın asker daha intihar etti. İsrail basınına göre 2026 yılında 16 İsrail askeri hayatına son verdi. Askerler psikolojik çöküntü yaşarken askere gitmeyi reddedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Rusya'nın Ermenistan'a yönelik ticari baskısı artıyor. Rusya'nın Ermenistan'dan ithal edilen ürünlere yönelik kısıtlamaları, süt ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletmesi, Moskova ile Erivan arasındaki siyasi gerilimin ticari ilişkilere yansıdığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırdı. Yabancı plakalı araçların otoyol ve köprü geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Yabancı plakalı araçların tahsil edilemeyen otoyol ve köprü geçiş cezalarına ilişkin borçları tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci bugün başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Savaş Alanı'nda yürütülen arkeolojik çalışmalarda 11. yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ve spor. Fenerbahçe Polonya'da tur peşinde. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Filenin efeleri Çin'de devam eden Milletler Ligi'ne veda etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Pep Guardiola Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı. Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları 20 gün boyunca misafir etti. İsrail soykırımına maruz kalan Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü İspanyol teknik direktörün, travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşıldı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 29, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 35, Kerkük 49, Bern ve Paris 36, Tiran 37, Bakü 34, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 26, Sofya, Amsterdam ve Brüksel 30, Viyana 34, Üsküp 33, yağmurlu olmak üzere Stockholm 24, Berlin 30, Kopenhag 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başladı. Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Balkanlardaki Türkler yaz aylarında pek çok festival, şenlik düzenliyor. Bunlardan biri Batı Trakya'daki Seçek Yayla Şenlikleri ve kültürel etkinlikleri. Bu şenliğin yüzlerce yıl öncesine uzanan bir geçmişi var. Rumeli'nin fethini kutlamak için savaş dönemleri hariç 600 yıldan uzun süredir Batı Trakya Türkleri tarafından kutlanan geleneksel bir şenlik. Rivayete göre fetih sonrasında Osmanlı askerleri Seçek Yaylası'nda konaklamış, kutlamalar yapmış ve güreş tutmuş. Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen şenlik Cuma günü başlayacak. Hattımızda Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği As Başkanı Mesut Şerif var. Sayın Şerif, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba Tülin Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Umarız sizler de iyisinizdir.
1: Çok iyiyiz, çok teşekkürler.
0: Sayın Şerif, öncelikle Seçek nerede, bize anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi çok eskiye mi gidelim yoksa son dönemi mi konuşalım?
0: Genel anlamda eskiden ve günümüzdeki Seçek'ten bahsetmenizi isteyebiliriz sizden.
1: Tabii. Şimdi Seçek Yaylası aslında bu daha öncesinde Rodop Dağları'nda bulunuyor Seçek Yaylası. Hı hı. Yani Bulgaristan'la Yunanistan sınırında. Daha öncesinde bunun yaklaşık bir 70 yıl önce diyelim, 70-80 yıl öncesine kadar Koca Yayla denilen, yine şu anki Seçek bölgesinin bir 30-40 kilometre kadar daha kuzeyinde bulunan bir yaylada yapılıyormuş. İlk etkinlikler yani. Şu an bu yıl 672.sini kutlayacağız. Bu o zaman oralarda yapılıyormuş. Fakat Bulgaristan'la sınır çizildiği zaman Yunanistan arasında bu yaylanın yarısı Bulgaristan tarafında kalmış. Hı hı. O dönemden sonra da Seçek bölgesine geçilmiş ve etkinlikler orada yapılmaya başlanmış. Hı hı. Son 10 yıldır da yine Seçek bölgesine bağlı Mehrikos köyünün futbol sahasında yapıyoruz. Oradaki stadyumda yapıyoruz etkinliklerimizi. Hem ulaşım daha kolay, hem katılım daha yoğun ve iyi olduğu için.
0: Hı hı. Peki festivalin geçmişi hakkında bize neler anlatırsınız?
1: Festivalin geçmişi hakkında, şimdi 1300, biz bunu kuruluş olarak 1354, yani 1350'li yılların başında Osmanlı'nın Balkanlara ilk gelip buradaki gönül fethiyle insanları Osmanlı'ya bağlı hale getirdiğine dayanarak kutluyoruz biz buradaki etkinliği. Yani bunun 672.sini yapacağız, dediğim gibi tarihi baz aldık. Hı hı. Bu tarihte çok eskilerden beri bu yani buradaki fetih, bir kutlama, bir buradaki insanların aslında daha çok kaynaşma, buluşma ve toplanma noktası olarak zamanından beri bu şekilde devam etmiş. Şimdi burada birçok ilk önceleri diyelim biz buna, ilk önceleri, ilk zamanlarda her köyden belirli kişiler buraya talip olurmuşlar. Yani ağalık vazifesini yapmak için talip olurmuşlar ve o şekilde ilerliyormuş. Fakat ekonomik sorunlar, günümüze gelindiğinde sıkıntılar, problemler, hem dolayı maalesef ki biz bunu bir dernekleştirme sürecine girilmiş 1996 yılında ve 97 yılında da bizim dernek kurulup, yani Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği kurulup bunun organizasyonu üstlenmiş durumdayız. Şimdi tarih olarak bu çok az bir dönem bırakılmış. Bizim gidebildiğimiz en uç nokta 1900'lü yılların başı. Yani onun öncesine dayalı maalesef ki yazılı bir kaynağımız yok. Hep devam edildiğini biliyoruz. Halk tarafından bu söylem tarihi, yani halk tarafından hep anlatılıyor. Ama daha öncesinde sadece yapılmış olduğunu biliyoruz. Kesinlikle yapılmış olduğunu biliyoruz. Ama bir kanıtımız, bir verimiz yok buna dayalı. Sadece söze dayalı belirli şeyler var. Ama 1900'lü yılların başına kadar yani kesintili

0: yıllar dışında, savaş olan yıllar dışında biz kimlerin ağalık yaptığını, kimlerin oraya katıldığını vesaire bunları biliyoruz. Bununla ilgili bilginiz var.
1: Evet. Peki günümüze gelecek olursak Sayın Şerif, bu şenliklere, bu festivale kimler katılıyor? Şenlikteki etkinlikler neler? Bunlardan bahsedebilir misiniz bize?
0: Tabii ki. Şimdi şenliklere Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Almanya, oradaki soydaşlar da tabii ki gibi ülkelerden katılımcılarımız oluyor. Bunlar misafirler tabii, gelip ziyaret eden, işte etkinliği bilen, daha önce buralarda yaşamış veya buralardan göçmüş insanlar genellikle geliyor, ama herkese açık bir etkinlik bu. Onun dışında resmi davetliler olarak tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nden resmi davetlerimiz oluyor. Yunanistan'dan da aynı şekilde resmi davetlerimiz, belediye başkanları, eyalet meclisindeki üyeler veya eyalet meclis başkanı gibi milletvekilleri, Yunanistan parlamentosundaki milletvekillerimiz katılım sağlıyorlar buraya. Onun dışında güreşçilerimiz, yine Bulgaristan, Makedonya, Türkiye'den gelen güreşçilerimiz var. Aynı şekilde Yunanistan'dan da yağlı güreşle ilgilenen belirli dernekler var. Çünkü burada Yunanistan'da bazı derneklerin de düzenlemiş olduğu 3 tane yağlı güreş var. Bu Batı Trakya'da değil, Seres ve Selanik civarında olan yerlerde var. Bizim etkinliklerimiz Cuma gün Mevlid-i Şerif'le başlıyor. Cuma gün saat 12'de Mevlid-i Şerif'le başlıyor. Ondan sonra yayla ağamızın yemek hizmeti var. Yani yemek yayla ağamız tarafından bütün katılımcılara, gelenlere, misafirlere yemek veriliyor. Ondan sonra küçük bir eğlencemiz var Cuma günü akşamı. Asıl etkinlik de Cumartesi günü yayla ağasının evine gidip duasının yapılıp kaldırılmasıyla, yani ağanın yayla alanına, er meydanına gelmesiyle başlıyor. Bu da Cumartesi günü saat 11'de. Dinleyicilerimiz varsa, gelmek isteyen dinleyicilerimiz varsa, ben lokasyonu da takip edebilirler. Facebook sayfamızdan lokasyona baktıkları zaman direkt oraya çıkabilirler. Cumartesi günü genellikle yerel gösterilerimiz oluyor. Yani yerel çocuklar için yarışlarımız oluyor. İşte Mehmet Hilmi kır koşusu yapıyoruz. Bir kır koşusu yarışımız var. Kategori kategori. Ondan sonra çuval yarışı var. Çocukların çuvalla zıplayarak yarıştıkları. Halat çekme yarışımız var. Ve yerel güreşçilerimiz, yani bu bölgeden profesyonel olmayan veya yarı profesyonel diyelim, amatör güreşçilerimiz güreş tutuyor.
1: Daha çok eğlenme amaçlı.
0: Akşamda evet, daha çok eğlenme amaçlı. Çok eskiden, çok çok eskiden diyelim, biz ona kadınlar da güreşiyormuş. Ama sadece cuma günleri. Bunu ben hatırlamıyorum. Annem hatırlıyor, o anlatırdı yani. Kadınlar da cuma günü güreş tutuyormuş ya, kendi aralarında. Bu çok eskiden olan bir şey. Ondan sonra cumartesi günü işte Yiğit Sırıkaya konserimiz var ön planlama olarak. Ondan sonra da Irmak Aracı sanatçımız Türkiye'den bizi eşlik edecekler. Saat 8 sonrası, yani akşam iki tane konserimiz var. Pazar günü de yine aynı şekilde bütün, aslında son günü ve resmi davetlerin geldiği gün, asıl organizasyonun olduğu gün, bütün pehlivanların, güreşçilerin gelip bütün resmi kurumların da davetli olduğu gün, pazar günü. Saat 12 gibi alana girişler davul zurnayla karşılanıyorlar. Saat 1-2 gibi birkaç protokol konuşmamız var. Ondan sonra da asıl yağlı güreşler ve seçek olduğu şey başlıyor.
1: 3 gün sürüyor, değil mi festival?
0: Aynen 3 gün sürüyor festival. Son akşamda Sayın Dilek Koç sanatçımız hanım bizimle birlikte olacaklar saat 9'da. Ondan sonra da kapanış.
1: Evet. Peki Sayın Şerif, bu tür festivallerin geleneğin yaşatılması açısından önemi sizce ne?
0: Şimdi bu tür festivaller gelenek adına, gelenek ve görenekler adına çok önemli. Yaşatılması gençlere kalıyor. Bizim gibi, yani ben genç değilim tabii şu an, ama gençlere kalıyor. Biz de onları teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu tür festivaller aslında buradaki Batı Trakya'daki Türklerin veya buradaki genel olarak bütün Balkanlarda yaşayan Türk

0: kişilerin buradaki toplumun aslında nereden geldiğini unutmaması için çok önemli bir etken. Şimdi burada iki tane unsur var. Bakın Batı Trakya Türklerindeki buradaki insanları yani başka ırklardan, başka milletlerden görüyoruz. Kaybolup gidiyorlar maalesef ki. Şimdi bizde o olmuyor. Burada iki tane etken var. Böyle kültürel etkinliklerimiz ve dinimiz. Bu ikisiyle birlikte buradaki insanlar Türklüğünü koruyor. Ve Türk olduğunu hatırlıyor, unutmuyor. Şimdi bakın ben Türkiye'de hiç yaşamadım. Türkçemin nasıl olduğunu bilmiyorum. Siz benden daha iyi.
1: Çok anlaşılır, gayet güzel.
0: Teşekkür ederim. Bu şekilde buradaki insanlar kimliklerini hep bu kültürle, bu etkinliklerle korumuşlar. Yani biz sadece bir seçekten bahsediyoruz şu an ama bizim Alan Tepe'miz var, güreşler. Bizim 40 kurbanımız var. Bizim buradaki mayalar var. Başka kurbanlar var. Yani bu burada yapılan etkinlikler hepsi neredeyse 7 asırlık etkinlik. Balkanların fethinden itibaren yapılan etkinlikler ve bunlar hiç bırakılmamış şeyler. Bunların bırakılmaması buradaki insanların kendi kültürünü, atasını ve aslında soyunu tanıması adına çok önemli ve aşırı derecede önem teşkil ediyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şerif, programımıza katıldınız, değerli açıklamalarda bulundunuz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Tülin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler sevgili dinleyenler. Hattımızda Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği As Başkanı Mesut Şerif vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Balkan Türklerinin Kayıp Halk Hikayesi usluyla süslü kitap olarak basıldı. Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinde yaşayan Balkan Türklerinin 1912 yılında kaleme alınan ancak uzun süre sadece adı bilinen tam metnine ulaşılamayan usluyla süslü adlı halk hikayesi tam 113 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuz Doğan ve Doçent Doktor İsmail Abalı'nın yürüttüğü titiz çalışma sayesinde bu kayıp eser yeniden Türk kültür hayatına kazandırıldı. Bu önemli kültürel keşfin hikayesini çalışmanın mimarlarından Doçent Doktor Oğuz Doğan'la konuşacağız. Sayın Doğan, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Tülin Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu güzel günde, bu güzel saatlerde sizin sesinizi duymak gerçekten çok güzel. Özellikle çalışmamız hakkında dile getirdiğiniz güzel düşünce ve görüşlerden ötürü de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sesimizin yapmış olduğumuz çalışmanın geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağımız için de şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten TRT ailesine ne kadar teşekkür etsem azdır. Özellikle Türk kültürü için kalbi fırfır atan insanlar bu noktada da sizlere minnet borçludur. Bunu dile getirmek istedim. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de bu güzel sözleriniz için. Sayın Doğan, usluyla süslü yıllardır kayıp halk hikayesi olarak anılıyordu. Öncelikle neden kayıp olarak kabul ediliyordu? Bunu bize anlatabilir misiniz?
1: Evet, çok güzel bir soru. Kayıp. Neden kayıp? Çünkü bir büyük bir kaybın hikayesi. Hikayeyi okuma fırsatı bulan dinleyicilerimiz ya da bundan sonrası okuyacak dinleyicilerimiz şunu görecektir. Hikayenin içerisinde kaybolan aileler, toplum, insanlar, evler, eşyalar, anneler, babalar, kardeşler, birbirini arayan aileler ve büyük bir kaybın hikayesi aslında bu. Hikaye kayıptı. 113 yıldır kayıptı. Bulunamıyordu. Hatta son 1994 yılında Balkanlarda Türk Kültürü dergisinde Balkan Türklüğünün önemli araştırmacılarından bir araştırmacımız böyle bir halk hikayesinin olduğunu ve bunun yazılı metnini gördüğünü fakat onu tekrardan o esere erişemediğini dile getiriyor. Bir gün bu eser ortaya çıkacak ve Türklük bilimine hediye olarak bilim alemine kazandırılacak diye bir duası, bir temennisi var. Biz kitabımızda bu bölüme de yer verdik. Hatta o ilgili metinde elimizde özellikle bu rahmetli olduğu bahsettiğimiz kişi. Şimdi onun o vasiyetini ya da o güzel dileğini yerine getirmiş olduk. Büyük bir kayıp. Evler kayboluyor, eşyalar kayboluyor biliyorsunuz. Çok ciddi manada Türklüğün önemli kültür coğrafyalarından birisi Balkanlar. Balkanlardaki bu derin yaşanmışlık bir süre sonra artık yerini isyanlar neticesinde ciddi manada bir zorbalığa bırakıyor ve insanlar yerinden zorla ediliyor. Böyle olunca da bu savaş dönemlerinde biliyorsunuz artık muazzam bir kayıp olma. İnsanlar evlerini kaybediyor, yuvalarını kaybediyor, illerini kaybediyor, defterlerini, kitaplarını, yaşanmışlıklarını ve en önemlisi belki de hafıza ve kimliklerini kaybediyorlar. Zaten olayın kahramanı olan Uslu en başta adını kaybediyor, sonra ailesini kaybediyor, sonra dilini ve aidiyetini kaybediyor. Bundan dolayı da bu bir kayıp hikaye. Pek çok yönüyle de ismiyle müstesna bir eser olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet.
1: Güzel sorunuz için teşekkür ederim bu arada.
0: Sayın Doğan, kaynaklara göre eserin adı biliniyordu ama tam metni ortada yoktu, değil mi? Bu tam metnin sizin elinize ulaşmasının çok ilginç bir öyküsü de var. Bulgaristan'dan Deli Orman'dan Iğdır'a uzanan bir öykü. Nasıl oldu, bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Elbette seve seve. Eserin adı biliniyor. Daha önce az önce söylediğim gibi kayıp bir eser ve bölgede özellikle sözlü kültür içerisinde varlığını devam ettiren bir eser. Yani büyük

0: karakterlere bunu halk hikayesi olarak anlatıyorlar. Yani yaşanmışlıkları, başlarından geçen olayları sözlü gelenek içerisinde aktarıyorlar. Fakat daha sonrasında bir ozan olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından bu yazıya geçiriliyor. Osmanlıca, Osmanlı Türkçesiyle yazıya geçiriliyor. Fakat eser kayboluyor. Eserin varlığını bahsettiğim bu araştırmacılar çeşitli zamanlarda kaynaklarda dile getiriyor fakat eser bir türlü bulunamıyor. Bize geliş hikayesi çok ilginç, çok farklı. Biz Iğdır'dayız, Iğdır Üniversitesi'ndeyiz. Iğdır Üniversitesi malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin en doğusunda yer alıyor. Ondan sonrası için başka bir yer yok malumunuz olduğu üzere. Bir hoca arkadaşımız vardı, Balkan göçmeni, ailesi zamanında gelmiş. Antalya'dan bizim üniversitemize geçiş yaptı ve bir gün elinde bir metinin olduğunu ve bunun daha çok halk edebiyatı muhtevası taşıdığından bahsetti. Biz de eseri aldık. Eseri okuduğumuz anda, Osmanlıcasını okumaya başladığımız anda bütün ruh alemimizi kapladı ve bizi büyük bir heyecana sevk etti. Bu heyecan hemen kitabı çalışma azmi oluşturdu bizde. Biz de çalışmaya başladık. Kitabı babası, rahmetli babası Deli Orman'da bir kahveye gittiğinde köyden kişiler senin oğlun akademisyen, bizim elimizde bir var, istersen bunu ona bir götür bir baksın demişler. O da, babası da kahvede alıyor, bunun fotokopisini çekiyor. Eseri alıp Anadolu'ya getiriyor, ülkemize getiriyor. O dönemlerde bahsettiğimiz hocamız bir asistan ama şu anda profesörlük seviyesinde bir hocamız. Düşünün, o döneme kadar o eser saklı kalıyor hocamızın dolabında. Bu Iğdır'a nasıl oluyor? Bir de böyle bir şey var. Mesela Iğdır'da da Bulgaristan'dan göç eden aileler var. Bu açıdan da ilginç bir buluşma oluyor Türkiye'nin en doğusunda. Biz de bu açıdan böyle bir kayıp kitabın hikayesini anlatmış olduk.
1: Evet, çok mesafe olarak düşündüğümüzde evet gerçekten de aslında Türkiye'nin en doğusundan bahsediyoruz, uzak bir şehrinden bahsediyoruz. Eser Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış. Çalışmanızın bundan sonraki süreci nasıl ilerledi peki?
0: Evet, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bir eser. Malum Osmanlı Türkçesini bilen kişilerimizin sayısı çok az ve biz bunu artık günümüz Türkçesine aktararak, çevirisini yaparak akademik bir şekilde inceledik. Metni ele almak, belki de onu Türkçe'ye çevirmek o olayın en kolay kısmıydı. Hikayeyi okuduğumuzda bir kimlik tesisinin nasıl tekrardan oluştuğunu görüyoruz. Bu açıdan da biz eserimiz iki bölüm halinde inceledik. Birinci bölümde Türk halk kültürü içerisindeki değerini, ikinci bölümde ise milli kimlik açısından değerini inceledik ve böylelikle de Türklük alemine bir hediye olarak bıraktık. Kitabımızı biz satışa sunmadık. Evet, bir yayın evi tarafından çıkarıldı ama bu Türk kültürünün ortak bir ürünü olduğu için Türk kültürü, Türklüğe ait bir eser. Bundan dolayı da açık erişim şeklinde isteyenlerin rahatlıkla internet ortamında PDF'ini bulabileceği ve o istifade edebileceği bir eser olarak yayına hazırlandı.
1: Eseri yazıya aktaran kişinin adı, kimliği belli değil. Üzerinde sadece bir Deli Ormanlı mahlası bulunuyor. Sizce bu mahlas bize ne anlatıyor? Bunun sembolik bir anlamı var mı?
0: Evet, kesinlikle bir sembolik bir anlamı var. Kendi ismini vermiyor. O dönem içerisinde aslında bir toplumun ağzından, yüreğinden ve kalbinden aktarılanları aktarıyor. Neticede bahsettiğim gibi bu eser yazma bir eser değil. Yani bir müellifin ortaya çıkıp da ben bu eseri yazayım böyle bir hikaye olsun demiyor. Bu halkın arasında dedelerin, büyüklerin anlatmış olduğu bir halk hikayesi ve halkın ortak belleğinden ortaya çıkmış ve o bölgede çocuklara milli bilinci aşılamak amacıyla anlatılan bir sözlü kültür ürünü. Bunu tahminimizce bir ozan, özellikle bu ozanın da herhalde büyük ihtimalle ki mahlası Deli Ormanlı. Ve Deli Ormanlı mahlasıyla da bunu yazıya geçiriyor. Bir bakıma bunu yazıya geçirmesi, bu eseri ölümsüzleştirmesi anlamına geliyor. Çok muazzam bir hizmette bulunmuş Deli Ormanlı. Her kimse şimdi buradan Rabbim onu rahmet eylesin diyoruz. Böyle bir duada bulunuyoruz. O açıdan da aslında oradaki Türklüğün ruhunu konuşturuyor. Deli Ormanlı, çünkü hikayenin başında da ahalinin dilinden diye başlıyor ilk beyitte. Böyle olunca da bütün bu yaşanmışlıkların aslında toplumun ortak hafızasından

0: geldiğini belirten bir simge ve sembol haline geldiğini görüyoruz Deli Ormanı. Yani coğrafyanın konuşması, coğrafyadaki Türklük bilincinin konuşması anlamına geliyor Deli Ormanlı mahlası.
1: Sayın Doğan, son olarak şunu sormak istiyorum. Süremizin de sonuna geldik çünkü. Bu hikaye sadece iki kahramanın hikayesi değil. Balkan Türklerinin ortak hafızasını ve yaşadığı büyük kırılmaları anlatıyor. Bu açıdan bakıldığında eserin önemi için birkaç cümleyle sizden almak isteriz eserin önemini.
0: Evet, bu malum zaman sınırımız var. Biz yine sizlere çok teşekkür ediyoruz. Fakat hikayeyi anlatmak için gerçekten bu kadar bir zaman yeterli değil. Çok uzun saatlerce üzerinde konuşulabilecek bir eser. Neticede halkın belleğinden gelen bir bellek ve yapı bu açıdan da oldukça zengin. Ama biz eserimizde Balkan Türklüğü'nün 93 Harbi'nden başlayarak özellikle yeni cumhuriyetin kuruluşuna kadar ki bütün olay zincirini bir hikaye içerisinde sıradan olayın kahramanları sıradan kişiler. Bu sıradan kişiler iki ikiz kardeş ve bunlar ilk doğduğunda vücutlarında iki doğum lekesi beliriyor. Erkeğin vücudunda hilal, kızın içinde yıldız, ay ve yıldız. Bu iki çocuk savaş sırasında ailelerinden uzaklaşıyorlar ve Hristiyanlar tarafından evlat ediniyorlar ve bunlar hikayenin sonunda Anadolu'da bir araya gelip aslında Osmanlı bayrağı altında, Türk kimliği altında tekrardan bir araya gelip orada o milli kimliğin tesisini sağlıyorlar. Ben dediğim gibi hikaye gerçekten çok zengin. Ben bunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum ama Türk kültürünün muazzam eserlerinden birisi. Bu açıdan da bizi de heyecanlandırdı. Umarım biz nacizane çok küçük bir hizmetle onu tekrardan Türk kültürüne kazandırma amacında olduk. Siz değerli TRT ailesine de çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum.
1: Biz efendim de size programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarız usluyla süslü de hak ettiği yeri bulur diyoruz.
0: Bu arada çok özür dilerim. Bir noktayı atladık. O noktayı özellikle dile getirmek istiyorum.
1: Tabii ki,
0: müsaadeniz
1: buyurun.
0: Olursa.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Biz bu hikayeyi yayınladıktan sonra kısa bir süre sonra kurum e-postamıza bir mail geldi. Bu gelen mail Bulgaristan'ın Burgaz Başkonsolosluğu'ndan geliyordu. Tolga Orkun Beyefendi'den geliyordu. Tolga Orkun Bey eserinden haberdar oluyor ve özellikle bahsettiğimiz Deli Orman Bölgesi kendisinden sorumlu bir bölge. Kendisi bizi özellikle bu bölgeye davet etti ve oradaki Türk yurttaşlarımızla kitap üzerine bir söyleşi yapacağız ve biz bu kitaptaki çalışmaları da kendilerine aktaracağız. Bir bakıma o bölgedeki hafızayı tekrardan canlandıracağız. Belki de dede ve ninelerinden duymuş oldukları bu hikayeyi yazılı bir eserle bir kez bizim aracılığımızla bir kez daha duyacaklar ve
1: evet,
0: tarihin ölümsüz kayıtlarına böylelikle de geçmiş olacak. Bu vesileyle de Tolga Orkun Bey Büyükelçimize şükranlarımı sunuyorum. Size de çok teşekkür ederim.
1: Biz çok de sağ size olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı'ndan doçent doktor Oğuz Doğan vardı.

0: Sevgili dinleyenler, dinlediğimiz bir Gagavuz halk şarkısıydı. Balkanlar ve Türk dünyası denildiğinde akla çoğu zaman farklı coğrafyalarda yaşayan ortak tarih ve kültür bağlarıyla birbirine bağlı topluluklar gelir. Bu topluluklardan biri yüzyıllardır dillerini, geleneklerini ve kültürel kimliklerini büyük özveriyle koruyan Gagavuz Türkleri. Stüdyomuzda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi bölümünden Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam geçtiğimiz ay Gagavuz Özerk bölgesindeydiniz siz. Gidiş nedeninizle başlayalım, ne dersiniz?
1: 8. Halklar Arası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu yapıldı orada. 18 ve 21 Haziran tarihlerinde Komrat'ta. Beni de davetli konuşmacı olarak çağırmışlardı. Oraya gittim. Gagavuz yerini gördüm. Bugüne kadar gitmediğime çok pişman oldum. Öncelikle çok güzel bir sempozyumdu. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi, Kazak Kızlar Milli Pedagoji Üniversitesi ve Gagavuzların Komrat Devlet Üniversitesi Türk dünyasından dört farklı üniversite bir araya gelerek muhteşem bir Türk dünyası sempozyumu yaptılar. O vesileyle gitmiştim ben.
0: Evet. Gagavuz Türklerini biraz kısaca anlatabilir misiniz bize? Kimdir Gagavuzlar peki?
1: Gagavuzlar Türk dünyasında Hristiyan olan Türk topluluklarından en çok bilinenlerinden birisidir. Ruslar 1552'den sonra işgal ettikçe Çuvaşlardan sonra hatta bir ara Kazan Tatarlarını Saha'ya kadar o bölgedeki Türkleri zorla Hristiyan yaptılar. Ama Gagavuzlar tarihin derinliklerinden en eski zamanlardan beri Hristiyanlığı benimsemiş bir Türk topluluğu olarak varlar ve varlıklarını devam ettiriyorlar, daha da güçleniyorlar. Özerk bir devletleri var. Bugünlerde de çok gündemde çünkü Moldovya'nın Romanya ile birleşmesi ve Avrupa Birliği'ne girmesi söz konusu. Onların anayasal hakları var. Özellikleri Moldova Anayasası'nda belirlenmiş durumda. Böyle bir durumda Gagavuzlar karar verecekler. İsterlerse tamamen bağımsız bir devlete de dönüşebilirler.
0: Ya da Romanya'ya bağlanabilirler.
1: Romanya'ya bağlanabilirler, devam edebilirler. Özelliklerini muhafaza etme hakkıyla. Böyle çok sıra dışı bir topluluk. Özellikle de onları tamamen yok olmaktan koruyan isimler arasında Mihail Çakır var. Mihail Çakır bir rahip efendi, papaz efendi. İncil'i Gagavuz Türkçesine çeviriyor. Tarihleriyle ilgili araştırmalar yapıyor. Çok yönlü, büyük, sıra dışı bir aydın. Ondan sonra da bir dizi isimler geliyor. Tam bu esnada da Mihail Çakır ile temasa geçen bizim oradaki büyükelçimiz Atatürk'e durumu haberdar ediyor. Atatürk oradan öğrenciler getiriyor. Mihail Çakır Atatürk'ten oraya Türkçe öğretmenleri gönderilmesini istiyor. Bir 40-50 tane öğretmen gönderiliyor. Türkiye'ye 100'den fazla Gagavuz öğrenci geliyor. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oraları komünist işgale uğrayınca bunların bu diyaloglar ortadan kalkıyor. Ama Atatürk'ün çok yakından ilgilendiği, takip ettiği bir bölge. Bugün de Komrat'ta Atatürk Kütüphanesi var, TİKA'nın kurduğu. Her türlü bilimsel araştırmayı yapabilecek
0: Onlar da
1: zenginlikte
0: Atatürk'ü
1: büyük bir,
0: unutmamışlar tabii ki.
1: evet,
0: Çok
1: çok büyük
0: güzel.
1: bir sevgi var. Gagavuz yeri başka.
0: Coğrafyadan bahsedebilir miyiz
1: Tabii
0: biraz da?
1: ki.
0: Gagavuzların tarih boyunca yaşadığı coğrafyalar nereler hocam? Nerelerde yoğunlaşıyor?

0: çoğunluklu olarak yaşıyorlar.
1: Günümüzde biz şu anda Moldova'nın Karadeniz'e doğru olan kısmıyla Gagavuz yeri, Gagavuz özerk bölgesi dediğimiz yer orası. Orada 40-50 tane kasabada, köyde yaşıyorlar. Aşağı yukarı bir 350 bin, 400 bine yakın nüfusları var. Ama Gagavuzlar oradan başka 50 bin kadar Ukrayna'da yaşıyorlar. Bulgaristan'da yaşıyorlar, Yunanistan'da yaşıyorlar, Romanya'da yaşıyorlar. Hatta bizim Edirne'nin 7-8 köyü de varmış, Gagavuz köyü. Ama mübadelelerde Hristiyan oldukları için onlar da gönderilmiş Yunanistan'a vesaire öyle. Diaspor olarak dünyanın her yerinde varlar. Çok yaygın bir topluluk. Rusya'da bir hayli var. Epey yaşayan Gagavuz var. O bölgede yoğunlaşıyorlar. O bölge tarihte Bucak olarak geçiyor. O bölge aşağı yukarı Atilla'dan bugüne bir Türk bölgesidir. Türklerin ana vatanından bir bölgedir. Yani Dobruca ve o bölge. En
0: Dobruca'nın
1: eski
0: kuzeyinde mi kalıyor hocam?
1: Dobruca'nın kuzeyinde.
0: Hı
1: Aslında onun uzantısı gibi de
0: hı.
1: denilebilir. Romenler ve Moldovyalılar orada Romalıların gümüşçüleriydiler. Yani dağlardaki gümüş madenlerinde çalışmak üzere Romalıların getirip yerleştirdiği insanlardı. Onlar dağlardaydı, Karpatlardaydı. Ama Ova, Dobruca ve yukarısı tamamen bizim, biz Türklere ait olan ve devamlı yerleştiğimiz bir bölge olarak karşımıza çıkar.
0: Gagavuz Türkçesi Türkiye Türkçesine oldukça yakın bir dilde. Bu yakınlık günlük hayatta iletişimi de çok büyük bir ölçüde kolaylaştırıyor, değil mi?
1: Tabii. Bizim Trakya Türkçesi ağzıyla birebir örtüşür. Belki bir 50-100 tane işte Rusçadan geçme kelime vardır bizde olmayan. Belki bizde bazı Arapça kelimeler onlarda yoktur. Onun dışında tamamen bir Anadolu Türkçesi gibi, bir ağız gibi çok
0: Çok
1: yakın
0: kolay,
1: bize.
0: evet, çok kolay anlaşılabilir. Dil peki, bu dil Gagavuz kimliğinin korunmasında nasıl bir rol oynuyor tarih boyunca?
1: En önemli belirleyici unsur.
0: Değil mi? Kültürün devamı için.
1: Eğer Gagavuzcayı kaybetselerdi, etraflarındaki Hristiyan topluluklardı zaten Ortodoks. Hiçbir şey olmazlarsa Ruslaşırlardı. Rus Ortodoksluğunun bir parçası olurlardı. Ama dini liderleri Mihail Çakır ilk yaptığı hamlelerden biri tarihlerini yazmak ve sonra da İncil'i ana dillerine çevirmek olduğu için o korumada çok önemli bir yere ve role sahip. Tabii diğer toplumların da onlara karşı tavırları onlarda o bilincin yoğunlaşmasına, daha güçlenmesine vesile oluyor. Çok şuurlu, çok bilinçliler. Ben Gagavuzya'yı aşağı yukarı birkaç köy haricinde, kasaba haricinde her yerini gezdik, gördük. Çok zengin, verimli topraklara sahipler. Türkiye rahmetli Süleyman Demirel'den beri çok iyi sahip çıkıyor o bölgeye. Engellemelere rağmen yatırımlar yapmaya çalışıyor, kredi vermeye çalışıyor. Dolayısıyla ekonomik olarak kalkınırsa Gagavuz Türkleri, Gagavuzya'ya sahip çıkarlar, yerlerinde olurlar. Dünyanın başka yerine değişik nedenlerle işçi çalışmak üzere falan gitmezler. Bu strateji Gagavuzların stratejisi birçok yönüyle ve tutmuş durumda. Gayet de güzel, iyi gördüm. Yani aşağı yukarı 50-60 tane okulları var, 45 civarında kütüphaneleri var. Özel tiyatroları var. Her kasabanın futbol takımları var. Ortak ligleri var. Dört başı mamur her yönüyle. Müzeler. Pek çok müze var. Pek çok müze var. Tabii bunda sıra dışı aydınlar yetiştirdiler. Yani Mihail Çakır'ın yetiştirdiği mesela Dimitri Karaçoban. O kadar çok yönlü bir kişidir ki onun kızıyla tanıştım. Babası hakkında bilgiler edinmeye çalıştım. Doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği köye gittik. Orada kurduğu arşivi gördük. Muhteşem bir arşiv. Yani edebiyatçı, tarihçi, tiyatrocu ama aynı zamanda da kameralarla film çeken, halk bilimi araştırmaları yapan, arşiv oluşturan Sıra dışı

0: Çok yönlü bir insan.
1: çok yönlü bir insan. Oğlu da şimdi Türkiye'de Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde, bizde resim alanında, yanlış hatırlamıyorsam o alanda bir profesör. Kızı da orada, böyle evlatlar da yetiştirmiş. Böyle sıra dışı aydınlar var.
0: Eğitime önem verilen bir yer.
1: Evet. Eğitim sayesinde ayakta kalıyorlar ve kimliklerini korumalarının temel nedeni eğitime verdikleri önem.
0: Peki genç kuşaklar açısından bakıldığında Türkçenin kullanımında bir azalma söz konusu mu, yoksa hala ısrarlı bir şekilde Türkçe kullanılıyor mu genç kuşaklar arasında?
1: Israrlı bir şekilde Türkçe kullanılıyor, aktarılıyor. Tabii ki her yerde olduğu gibi ta Sümerlerden bu yana yaşlı kuşaklar, işte gençler bozuluyor,
0: Eleştirir.
1: eleştirisi hep gelir.
0: Evet.
1: Orada da bunu duyabilirsiniz. Ama benim gözlemlerim aksi yöndeydi. Benim gözlemlerim genç kuşakların daha da bilinçli, daha da gayretli olduklarını gördüm. Kendilerini yetiştirmeye sıra dışı bir önem veriyorlar.
0: Düğün, doğum, bayram ve cenaze geleneklerinde günümüze kadar ulaşan hangi gelenekler, kültürel faaliyetler dikkat çekti ya da dikkat çekiyor? Bunlar için neler söylersiniz?
1: Bir defa el işlerine bizden çok daha fazla önem veriyorlar. El işleri konusunda ticaret yapmak isteyen, derleme toplama isteyen, onları Türkiye'ye getirip satmak isteyenlere gagavuz yerini adres olarak verebilirim. Çok yoğun üretim var. Onları saklamada, yani turistik eşyaya yönlendirmede, daha modernleştirmede onları da gördüm. Turizmi kendi geleneksel mimarilerinden kopmadan o bağlamda işte şarap mahzeninden tutun işlenişine, yemeklerinin aktarılmasına, hatta yer yer bizden bile başarılı olduklarını söyleyebilirim. Gördüğüm örnek sayısı 7-8 tane ama genelleyebilirim, yani çok başarılı gördüm onları.
0: Peki düğün doğum gibi gelenekleri bize benziyor mu? Bayram kutlamaları, düğünde yaptıkları etkinlikler, yani bizimle ortak...
1: Elbette adlandırmada yortu diyorlar dini anlamda kutsal bayramlarına. Ama mesela Hıdrellez'den tutalım da Hederlez diyorlar onlar. Çok önemli bir bayram, dini bayram. Bu aslında İslam öncesine giden bir önemde bir şeydir. Yani biz Hızır'a, İlyas'a vesaire bağlayarak anlatıyoruz şimdi ama çok çok eski zamanlardan beri, İslam öncesinden beri bizim milletimizin önemli bayramlarından birisidir. Girdiğimiz dinlere bağlı olarak ufak tefek değişmelerle hayatımızda devam ettirdiğimiz bayramlardan birisi. O başta olmak üzere elbette değişik yerlere, değişik mukaddeslere gösterilen saygılar, yani ulu ağaçlardır, su başlarıdır vesairedir. Onlara o inanışlar devam ediyor. Dinden kaynaklanan belki bizde bazı farklılıklar olsa da, ama düğün, düğün yemeği gibi onlar son derece önemli. Ölülerin ruhuna yapılan hayırlarda kokuyla temas etme gibi unsurlar, ki burada bu bizim bişi ya da pişi dediğimiz o yiyecek Türk dünyasında çok yaygın. Sadece Gagavuzlarda, Türkiye Türklerinde değil, en uçtaki Yakutlarda bile var. Türk dünyasının her yerinde çok yaygın. Kişinin ruhunun çıktığı eve gidip gelmesi meselesi, bununla ilgili memoratlar. Bu da Türk dünyasının her yerinde vardır. Özellikle ilk 3 gün evde beklenirken eski zamanlarda lambalar vardı. Lambaların ışığının rengi bile, onunla ilgili pek çok memorat dinlemişimdir ben Türkiye'de 1000 yıllık Müslümanlığımıza rağmen.
0: Peki biraz düğün yemeklerinden de bahsettiniz. Gagavuz mutfağına gelelim. Gagavuz mutfağı denildiğinde akla gelen en önemli lezzetler neler? Hangi
1: Gözleme'den
0: gözleme?
1: başlayabiliriz. Gözleme çok güzel ve sıra dışı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Elbette börekler, etli yemekler, dolmalar, onlar hep ortak yemeklerimiz.
0: Benziyor bizim
1: Benziyor.
0: yemeklerimize. Onlara has yemekler var mı peki? Bizim bilmediğimiz
1: Varyantlaşmalar vardır.
0: coğrafyadan kaynaklı.
1: Coğrafyadan kaynaklanan varyantlaşmalar olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla çok iyi bir süreklilik halinde devam ediyor yemeklerimiz.
0: Çok güzel. Halk müziği ve halk oyunları bize benziyor mu hocam?
1: Aynı türkülerimiz var, ortak türkülerimiz var.
0: Biraz önce de dinledik,
1: evet.
0: İrfan Gürdal'dan.
1: Yani doğrudan doğruya işte Yalamık Çoban gibi...

0: çok yaygındır. Yani bizim tam yüreğimizden ayrılmış bir parçadır Gagavuzlar. Yani hiç ayrılmamış, hala orada yaşayan bir parçadır.
1: Coğrafya da çok uzak değil
0: Evet,
1: aslında.
0: evet. Yani Edirne'de bile Gagavuz köyleri vardı. Belki onların bir kısmı zaman içinde Müslümanlaşıyor, aramızda yaşıyor. Belki oralarda değişik nedenlerle kalmış insanlarımız Hristiyanlaşabiliyor. Onlara intikal ediyor. Dolayısıyla tam anlamıyla kelimenin etle tırnak gibiyiz. Ben Türk dünyasının 2-3 küçük yeri haricinde her yerini gezdim. Ama Gagavuzlardan bize daha yakın olan yoktur.
1: En çok bize benzeyen
0: Evet.
1: Türkler onlar.
0: Dinlerimiz farklı olmasına rağmen inanılmaz bir benzerlik, iççelik, müthiş.
1: Bugün Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'nin son olarak bunu sorayım size, sosyal ve kültürel yapısını nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Aslında az çok biraz değindiniz cümlelerinizle ama genel bir değerlendirme de alalım.
0: Gagavuz yerinin ekonomik problemlerini biraz daha çözerse, biraz daha yatırım alırsa Moldova'nın lokomotifi olabileceğini bile düşünüyorum onu alıp götüren. Çünkü çok çalışkan insanlar Gagavuzlar. Ben tembel sağda solda oturan dilenen bir tane Gagavuz görmedim. Her gittiğim yerde çok ciddi emek vererek çalışan insanlar. Şarapçılık diyoruz. Şarapçılık geleneksel olarak bile kolay bir şey değil. Yerin altında adeta bir iki kat, belki daha fazla büyük mahzenler yapıyorsunuz. Oralarda onları oluşturuyorsunuz, pekiştiriyorsunuz. Bu coğrafyada bunları yapmak ve burada hayatı sürdürmek hiç kolay değil. Ama Gagavuzlar bunu başarmış durumdalar. Bir kısmı dışarıya giderek, dışarıda çalışarak, kazandıkları parayı oraya aktararak, gurbetçilik dediğimiz yapı içerisinde. Ama gurbete de nereye giderse gitsin, dünyanın neresinde olursa olsun, bir Gagavuz Türkünün yüreğinde daima Gagavuzya yerini tutuyor. Oraya dönmek, orada yaşamak gibi bir hayalleri var. Bunu biz elimizden geldiğince güçlendirip, onların dileklerini sağlamaları için yardımcı olmalıyız, seferber olmalıyız.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sohbet için zaman su gibi aktı geçti. Süremizin de sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
0: Eyvallah, çok teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi bölümünden Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu vardı. Bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Haftaya aynı saatte aynı günde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

kaynaklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan törenin ardından Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur dedi. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede üçlü görüşme yapıldı. Antonio Guterres görüşmenin ardından yaptığı açıklamada garantör ülkelerinde katılacağı 5+1 toplantısı istediklerini ve bu toplantıda başarıya ulaşmak için çalışılacağını aktardı. İsrail'in katliamları ve direniş gruplarının verdiği karşılık İsrailli askerler arasında psikolojik çöküntüye neden oluyor. Son olarak iki İsrailli kadın asker daha

0: intihar etti. İsrail basınına göre 2026 yılında 16 İsrail askeri hayatına son verdi. Askerler psikolojik çöküntü yaşarken askere gitmeyi reddedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci bugün başladı. Sınava giren üniversite adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinden isterlerse destek alabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 11.576 tercih danışmanlığı birimi kurdu. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yabancı plakalı araçların otoyol ve köprü geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Yabancı plakalı araçların tahsil edilemeyen otoyol ve köprü geçiş cezalarına ilişkin borçları tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek. Türkiye'nin keneyle mücadele ordusu büyümeye devam ediyor. Üretim istasyonlarında bu yıl 39.250 keklikle 11.750 sülün yetiştirildi. Doğaya salım işlemleri devam ediyor. Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt savaş alanında yürütülen arkeolojik çalışmalarda 11. yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını aktardı. Ve spor, Fenerbahçe Polonya'da tur peşinde. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Górnik Zabrze'ye elemesi durumunda 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Dilenin Efeleri Çin'de devam eden Milletler Ligi'ne veda etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Pep Guardiola Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı. Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Guardiola düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları 20 gün boyunca misafir etti. İsrail soykırımına maruz kalan Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü İspanyol teknik direktörün, travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşıldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 29, Lefkoşa 35, Kerkük 49, Paris ve Bern 36, Tiran 37, Bakü 34. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 26, Amsterdam, Brüksel ve Sofya 30, Viyana 34, Üsküp 33 derece. Yağmurlu olmak üzere Stockholm 24, Berlin 30, Kopenhag 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Başkentimiz Ankara'dan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimizi yürekten selamlayarak başlıyoruz programımıza. Irak'tan Yakın Türkmeneli programında her hafta olduğu gibi yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Merih Demirezer'le çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Zamanın ötesinden gelen bir ses. Toprağın en derin hafızası ve insanlığın hiç sönmeyen o kadim ışığı. Radyolarınızın başına, hayatın tam ortasına ve kültürün kalbine hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün mikrofonlarımızı insan elinin ve ruhunun inşa

0: ettiği en eski sığınaklardan birine, medeniyetlerin ninnisiyle büyüyen Erbil'e çeviriyoruz. Erbil Kalesi'nin göğe yükselen asırlık duvarlarında yankılanan manileri, Kayseri Çarşısı'nın sokaklarına sinen Türkmen hoyratlarını ve duaların o mistik kokusunu bugünkü yayınımızda bir araya getiriyoruz. Burası sadece taştan ve topraktan bir şehir değil, her sokağı bir şiir, her çayhanesi bir tiyatro sahnesi, her makamı asırlık birer sanat eseri olan canlı bir şehir. Hazırsanız Erbil yolculuğumuz başlıyor. Program danışmanımız Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız ve bu bölüm konuğumuz Irak-Türkmen Cephesi Erbil 5. dönem milletvekili Sayın İmdat Terzi bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Terzi sizler de hoş geldiniz
1: hoş
0: efendim.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Hocam hızlıca başlıyorum. 6000 yıldan daha eski tarihiyle dünya üzerindeki en eski şehirlerden birindeyiz. Tarihi Erbil Kalesi'nden Kayseri Çarşısı'na, Muzafferiye Minaresi'nden Hiran Tekkesi ve el yazmalarına her adımda buram buram tarih kokan bir şehirdeyiz. Böylesine kadim bir şehrin Türk tarihi içindeki yerini nasıl tanımlarsınız?
1: Efendim tarih bize Irak'ta Erbil ile Musul'u birer insanlık merkezi olarak görür. Ancak Erbil'in tabi Türkmenler için de çok büyük kıymeti vardır. Neticede Türkler ilk Irak topraklarına girdiklerinde yerleştikleri bölgelerden birisi Erbil'dir. Bunlar hepsi Selçuklu zamanının ilk dönemleri için uzanır. Ve çok enteresandır. Erbil ve Kerkük'ün Türkleri mesela Bayat değildir.
0: Evet.
1: Bunlar Kıpçak boylarıdır. Nitekim bu bölgede Kıpçak beylerinin de olduğunu biliyoruz. Ancak Erbil Türk tarihi içerisinde sahnesi görünmeye başladığı dönemler ise Muzaffereddin Gökbörü zamanına rastlar.
0: Evet.
1: Erbil beylikleri dediğimiz atabeylikleri 1144 ila 1233 filan yılları, o yıllarda kendini gösterir. Muzaffereddin Gökbörü önemli bir isimdir. Zaten soyadının da Kıpçak Türkçesiyle olduğu kendini ispatlıyor. Bozkurt anlamında kullanılmış Gökbörü. O da kendisi de babasından devralıyor mirası Ali Küçük'ten. Ali Küçük de Nureddin Zengin'in komutanıdır. Dolayısıyla o dönemler Selçuklu zamanı dönemidir. Ve Muzaffereddin Gökbörü 44 yıl Erbil Beyliğini yönetmiş. Muzaffereddin Gökbörü tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Faruk Sümer'in Oğuzlar kitabında da buna ayrıntılı bir şekilde yer verilir. Ciddi bir kahraman olmakla beraber Kudüs'ün fethinde de Selahaddin Eyyubi'ye yardımcı.
0: Komutanlarından değil mi hocam?
1: Komutanlarındandır. Ve bunun yanında aynı zamanda da ilim, kültür ve hayır işlerine de çok büyük katkılar olan bir şahsiyet. Hatta Türk tarihinde mevlüt kavramını ilk ortaya atan kişidir. Ama maalesef o devirden günümüze herhangi bir şiir veya herhangi bir mevlüt töreni şekli gelmemiş. Halk bunu kendi şekline göre, istediğine göre geliştirmiştir. Osmanlı zamanında da Erbil Türklük kimliğini muhafaza etmiş. Tabii Irak'ta tarih neyse Türk tarihi açısından, Osmanlı açısından öyle olmuş. Yani Irak'a seferi Kanuni zamanı, tabii Erbil Yavuz Sultan Selim zamanında geçiyor Osmanlı'ya. O tarihlere kadar daha ziyade Safavi Devleti'nin kontrolünde. Kanuni dönemi var. Kanuni'den sonra 4. Murat'ın fethi var. O tarihlerde de kendini hissettiriyor. Ama çok enteresandır. Halkın her zaman kale içerisinde yoğunlukta yaşamaları ve o kalede Türkmen kültürünün hakikaten kimliğini yapısında barındıran bir farklı bir şehir. Dolayısıyla bu haliyle şehrin geldiğini, İngilizler dönemine kadar, 1918'e kadar geldiğini ve İngilizlerin kaynaklarında da

0: kasabalar ve yerleşim bölgelerinin etnik yapısı arasında farklılıklar var. Onu Osmanlı zamanında da kayıtlarda görebiliyoruz. İngilizler zamanında da bu daha çok öne çıkarılmaya çalışılmış. Dolayısıyla biz aşağı yukarı Kerkük'ün de benzer pozisyonu söz konusudur. Erbil'in şehir içi buram buram Türk tarihi kokar, Türk kültürü kokar, Türk mimarisi kokar, Türk musikisi kokar ve bunu da tarihinden pekala görmek mümkündür.
1: Evet. Efendim Sayın Terzi ile devam etmek istiyorum. Binlerce yıla uzanan medeniyet tarihi neticesinde Erbil tarihin farklı dönemlerinde çok çeşitli milletleri kendisine çekmiş. Bu heterojen yapı günümüzde de devam etmekte ve şehir Irak Federe Devleti'ne bağlı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin de merkezi konumunda. Erbil'deki bu çok katmanlı yapının bugününü ve yarınını nasıl değerlendirirsiniz? Neler söylersiniz Erbil'deki demografik yapı ile ilgili?
2: Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu program sayesinde oradaki halkımızın ve kültürümüzü tanıtma açısından önemli bir adım. Sayın Mahir Hocam da Erbil'in kısa bir şekilde tarihini, kalenin ve Sultan Müzeffereddin Gökbörü'nün. Şimdi Erbil çok eski bir şehir olmakla birlikte birçok medeniyete, birçok kültüre ev sahipliğini yapmıştır. İster İslamiyet'ten önce, ister İslamiyet'ten sonra. En fazla işte Selçuklular dönemi ve Osmanlılar dönemine değinirsek, o tarihlerden de hatta önce Türkmen topluluğu, Türkmen nüfusu vardı orada. Ancak tarihin belirli dönemlerinde farklı nedenlerden dolayı o bölgeye daha fazla Türkler, Türkmenler göç etmişler ve orayı vatan yapmışlar. Erbil'in nüfusu tarih boyunca merkez olarak hep ağırlıklı Türkler olarak olmuştur. Bunu nereden biliyoruz? Bunu hem İslamiyet döneminde hem de sonrasından da oradaki olan yapılar, oradaki olan kazılarda, oradaki olan kültür materyallerde elde edilen ürünlerde daha fazla Orta Asya'yı, Anadolu'yu allandıran malzemeler olmuştur. O yüzden bu bize neyi ispat ediyor? Bunu ispat ediyor. Evet, ağırlıklı o bölgelerde Türkler yaşamış ve bunun yanında da aktif bir şekilde hem o bölgenin kalkınması hem de yeni Irak'ın yapılmasında da çok önemli bir rol oynamışlardı. Tabii bunun yanında orada diğer milletler de var. Yani Kürt kardeşlerimiz var, Süryani kardeşlerimiz var, Yezidi kardeşlerimiz var. Onlar Erbil'in dışında, yani merkez değil. Ama zaman içerisinde bölgedeki siyasi nedenlerden dolayı Erbil'in dışında Kürtler özellikle Erbil'in içine gelerek zaman içerisinde şöyle bir mozaik yapı artık orada oluştu. Yani bugün Erbil 2,5 milyon civarında bir nüfusu var en son seçimlerin verilerle birlikte. Büyük bir nüfus. Tabii bu vilayet olarak, yani 14 bin kilometreden fazla yüz ölçümüyle hem bir sınırı işte İran'a dayanıyor. Hem bir sınırı aynı zamanda Türkiye'ye dayanıyor. Bunlarla birlikte işte orada Kürtlerle, Hristiyanlarla bir gün barış ve kardeşlik içerisinde bir Türkmen kitlesinden, bir Türkmen toplumundan bahsetmek gayet doğal olur diye düşünüyorum.
1: Efendim biz de dileriz ki huzur ve barış eksik olmasın. Sırada sözleri ve bestesi Erbilli ünlü müzisyen Muhammed Ahmet Erbilli'ye ait güzel bir çalışma var. İhsan Ekber sizler için seslendiriyor. Yallah şoför.

İki şehir bilirim, candan bağlı, yürekten dağlı. Bir altın köprüyle kalpleri bağlı. Biri mavilikler içinde, öbürünün yanar ufukları. Geceler onları boğmazsa, güneşli günlere varacaklar. Görecekler ümitli ışıkların doğduğunu. Şafakla beraber silinecek acılar. Kurtulacak iki şehir, serap ümitlerine koşmaktan.

0: Hocam her şehrin bir sesi aynı zamanda bir ruhu vardır ya, Erbil'in de
1: Evet.
0: sesi olmuş, yazdığı dizelerle gönüllerde taht kurmuş birçok Türkmen şairimiz var. Bugün bu isimlerden hangilerini dinleyicilerimizle buluşturursunuz, neler anlatırsınız Erbilli şairler ve eserleri hakkında?
1: Teşekkür ederim. Aslında bana göre bir şehrin kimliğini demografisi ortaya koymaz. Çünkü bir şehrin demografisini değiştirmek çok zor değil. Siyaset çok rahatlıkla bir şehrin demografisini bir anda değiştirebiliyor. Bir savaş değiştirebiliyor, bir ihtilal değiştirebiliyor. Erbil, Kerkük maalesef bu her ikisi de bu kaderi yaşamış birer şehirdir. Erbil'in kültürü tartışmasız ve böyle safiyane bir Türkmen kültürüdür. Ata Terzi Başı'nın yayınlamış olduğu, bizim vakfımızdan yayınlamış olduğu Erbil şairleri zaten en büyük delil olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet.
1: Burada 49 tane şairin şiirleri var.

0: Bu 49 şairin aşağı yukarı 42-43 tanesi vefat etmiş. Yani eski şairlerdir. Mesela Garibi şair 1700'lü yıllardadır. Bir Garibi. Yani o tarihten başlıyor, günümüze kadar geliyor. Ondan sonra Mücrim mahallesiyle şiirler söyleyen, şey Esat mahallesiyle şiirler söyleyen, Hazani mahallesiyle şiirler söyleyen şairleri vardır. Dolayısıyla bunlar hep Osmanlı dönemindeki olan şairlerdir. Bu şairler Anadolu'da, bir Urfa'daki, bir Antep'teki, bir Bursa'daki, bir İstanbul'daki divan edebiyatından, divan şairlerinden bir farkı yok. Tasavvuftan yazmışlar, aşktan yazmışlar, ne bileyim yani birçok faktörü tabiattan yazmışlar. Dolayısıyla bu şairler zannedersem Erbil'in tarihi kimliğini de, kültürel kimliğini de pekala ortaya koyuyor. İki şahsiyetten ayrı ayrı bahsetmek lazım benim nazarımda. Biri Haşim Nahit'tir, o biri de Nesrin abladır. Nesrin abla hayattadır, ona uzun ömürler dileriz, sağlık dileriz. Şu anda da şiirini okuduğunuz
1: Evet. Nesrin Erbil değil mi
0: Nesrin
1: hocam?
0: Erbil, evet, çok değerli bir ablamızdır. Kendisi hayatta, o kendisine uzun ömürler dileriz. Nesrin abla biraz şey şairdir, yani romantik bir şairdir. Zaman zaman coşmuş milli şiirler yazmış. Yeri zaman serbest şiir yazmış, yeri zaman kafiyeli şiirler, heceli şiirler yazmış. Birkaç tane aruz denemesi de var. Onun kitabını da biz vakıfta yayınladık, Yarkık Vakfı'nda. Fakat Haşim Nahit Erbil bir fikir adamıydı. Ve 20. yüzyılda Erbil'i terk edip Türkiye'ye gelerek Türkiye'de Türk Ocakları'nda yönetim kurulu üyeliği yapmış ve büyük mücadeleler vermiş. Çok iyi bir nesir yazarıdır. Şiirleri de var. Güzel de, şiirleri de fena değildir. Ama ön yazıları özellikle Türk Yurdu'nda, Türk Ocağı'nın çıkarmış olduğu Türk Yurdu dergisinde makalelerine yer vermiş. Ve o tarihte de bile Türkmen davasını, Türkmen meselelerini zikretmeye çalışmıştır. Hatta Lozan görüşmeleri sırasında da önemli bir fonksiyon icra ettiğini biliyoruz. Günümüz şairlerinden de var. Erbil'de güzel şairlerimiz var. Hoyrat son zamanlarda bir hayli şey kazandı. Önem kazandı 2003 yılından sonra. Gençler daha çok hoyrat yazmaya başladı. Hatta Kerkükler'le Erbil'ler birbirleriyle yarışır adeta hoyrat söyleme konusunda. Bir düello şeklinde.
1: İki tarafta mahir anladığım kadarıyla.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Bir de Ramazan ayı bir şey ayıdır. Ne bileyim, kültürü sahneye çıkarma ayıdır. İşte Sinizerf dediğimiz oyun, ki ileriki dönemlerde bundan bahsedeceğiz. Erbiller çok meşhurdur. Dolayısıyla edebiyat mahfili ve musiki mahfili daha ziyade bu iki alanda kendini gösterir. Hasılı yani şey olarak, edebiyat olarak Erbil şairlerinin tamamı Türkmenlerden oluşuyor. Her türlü şiiri yazabilmişler, hece şiiri yazmışlar, aruzla şiiri yazmışlar, serbest şiiri yazmışlar. Kısacası Türk edebiyatının, zengin Türk edebiyatının önemli bir kısmı Erbil'dedir desek yanlış olmaz.
1: Hocam unutmadan az önce okuduğumuz iki şehir şiiri galiba Kerkük ve Erbil şehirlerine izafeten kaleme alınmış, doğru mu efendim?
0: Evet, sebebi de şudur. Nesrin ablanın annesi Kerküklüdür,
1: Evet.
0: Sarıkayalardandır. Kendisi de asil bir Erbil ailesinin kızıdır. Dolayısıyla zaten Kerkük'le Erbil arasında münasebet sadece bugün değil veya 20. asırda değil. Tarih boyunca bu iki şehir birbiriyle her zaman ticari yönden ve demografik yapı yönünden çok kız alıp vermişler. Hiçbir ayrıcalık yoktur ikisi şehir arasında. Tamamen kaynaşmış bir durumda.
1: Evet.
0: Her iki şehir de halis muhlis birer Türk şehridir.
1: Evet. Sayın Terzi, sizinle devam edelim efendim. 2003 yılında Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesiyle Irak genelinde ve Erbil'de kapsayan bölgede Türkmenler için bir anayasal düzeyde bazı haklar tanınmış olsa da uygulama aşamasında elbette sorunlar yaşanmakta. Erbil özelinde ve genel Irak siyasetinde Türkmenlerin durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet. Şimdi bu soruyu 91'de şey yaparsak daha iyi olur. Hani 91'de biliyorsunuz Irak'ta bir halk ayaklanması oldu. Halk ayaklanmasından sonra o bölge, bugünkü dediğimiz yani bölgesel yönetim, Erbil, Duhok, Süleymaniye'de oradaki olan milletler, işte Kürtler, Türkmenler, Arap el-Muaraza yani muhalefet partileri kendi siyasi hareketlerine başladılar. Türkmenler de o tarihten itibaren organizasyon içerisine girerek, siyasi organizasyon

0: son içerisinde kendi partilerini ve derneklerini, vakıflarını ve bir takım siyasi oluşumlarını kurdular. O zaman Türkmeneli TV'si, Türkmeneli Radyosu, kültür ocakları ve siyasi partiler o tarihten itibaren artık çalışmaya başlandı. O tarihten tabii bir şeyler ortaya konuldu siyasi olarak. 2003'ten sonra da Saddam düştükten sonra tabii Türkmenler daha organize olduğu için biraz daha fazla güçlü bu hak elde etme konusunda bu organizasyonla katıldı. Şimdi 2003'ten sonra tabii şöyle bir durum var. Önceden mücadele alanı sadece Erbil veya Süleymaniye Kifri olarak çok kısıtlı bir imkan ve kısıtlı bir bölgeydi. Ama 2003'ten sonra bu bölge bütün Irak'a yani siyasi saha alan daha genişledi ve bütün Irak'a yayıldı. Telafer'den başla Telafer, Musul, Erbil, Altınköprü, Kerkük, Düz Hurmatı, Taze Hurmatı, ta Mendeli'ye kadar artık Türkmenler organizasyon olmaya çalıştı. Biraz da biz bu konularda açıkçası hazırlıksız yakalandık orada. Hazırlıksız yakalandık ama yine de Erbil'de bunun bir temeli olduğu için çok da fazla bir zorluk çekmedik. 2003'ten önce bölgesel bir parlamento vardı. Biz o zaman o parlamentoda 2005'ten sonra daha doğrusu Türkmenler yani ikinci dönem bölgesel Kürt yönetiminde Türkmenler mecliste varlıkları olmaya başladı. Bunun yanında da işte bakanlıklar. Ama Irak Türkmen cephesi olarak biz henüz bu siyasi haklarımızı bir muhafaza çerçevesi içerisinde korumaya başladık. Ama 2011'de biz bölgesel Kürt yönetimindeki işte organizasyonlarına Türkmen cephesi olarak katıldık. Ama 2003'ten sonra Irak'ın geneli Bağdat olarak düşünürsek, evet, siyasi partilerimiz Telafer'den Mendeli'ye kadar özellikle Kerkük merkez olmak üzere Türkmen cephesinin merkezi de Kerkük'e taşınarak daha güçlü, daha elverişli bir çalışmayla biz orada Irak Meclisi içerisinde sanırım ilk 11 milletvekilimiz vardı.
1: Evet.
0: Aktif bakanlıklarımız vardı, bakanımız vardı. Uç bakanlığımız vardı tabii o dönemlerde. Bu bir hak tabii. Saddam döneminde böyle bir hak tanınmamıştı. Saddam evet. döneminde şekli olarak bir kültür hakkı tanınmıştı. 70'te, 71'de tekrar bunlar geri alındı. Ve o zaman Tembel Abbas gibi birçok aydın insanlar Kerkük'te idam edildi. Erbil'de, Kerkük'te okullarımız tekrar kapandı. O hakla birlikte alınan okullarımız kapandı. Ama 2003'ten sonra dediğim gibi yani bu haklar Irak Anayasası'nda yeni kurulan Irak Devleti içerisinde tanınmış oldu. Ancak siyasi olarak buna ne kadar hani önem gösterildi veya ne kadar verildi bu bir ayrı bir tartışma konusu. Ama hak olarak tabii ki artık Irak'ta Türkmenler üçüncü ana unsur. Kültür hakkı, siyasi hakkı mevcut. Artık Türkmenler bütün siyasi mahfillerde temsil ediyor. Bugün Irak Başbakanı Türkiye'ye geliyor evet. Sayın Cumhurbaşkanımızla. Gördünüz yani birçok protokoller işbirliği yapıldı ve yanlarında da heyet içerisinde de en önemli olan Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi bulunmaktadır. Bu ne demektir? Bu Irak'ta Türkmenler siyasi olarak, kültür olarak, sosyal olarak evet varlığı inkar edilemez anlamına gelmektedir. 2003'ten önce Erbil'de okullarımız var. Bugün yaklaşık 17 okulumuz var Erbil'de. Anaokuldan tutun da 9 tane de ilkokul. Bunun yanında 4 tane de 2 kız 2 erkek olmak üzere ortaokul ve lise bugün mevcut. Türkmen Kültür Müdürlüğümüz var. Türkmen Kültür Eğitim Müdürlüğümüz var. Kerkük'te de aynı şekilde. Ve burada bizim Türkmeneli Vakfı tarafından bunlar destekleniyor. Yani bir takım çalışmalar yapılıyor ama bu biliyorsunuz bir hem siyasi olarak hem milli olarak bu bir süreçtir, bu bir evet. mücadeledir. Belki şu anda bizim çok fazla arzumuz gibi istediğimiz gibi gitmiyor ama önemli olan oradaki Türkmenler

0: ve Türkiye'nin de desteğiyle de Türkmenler ayakta ve o nüfusunu ve o dilini korumaya çalışmaktadır ve bu mücadeleye devam etmektedir.
1: Efendim, Sayın Terzi, yine sizinle devam edeceğim. Erbil için önemli tarihlerden biri de 31 Ağustos 1996 tarihi. Erbil'de Türkmenlerin siyasi ve kültürel hafızasına darbe vurmak için onlarca Türkmen siyasetçi, aydın ve sivil Bağız rejimi tarafından o gün idam edildi. Şehitlerimizin aziz hatırasını unutturmamak, bu acıyı hafızalarda taze tutmak ve Erbil'deki Türkmen kimliğinin korunması adına Irak Türkmen Cephesi ve Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları bugünü nasıl görmekte?
0: Evet. Şimdi tarih boyunca Osmanlı Devleti'nden sonra Türkmenlere birçok asimilasyon ve katliamlar, politikalar ve katliamlar yapılmıştır. İster Telafer'de Kaç Destanı İngilizler tarafından, ister işte Kerkük'te Livvi Gavurbağı katliamı gibi, Kerkük katliamı gibi, Altınköprü katliamı gibi bu tarihi süreç içerisinde Irak'a gelen müteakip hükümetler tarafından ne yazık ki Türkmenleri o bölgede bir kontrol altında tutmak, sesleri daha çıkmaması mahiyetinde bir takım asimilasyon politikaları ve katliamlar yapılmıştır. Erbil'deki hadise de 31 Ağustos 1996 ne yazık ki tarihe kara bir leke olarak geçmektedir. Ben kendim o tarihlerde 21-22 yaşlarında Irak Türkmen cephesi içerisinde gençlik teşkilatındaydık. O zamanlar teşkilat içerisinde çalıştık. Ben kendim birçok şeye o dönemde şahit oldum. O dönem Türkmen cephesi dışında da, çünkü Türkmen cephesi yaklaşık bir sene teşkil edildikten sonra böyle bir katliam icra edildi, yapıldı. O zaman Türkmenili Partisi, Milli Partisi, Türkmen Bağımsızlar Hareketi, bizim enformasyon dairesi, güvenlik dairemiz, bunlar hepsi Irak istihbaratı tarafından basıldı ve ne yazık ki yaklaşık 40'a yakın orada o bölgede insanlarımız Erbil'de, İslerinde, Kerkükler'de, Telaferlis'te, Düz Hurması'da vardı. Bunlar hepsi elleri kolları bağlanarak Bağdat'a götürerek bazılarından hiç haber bile alınmadı. Bazıların şu anda bile yani cesedi, cenazesi bile ne yazık ki ortaya çıkmadı ve çoğu idam edildi. O yüzden o dönemlerde biliyorsunuz iki Kürt grubu arasında bir çatışma vardı. Irak istihbaratı bu çatışmayı fırsat bilerek böyle bir baskın düzenledi. Ama o baskınlarda ilk hedef Türkmenlerdir. Niye? Çünkü Türkmenler 91'den sonra bu siyasi mücadeleye başlarken çok aktif bir şekilde artık dünyaya tanınmaya başladı. Tabii bu da Irak hükümetinin işine gelmez. Böyle bir gücü bastırmak için, böyle bir sesi susturmak için böyle bir katliam planlandı ve ne yazık ki biz o dönemlerde büyük bir darbe aldı Türkmenler ve Türkmen cephesi. Ama mücadele durdu mu? Hayır. Biz 90-31'den sonra daha güçlü bir şekilde, daha kenetlenmiş bir şekilde Türkmenler yine siyasi sahaya da mücadelesine devam etti.
1: Evet. Efendim, bizler de Erbil Türkmen şehitlerimize rahmet ve saygıyla anıyoruz. Sırada sözleri Muzaffer Aslan'a, bestesi Abdurrahman Kızılay'a ait güzel bir türkü var. Kerkük'ten çıhah yola, gidek Erbil'e, Erbil'e. Altından köprü kurak, varak Erbil'e, Erbil'e. Sanatçımız Ahmet Tuzlu sizler için seslendiriyor.

0: Sayın hocam, iki türkü dinledik. İkisi de Erbil'den. Neler söylersiniz Erbil Türkmen müzik kültürüyle ilgili?
1: Evet, tabii eski ve tarihi bir şehirden bahsettiğimize göre, bir Türkmen şehrinden bahsettiğimize göre elbette ki bu tarihi şehrin bir musikisi vardır.
2: Evet.
1: Kerkük kadar eski olan bir şehir musiksiz olur mu? Buranın iyi sanatçıları yetişmiş. Müziği icra edilen müzik Kerkük'teki müzikten çok farklı değil. Burada da hoyratlar ön plandadır. Ünlü ses sanatçıları, mahalli ses sanatçıları yetişmiş. Haydara gibi. Ondan sonra Cemil Kapkapçı gibi. Bunlar vefat eden sanatçılardır. Ama hakikaten böyle çıngın

0: Rock gibi sesleri olan iki sanatçıydı. Radyoda sesleri yok, kayıtları yok. Fakat meclislerde, sohbetlerde bu iki şahsiyetin sesiyle tanışmışız. Kerem havası diye bir havası vardır. Erbil'de okunur. Kerkük'te olmayan bir havadır. Bunu Cemil Kapkapçı çok güzel okur. Bunun Anadolu'yla olan bağlantısını da çok bariz bir delil olarak karşımıza çıkar. Muhammed Ahmet Erbilli önemli bir sanatçı. Evet. Allah rahmet eylesin. 22 yılında vefat etti. İşte az önce İhsan Ekber kardeşimizin okuduğu, buradan ona da selam gönderelim. İhsan Ekber'in okuduğu Yalla Şoför onun bestesidir. Çok iyi bir bestekardı. Ondan sonra Kürtçe de türküler söylemiş ama tabii ki o bir Türkmen sanatçısıydı. Dolayısıyla Türkiye'de ilk bu Yalla Şoför'ü okuyan aslında Nuri Güsas'ı güzeldir.
1: Evet. Evet.
0: Sonra İbrahim Tatlıses onu meşhur etti. Başka besteleri de var. Onlar da okunmuş aynı şekilde. Rahmetlerin vefatı sırasında bir siyasi polemik de oldu. O polemiğe imdat da karıştı. İşte üstüne Türkmen bayrağı konulacak mı, konulmayacak mı?
1: Evet, İmdat, oradaydık zaten.
0: Evet, dolayısıyla illa Türkmenlerin zoruyla Türkmen bayrağı da tabutun üzerine konuldu.
1: Evet.
0: Yunus Tütüncü diye bir sanatçımız var. Genç, milliyetçi, böyle çok ruhlu, şuurlu, heyecanlı bir arkadaşımız. Hatta televizyonlarda cesur cesur ifadeleri de olan bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla Erbil o yönüyle çok önemli bir şey, bir müzik şehri diyebiliriz. İkinci türkü de bir bestedir. Yani her ikisi de beste. Okunun dikkat ederseniz anonim evet. değildir. O türkünün de hikayesi şöyledir. Allah rahmet eylesin. İhsan Doğramacı abimize kadar gider. Sene 94 ya da 3 çok iyi hatırlamıyorum. Bir yemeğe davet etmişti bizi. Yemekte rahmetli Abdurrahman Kızılay vardı. Bir de şu anda hayatta olan çok değerli abimiz Muzaffer Arslan vardı. Siz dedi hepiniz Kerküklüsünüz, içinizde tek Erbilli olan benim dedi. Nasıl olacak bu? Bir köprü kuralım bu ikisi arasında filan dedi. Dedik ya zaten köprüye gerek yok, bu ki şehir birdir filan. Yok yok dedi, bir köprü kuralım dedi filan. Sözü getirdi Muzaffer dedi, şiirini sen yaz, Muzaffer abi şairdir. Abdurrahman sen de bunu bestele dedi. Ya orada görev verdi. Tabii rahmetli de çok sıkı bir şeydi, talimatçıydı. Böyle talimatı yerine gelecek. Haftaya dedi yine burada yemekteyiz ve bu besteyi yaparak, bu şiiri yazarak bir hafta içerisinde bu işi yapacaksınız filan dedi. Hakikaten Muzaffer abi de 2-3 gün içerisinde şiiri yazdı. Abdurrahman abi de zaten komşusuydu. Ondan sonra Abdurrahman Kızılay'da Allah rahmet eylesin bestesini yaptı. Fevkalade güzel bir bestedir, lirik bir bestedir.
1: Evet.
0: Beste kurallarına çok uygundur. Bölge ritmine, 7-8'lik ritme, yani curcuna dediğimiz ritme çok uygundur. Onun için yani çok rahatlıkla bakın sanatçılarımız bile bir kaynaşma, bir bütünleşmeyi pekala sağlayabiliyor. O bakımdan Erbil'in musikisi Kerkük'tekinden farkı yok ve orası da en az Kerkük kadar zengin olan bir musiki mirasımız var diyebiliriz.
1: Evet. Sayın Terzi, son dakikalarımıza girerken hızlıca sormak istiyorum efendim. Irak Federe Devleti'ne bağlı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin idari merkezi olan Erbil'de bölgenin kadim unsurlarından Türkmenlerin siyasi ve kültürel geleceğini bugünkü konjonktürde nasıl görüyorsunuz?
2: Evet, şimdi bunu bir genel olarak sadece bölgesel yönetimde değil, Irak'ın açısından Türkmenlerin durumu, şöyle bir gerçek var. Biz Türkmenlerin durumundan ederken tabii ki biz bir Irak vatandaşıyız. Irak'ın içerisinde yaşıyoruz. Haklarımız Irak kanunlarınca, anayasaca muhafaza edilmesi gerekiyor ve öyledir. Ama aynı zamanda da Türkmenleri kök bakımından, dil bakımından, Türkiye ve Türk dünyasından ayrı tutmamak gerekir. Şöyle bir gerçek var. Yani Türkiye'nin de siyasi bölgedeki ağırlık ve pozisyonu ister istemez Türkmenleri de Irak'ta etkilemektedir. Yani bugün Türkiye hem ister İslam dünyasında hem Türk dünyasında Türkiye'nin güçlü olması bu iki kesimin, bu iki görüşün diyelim ki güçlü olması demekti. O yüzden bugün Türkiye'nin dirayetli ve sağlıklı adımlarla Orta Doğu'daki güçlü pozisyonu da tabii Türkmenlere de yansıtmaktadır. Yani son günlerde de gördük. Yani 100 seneden sonra Kerkük valisi Türkmen olması, bu hem evet, oradaki Türkmenlerin bu mücadeleye yani çok ciddi bir şekilde ağırlık vermesi ve haklarından vazgeçmemesi, hem de aynı zamanda Türkiye'nin o bölgede bir ağırlık söz konusu olmasıdır. O yüzden bugün Irak'taki Türkmenler elbette biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Elbette bugün Irak'taki siyasi durumlar karışık. Hatta bölgedeki siyasi durumlar karışık. Ama bunların içerisinde biz bir takım orada haklarımızı elde etmek için mücadele eden bugün partilerimiz, siyasi aydınlarımız, siyasi insanlarımız, bunlar hepsi birer kanıttır. Sonuçta biz Irak'ta, Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde insan gibi, bir Irak vatandaşı gibi haklarımızı elde ederek yaşamayı hedefliyoruz. Biz orada herhangi bir başka bir yapı veya başı buyruk asla böyle bir, ne bir iddia olmuş ne bir çalışma da var. O yüzden Türkiye'nin de siyasi ağırlığı, Türkiye'nin de o gücü Orta Doğu'da Türkmenlere de Irak'a da yansıtır. Ve bugün güzel bir gelecek görüyorum. Türkmenlerin, hatta Irak'ın genelde geleceği daha aydın olur Allah'ın izniyle.
1: İnşallah diyelim. Efendim, bu haftada Irak'tan Yakın Türkmeneli programımızın sonuna geldik. Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza ve Kürt Bölgesi Eski Meclis Üyesi İmdat Terzi'ye kıymetli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan töreninin ardından, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur dedi. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede üçlü görüşme yapıldı. Antonio Guterres, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada garantör ülkelerinde katılacağı 5+1 toplantısı istediklerini ve bu toplantıda başarıya ulaşmak için çalışılacağını aktardı. Fransa ve İspanya yangına boğuşuyor. Fransa ve İspanya'da günlerdir süren orman yangınları kontrolden çıkarken on binlerce kişi tahliye edildi. Alevlerin Fransa'daki füze ve roket üretim tesislerine yaklaşması ise endişeleri daha da artırdı. İsrail'in katliamları ve direniş gruplarının verdiği karşılık, İsrail askerleri arasında psikolojik çöküntüye neden oluyor. Son olarak iki İsrailli kadın asker daha intihar etti. İsrail basınına göre 2026 yılında 16 İsrail askeri hayatına son verdi. Askerler psikolojik çöküntü yaşarken askere gitmeyi reddedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci bugün başladı. Sınava giren üniversite adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinden isterlerse destek alabiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 11.576 tercih danışmanlığı birimi kurdu. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yabancı plakalı araçların otoyol ve köprü geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Yabancı plakalı araçların tahsil edilemeyen otoyol ve köprü geçiş cezalarına ilişkin borçları tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek. Türkiye'nin keneyle mücadele ordusu büyümeye devam ediyor. Üretim istasyonlarında bu yıl 39.250 keklikle 11.750 sürün yetiştirildi. Doğaya salım işlemleri devam ediyor. Ve spor. Fenerbahçe Polonya'da tur peşinde. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu revanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze Arena'daki müsabaka Türk ev saatiyle 21'de başlayacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Filenin Efeleri Çin'de devam eden Milletler Ligi'ne veda etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Pep Guardiola, Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı. Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları 20 gün boyunca misafir etti. İsrail soykırımına maruz kalan Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü İspanyol teknik direktörün, travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşıldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 29, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 35, Kerkük 49, Bern ve Paris 36, Tiran 37, Bakü 34, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 26, Sofya, Amsterdam ve Brüksel 30, Viyana 34, Üsküp 33, yağmurlu olmak üzere Stockholm 24, Berlin 30 ve Kopenhag 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Sayın Hayat Brezilya yolcuları, Oda Vakti programına hoş geldiniz. Oda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıkta ekibimiz sorumlu değildir. Dinlemeler.
0: Mola vakti.
9: Merhabalar sevgili dinleyicilerim.
10: Merhaba.
9: Mola vakti programında yine birlikteyiz.
10: Bugün
9: ne kadar şanslısınız, ne kadar. Merhabalar dedim ama araya bir cızırtı girdi. Bunun için öncelikle özür diliyorum sizden.
10: Bölmek o cızırtı ben miyim?
9: Gülerek başlıyoruz ama bu şekilde ama kahkaha atarak değil.
10: Ben de
9: Türkiye radyolarının en karizmatik sunucusunun sesini dinliyorsunuz. Yani benim.

0: Ayrıca ne yapabilirim siz buradaysanız? Alkışlayalım mı sizi burada bulduğunuz için? Hoş geldiniz siz. Ama bir kez
1: bu
0: daha vurguluyorum.
1: Programı birlikte sunmuyor muyuz?
0: Hayır.
1: Hayır
0: bu programı ben sunuyorum. Siz de bana destek oluyorsunuz. Kendinizce bildiğiniz kadar.
1: Ne
0: çünkü bu programda ben olmazsam bu program
1: ekibiz.
0: Eksik kalır. Çıkarın beni o ekipten. Mümkün mü bu programın devam etmesi? Tabii ki değil. Neden? Çünkü ben varım.
1: Tamam da ben varım. Feray var, teknisyenimiz var.
0: Teknisyen o kim oluyor? Camın arkasındaki arkadaş mı?
1: Evet.
0: Ha, ilk kez görüyorum. Ha.
1: İlk kez görüyorsun.
0: Hiç dışarı bakmak alışkanlığım yok. Kendi gözlüğümden kendime bakarım. Kendi sesimi duyarım. Geçen gün programı dinledim. Kendi programım çok güzeldi ya. Hayranlıkla dinledim. Ne kadar güzel
1: Abdullah,
0: bir sesin var.
1: Ne oldu bugün? Geçen programı birlikte sunduk yine.
0: Yani
1: birlikte
0: sen
1: yaptık
0: de
1: o
0: vardın
1: yayını,
0: değil
1: musun?
0: Mi? Sen de vardın.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hatalarını, teklemelerini de dinleyebildin mi bari? Malum sen çok fazla teklersin de.
0: Bu müstehsi ifadenden şunu anlıyorum ki sen doğallıktan hiç anlamıyorsun. Ben samimi bir insanım senin aksine. Ben doğallık severim yine senin aksine. Günlük hayatımda da ben çok alçak gönüllüyüm. Ah canım benim diyorum bazen kendime. Ben olmasam bu programın hali ne olurdu? Şimdi düşündüm de bensiz bir program zaten mola vakti diye bir program olmazdı.
1: Bak sen.
0: Demirbaşı, temeli, esası, mütemmim cüzü, mihenk taşı benim programım.
1: Allah razı olsun be Abdullah. Lütfediyorsun ya. Yani.
0: Ben Allah'ın bir lütfuyum zaten. Çünkü yani şunu da net bir şekilde söylemem gerekiyor ki bundan sonra Metin de yazmasın Feray. Ya aylardır yazıyor, beni çok bağlıyor bu. Tutsak ediyor beni. İçimden gelen o coşkuyu yansıtmakta çok zorlanıyorum o nedenle. Onun yazdıklarını okumak zorunda kalınca kısıtlanmış, yaratıcılığımı budanmış hissediyorum bazen. Oysa bana bıraksa sözü neler neler anlatacağım. Mesela dışarıda camın arkasındaki insanlarla ilgilenmek zorunda bırakıyorsunuz beni. Neden bunlarla uğraşayım ben?
1: Ne anlatırsın mesela Feray
0: tabii
1: Metin
0: ki kendimi,
1: yazıp
0: tabii ki kendime. Siz konuşmazsanız ben de konuşabilirsem fırsat verirseniz anlatacağım
1: tabii.
0: Ben kimim, ne yerim, ne içerim, aynaya baktığım zaman ne görüyorum, onlar beni görünce neler hissedecek mesela. Malum mikrofonların en yakışıklı, en karizmatik sunucusu olabilirim.
1: Mikrofonların yakışıklı sunucusu mu? Yakışıklı sunucu mu olur? Ekran mı bu?
0: Benim için her yer ayna, her yer ekran. Şu anda gözlük camlarımdan bana yansıyan kendi görüntüme bakıyorum bir kez daha. Yine ne var karşıda? Muhteşemlik. Muhteşem ya. Sesim, görüntüm, karizmam. Mükemmelim. Beni beğenmeyen ölsün diyorum.
1: Niye ölsün ya? Niye ölsün?
0: Ya kimse ölmez merak etme.
1: Neden?
0: Çünkü beni beğenmeyen yok. Sen dahil. Hayranlıkla bakıyorsun bana değil mi?
1: Ha elbette. Tabii,
0: çünkü.
1: Tabii. Seni herkesin beğendiğinden eminsin yani.
0: Çünkü kimseyi kendimden mahrum bırakmak ya da başkalarına maruz bırakmak istemem. Yani o kadar eminim ki herkes benim yerimde olmak isterdi diye düşünüyorum.
1: Yani beni beğenmeyen taş olur diyorsun öyle mi?
0: Bak ilk defa haklısın. Çünkü benimle diyalog kuran herkes çok mutlu olur. Yoksa sen farklı bir görüşte misin?
1: Yok, sinirinden kas katı kesilir bence seninle diyalog kuran herkes.
0: Niye? Niye öyle olsun?
1: Kaç defa ben dedin. Farkında değil misin yayın başladığından beri?
0: Farkındayım. Sen mi diyecektim? Burada ben varken. Ne meraklısın başrolü kapmaya değil mi? Eziklik zor bir şey bence.
1: Ne sen ne de ben. Normal konuşalım bence.
0: Evet çünkü içime giren bu. İğrenç insan karakterinden kurtulmanın zamanı geldi. Aslında daha devam edecektim. Mesela biliyorsun diye başlayıp bilmediğini anlatacak.
1: Evet devam ediyor mu daha? Yani ama
0: yok,
1: ancak
0: yeter,
1: buraya kadar
0: yeter,
1: dayanabildin
0: yok,
1: diyorsun.
0: Gerçekten ya ne bu sese katlanabilirdim daha fazla ne bu tavra. Dinleyicilerimizden öncelikle bir özür dileyeyim. Ben bu değilim. Ben hiç değilim.
1: Yani ben derken bile yapamıyordun
0: ya,
1: olmuyordu.
0: Sefa'dan da özür dileyeyim. Sefa'yı her yayında görüyor ve onun emeğine sonsuz saygı duyuyorum. Feray'dan zaten yani tartışmaya gerek yok. Ayrıca onun metinleri olmasa bu programda bir şey benzemez. Onu da net bir şekilde söyleyeyim.
1: Evet yani gerçekten sen kendinden soğudun. Bunları
0: evet.
1: Konuşurken fark
0: Peki,
1: ettim.
0: Peki neden
1: ben
0: bu kadar...
1: Ben de rol yaptığını bildiğim halde gerildim aslında biliyor musun? Biraz da sinir oldum.
0: O kadar ya, role girebildin mi yani?
1: Girdin ama yani hani çok ben derken de o sen değildin yani.
0: O kadar diyorsun. İyi bari başarabilecek miyim acaba bu rolü dedim. Çünkü bu programın aslında daha mütevazı olan kısmı benim. Mütevazılıktan bu kadar ayrılıp da bu kadar narsistliğe girmek zor oldu ve hemen programın konusunda burada vurgulamış olayım.
1: Feray diyor ki ama ben ciddi anlamda içinde bir narsist olduğunu sezdim onun diyor.
0: Yok, narsist oynama becerim var demek ki. He. Ama
1: oynamayla olmaz bu iş, içten geldi diyor. Ne kelimeler ekledi diyor, müstehsiler, neler neler ekledin.
0: Demirbaş dedim mesela kendim için.
1: Tabii.
0: Mesela sesimi bu şekilde kullanıp bu programın temeli olduğumu söyledim. Gülüm. Esası anlattım. Mihenk taşıyım dedim.
1: Sen içindeki narsisti kabul et bence. Evet, bugün artık dinleyicilerimiz anlamışlardır konumuzun ne olduğunu. Narsistleri konuşacağız sevgili Mola Vakti dinleyicileri. Ama klinik düzeyde tedaviye ihtiyaç duyan gerçek narsistler değil. Onlar sağlık programlarının konusu.
0: Peki senin narsist demeyelim de kendini çok beğenen, çok bilen, hep biliyorsun diye başlayıp aslında senin bilmediğini iddia eden ya da ima eden arkadaşların var mı?
1: Yok ama olsaydı da uzun sürmezdi diye düşünüyorum. Çünkü ben arkadaş isterim. Sürekli basın toplantısı yapan biriyle birlikte olamam.
0: Hiç maruz kalmadın mı böyle insanlara? Yani içine tiyatrocu girmiş, içine mikrofon girmiş.
1: Kalmaz olur muyum tabii?
0: Ki spikerler arasında yani, mikrofon yutmuş arkadaşlarımız vardır.
1: Yani bizim egomuz biraz yüksek olabilir ama narsistimiz var mı aramızda bilemedim.
0: Narsist demeyelim evet. Benim bir arkadaşım var. Hep büyük resmi o görür mesela. Her şeyi o ayırt eder, her şeyi o çözmüştür. Yani o olmasa mesela ben gerçekten çözemezdim pek çok şeyi. Neden? Büyük resmi göremiyorum çünkü ben. Bir kez daha vurgulayalım. Konuşmalarımızdan da anlamışsınızdır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün konumuz narsistler. Ve narsizm ya da kendini beğenmişlik, egoizmle ilgili sizin de görüşleriniz olabilir. Bize yazmak isteyebilirsiniz. Lütfen beni eleştirmeyin, ben sadece rol yaptım.
1: Diyorsun ama başarılıydın rolünde. Bir şey söyleyeceğim, genelde hep eski sevgililer narsist olur, fark ettin mi? Ayrıldıktan sonra hemen başlarlar çok narsisti zaten demeye.
0: Bence biraz özgüven eksikliği karşı tarafı suçlamaya dönüşüyor. Oysa ki sevgililik iki taraflı bir şey. Bir tarafında hatası olabiliyor, diğer tarafında hatası olabiliyor. Ama herkes diğer tarafın hatasını görmeyi tercih ediyor. Yani kendindeki hatayı değil de karşıdakini görmek daha kolay geliyor. O hayata bağlıyor, biraz da rahatlatıyor herhalde.
1: İşte onu. Ama ayrıldıktan sonra canım narsist o zaten falan yani,
0: diyoruz. Diyor. O peki birlikteyken fark etmemiş mi?
1: Hayır. Değil.
0: Yani. O zaman özgüvenliydi.
1: Tabii. Çünkü kendilerini onların istediği gibi sevmemiş, isteklerini yerine getirmemiş oluyorlar. İlişki sürerken çok karizmatik, çok özgüvenliler. Ayrılınca hemen teşhisi koyuyoruz narsisti diye. Çok popüler bu ara çünkü.
0: Hemen araya gireyim bir narsist olarak. +90 507 458 85 89 WhatsApp iletişim hattımız. +90 507 458 85 89 Biraz önce söyledim, kendileri narsist tanıdıklara sahip mi? Narsist görüyorlar mı kendilerini? Hı hı. Ya da egoizm, bencillik gibi kavramlar hakkında ne düşünüyorlar? Bunu bize yazabilirler. Bir de narsistler kimdir diye internette de araştırmış Feray ve bizim önümüze yazmış. Bakalım narsistler kimlerdir?
1: Dur, daha oraya gelmedik ki.
0: Nasıl?
1: Geldik mi? Ha, geldik diyor Feray da. Ben sayfaları da karıştırmadım ama.
0: Ben tüm mütevazılığımla. Ya olabilir böyle hatalar. İnsana dair şeyler bunlar. Ben fazla yapmasam da.
1: Çok iyiydi. Evet, sen devam et. Ben de yerimi bulayım.
0: Kendiyle konuşurken ayağa kalkıp ceketini ilikleyendir narsist.
1: Allah benden razı olsun diyenlerdir.
0: Sürekli kendinden örnek verip kendimden biliyorum diyenlerdir.
1: Bir narsistin hayatı sahnesiz tiyatroya benzer.
0: Alıcısı olmayan vericiler olarak bilinirler.
1: Cep telefonunun açılış notuna bugün yine harikasın, beni sevmeyen ölsün şeklinde notlar yazan kişilerdir.
0: Sokakta yürürken dükkan camına Elindeki CD'nin arkasına, ocağın üstünde duran çaydanlıktaki yansımasına bakanlardır.
1: Her sabah topuklu çizmelerle yaratmış olduğu sese bayılıp, ayağını sert sert yere vurarak yürüyen, yaz kış güneş gözlüğü takanlardır. Ama bazı durumlarda yazdan bile gerekli olabilir güneş gözlüğü. Özellikle

0: karlı havada o karın da yansımasıyla birlikte çok göz kamaştırır ya güneş.
1: Zenginlik ne güzel bir şey. Uludağ,
0: Ne
1: Kartal Kayı'ya
0: alakası
1: gidenler
0: var?
1: güneşin göze etkisini konuşabilir. Bize Ankara'ya kar yağınca hiç öyle şeyler olmuyor. Ben güneş gözlüğü falan takmıyorum.
0: Araba
1: Feray da
0: kullanırken de
1: takmıyordur.
0: diyorum.
1: Tabii
0: Ben
1: arabası
0: takıyorum.
1: olanlar ve araba kullanırken karı görenler ve o manzara eşliğinde kar lastiğiyle
0: Şimdi
1: takılmış lüks
0: duyanlar da senin
1: arabasıyla
0: araban
1: yolculuk
0: yok
1: edenler.
0: zannedecekler. Sen araba kullanmayı sevmiyorsun. Araba var da.
1: Yapılan her muhabbetten kendilerine pay çıkarmayı başarabilen insanlara ne diyoruz? Narsist.
0: Narsist. Dünyanın bir parçası değil de kendisinin dünya olduğunu düşünen insan modelidir narsist.
1: Şarkıdaki seni versinler ellere, beni vursunlar ki bunu sen melodik olarak
0: Seni
1: söylersin.
0: versinler ellere, beni vursunlar.
1: Az solistimiz Nilgün Doruk'tan da dinlediğiniz gibi bu sözü beni versinler ellere, seni vursunlar şeklinde mırıldanan insanlardır.
0: Aa, tüh keşke öyle okusaydım. Genelde bunu sizden öğrenecek değiliz derler.
1: Benim terim kokmaz sendromudur.
0: Kesilen saçlarını berberde bıraktıkları için üste para almaları gerektiğine inanan insanlardır.
1: Seni seviyorum dediğinizde ben de diyerek karşılık verenlerdir.
0: Yani ben de beni seviyorum demek
1: Evet.
0: istiyorlar. Girdiği iş sınavında avantaj ve dezavantajlı yönleriniz nedir sorusuna sayfalarca kendini övüp dezavantaj kısmına sadece tecrübesizim yazan kişidir.
1: Nerede fotoğraf koyulabilecek bir yer varsa oraya kendi fotoğrafını koyanlardır. Sen kendi fotoğraflarını açıp bakıyor musun? Ben çok zevk alıyorum kendi fotoğraflarıma bakmaktan diye sana soru soranlardır.
0: Bir insanın sevebilme kapasitesini tek başına doldurduğundan diğer insanlara kalbinde yer bulmayanlardandır.
1: Başkasına iltifat edilmesi gerektiğinde bile övgü kelimesi olarak kendini kullanan, sen de benim gibi düşünüyorsun gibi sözler söyleyenlerdir.
0: Birinciliği garantilemek için yalnız koşan insandır.
1: Hayatı tanıdığım en iyi insan kendimim tadında yaşayan insanlardır.
0: Sen nasıl vurguluyorsun öyle kendimim diye işte narsist yanın ortaya çıkıyor Feray'ın da söylediği gibi. Ben olmadan asla yapamam diyendir.
1: Ben olmadan asla yapamam diyendir.
0: Evet.
1: Duman grubu solistinin böyle bir kişiliği olsaydı eğer şarkı sözleri şu şekilde olurdu muhtemelen. Kimseyi görmedim ben, benden daha güzel.
0: Ay sen yıllardır içinde sakladığın narsistliği bugün ortaya
1: Ama
0: çıkardın.
1: bugün,
0: Bugünü
1: bugün ben çok çalıştım. Bugün ben narsisim, dersi aldım.
0: bekliyormuşsun sen.
1: Başlangıç 101.
0: Aslında Feray yalnız şey yanlış yazmış. Ben olsam daha doğal olurdum. Tam
1: Yapay mı buldun? Yapay mı buldun beni?
0: narsist
1: Bundan memnun oldum. Yapay bulmandan. İlk kez yapay bulunmaktan
0: Yok yok
1: memnunum.
0: yok yapay bulmadım doğru okudun. Narkoz kelimesinden geliyor bayılıyorsun güzelliğinden.
1: Elhamdülillah muhteşemim diyenlerdir.
0: Dinlemeyi sevmeyip hep anlatanlardır.
1: Yemeğin en güzel yerini kendine ayıran, tek bir parça çikolata kalmışsa onu düşünmeden ağzına atandır.
0: Bu biraz bencillik, düşüncesizlik
1: Tabii
0: olmuyor
1: ya,
0: mu?
1: narsistler aynı zamanda bencil. Zaten sencil olma olasılığı yok ki.
0: Yani şu bir parça çikolata kalmışsa ağzına attı. Hiç sevmedim yani. Bana bırakabilir
1: Ha,
0: o
1: diğer
0: bir
1: özelliklerini
0: parçayı.
1: sevdin, bunu mu sevmedin? İyi bakın. Narsistlerle
0: Yani.
1: barışığım ama çikolata yeni de değil
0: Evet
1: diyorsun.
0: değil. Yani o son çikolatayı yiyenle değil.
1: İlginç bir bakış açısı.
0: Bu dünya düzenine en iyi uyum sağlayandır aslında.
1: Herkese kendini çok bir şeymiş gibi gösterirken içten içe aslında koca bir hiç olduğunu bilendir.
0: Bak biri de dizelerle anlatmış. Güneş olup aydınlattığım gezegenimsin. Işıklarımla güzelleşir yüzün. Ey çevremde dönüp duran küçük uydu, sonsuza kadar bana mecbursun. Kendi güneş, karşısındaki gezegen, merkezde kendisi var yani.
1: Karşıdaki
0: Diğerinin,
1: gülüyorsa ışığıyla gülüyor
0: evet,
1: mutlaka.
0: diğerinin değeri ondan aldığı ışık kadar.
1: Ve küçük bir uydu.
0: Yani bu
1: Oo.
0: dizeler çok güzel açıklamış aslında narsistliği.
1: Evet, bakalım dinleyicilerimiz nasıl açıklayacak? Bir kez daha WhatsApp iletişim hattını hatırlatıyorum. Artı 90 507 458 85 89 ve sesim giderken
0: Evet.
1: müziğe doğru geçiş yapıyoruz.
0: Hadi dinlen sen çok yoruldun narsist.

0: Benden bir tane daha yok dedi
1: Evet, aynı
0: şarkıcımız.
1: senin gibi düşünüyor
0: Hande
1: da.
0: Yener gibi düşünüyoruz.
1: Çok sevdin yani şarkıyı, öyle mi?
0: Benden bir tane daha yok.
1: Şimdi klinik anlamda tanı koyulan narsizm bir efsaneye dayanıyormuş, biliyor musun?
0: Narsizmi anlattığımız bölümde rivayet olmaz diye düşünürken yine ne yapıp edip rivayet bulmazsam efsane anlatırım diyor Nilgün Hanım.
1: Bak, sen bir türlü kabul edemiyorsun ama efsaneler, rivayetler güzeldir, ilgi çekicidir. İnsanlar bilgileri pek hatırlamaz ama rivayetleri, efsaneleri aklında tutar. Güzeldir yani, programa renk katar, tat katar.
0: Kat bakalım rengini, tadını. Acaba bugün ne masal anlatacaksın diye sorarım
1: Hayır.
0: yine narsist
1: Masal
0: kimliğimle.
1: değil, masal değil. Psikolojinin babası sayılan Sigmund Freud bile bu efsaneyi baz almış hastalığın adını narsizm koyarken.
0: Hadi bilimsel bağlantıyı da buldun. Anlatabilirsin diyelim. Rivayetler, efsaneler, meseller.
1: Bu efsane Yunan mitolojisinden. Efendim, vakti zamanında çok yakışıklı bir adam varmış. Avcıymış, adı Narkisos'muş. Bir de bir su perisi varmış. Onun adı da Eko. Bu güzeller güzeli su perisi Eko, bizim yakışıklı Narkisos'a aşık olmuş. Ama Narkisos onu hiç umursamamış ve aşkına karşılık vermemiş. Eko, aşkına karşılık bulamayınca çok üzülmüş, yataklara düşmüş, günden güne eriyerek sonunda ölmüş. Vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise kayalardan yankılanan sese dönüşmüş.
0: Onun içinde yankılanan sese eko diyoruz.
1: Evet, tanrılar Narkisos'un bu kibrine ve kimseyi sevmemesine kızarak onu cezalandırmışlar. Günlerden bir gün avlanmaya çıkan Narkisos, susamış ve bitkin bir şekilde bir nehir kenarına gelmiş. Su içmek için eğildiğinde suda yüzünün yansımasını görmüş. Kendi güzelliği karşısında büyülenmiş. O ana kadar kimseleri sevmeyen Narkisos, kendine aşık olmuş. Kendi görüntüsünü yakalamaya çalışmış, yakalayamamış. Kala kalmış orada. Ayrılamamış kendini seyrettiği o suyun yanından. Yemeden, içmeden kesilmiş. Ve aynı Eko gibi Narkisos da günden güne erimiş ve kendini seyrederek ölmüş. Öldüğü yerde bir süre sonra sarı göbekli, beyaz yapraklı, çevresine güzel kokular yayan çiçekler açmış. İşte o çiçeklere nergis denmiş. Sigmund Freud da bu efsane nedeniyle kişinin kendine hayranlık duyması ve aşırı bağımlılığı

0: bozukluğu anlamına gelen kişilik bozukluğuna narsisizm demiş.
1: Biz de bir yerlerden duymuşuz. Her kendini beğenmişe narsist damgasını vurmuşuz. Hı hı. Tamam, bizim bahsedeceğimiz narsistler klinik düzeyde rahatsız olanlar değil ama sadece kendini beğenmişlikle de sınırlayamayız bunu. Biraz daha fazlası var diyebiliriz.
0: Bak, klinik narsistleri ayırt edebilmen için sana iki dizi karakterinden bahsedeyim.
1: Televizyon dizisi mi?
0: Evet.
1: Ben televizyonda dizi izlemem. Sadece platform dizileri izliyorum.
0: Olsun, belki duymuşsundur. Bak, narsistlik sözler. Ne o öyle, ben dizi izlemiyorum falan. Tamam, sen izleme. Entelektüelsin, biliyoruz.
1: Yo, ben
0: ama
1: yeni teknolojiden yanayım dedim. Ve diziler çok uzun televizyonda. 3 saat. Ben kısa izliyorum. Bunun
0: tamam.
1: Narsizmle ne alakası var?
0: Hayır, kısa
1: vaktimi
0: derken
1: değerlendiriyorum.
0: Reklamsız mı izliyorsun
1: reklamsız
0: sonradan?
1: İzliyorum.
0: Ama o dizileri izliyorsun.
1: Hayır,
0: işte.
1: Hayır, platformlarda yayınlanan
0: diziler. Ha, platformlarda.
1: Izliyorum.
0: Peki, tamam.
1: Belki verdiğin örnekler şimdi, platformlarda varsa reklamsız
0: şimdi,
1: izliyorum.
0: Şimdi ben izliyorum. Sen izlemiyor olabilirsin. Dinleyicilerimiz de izliyorlardır. Ben onları anlatacağım
1: tamam,
0: o zaman.
1: Tamam, peki. Kıskançlık sendromu.
0: İlk örneğimiz...
1: Trip sendromu.
0: Öyle düşünsen. Peki, ilk örneğimiz birkaç ay önce biten Kral Kaybederse dizisindeki Kenan Baran.
1: Ha, bunu
0: karakteri.
1: Biliyorum. Bu mesela platformda var. Birkaç bölümünü izledim ama çok uzun geldi, bıraktım.
0: Sıkıldım yani.
1: Sıkıldım.
0: Evet. Yazarı da zaten bir psikiyatrist.
1: Gülseren Buğdaycıoğlu.
0: Evet.
1: Tanıyorum.
0: Kenan Baran, bulunduğu ortamda hiç kimseyi umursamadan, yüksek sesle kahkahalar atan, bütün kadınların kendisine aşık olduğunu sanan, her şeyi kendisinin bildiğine inanan, başkalarının fikirlerine hiç değer vermeyen, haksız olduğunu asla kabul etmeyip başkalarını suçlayan bir karakterdi.
1: Narsistti yani.
0: Evet. Hı hı. Diğer karakterimiz ise hala yayınlanan Kıskanmak dizisindeki Halit Paşazade karakteri. Seyrediyor musun?
1: Ben
0: Dün akşam vardı
1: filmini
0: hatta.
1: İzledim. Zeki Demirkubuz. Halit Paşazade orada vardı. Fakat orada asıl karakter bir kadındı. Yani kız kardeşiydi. Yani...
0: Tamam, ama biz buradaki Halit Paşazade'den söz edeceğiz. Kız
1: tamam.
0: Kardeşinden değil.
1: O filmde
0: değil.
1: Çok baskın bir karakter değildi.
0: Bu paşazademiz de annesi tarafından aşırı kollanmış, şımartılmış, egosu şişirilmiş bir karakter. Onun içinde dünyada sadece kendisi var. Bütün kadınlar onun olmalı, onları o kontrol etmeli, kontrolden çıkarlarsa cezalandırılmalı. Ki bu kadınları bodrumlara kilitleyecek kadar işi abartabiliyor. Sözünü dinlemeli ki dinlemezlerse odalara kapatacak kadar ileri giden zengin. Zengin, güçlü, gücünü kötüye kullanan, kaybetmeye tahammülü olmayan bir karakter.
1: Benim izlediğim filme bu kadar şey sığamazdı zaten. 1,5 saatlik filmde bu karakteri bu kadar çözümleyemezdim. Kaç bölüm bu?
0: Bilmiyorum kaç bölüm.
1: Bayağı yani, izledin herhalde.
0: Tabii yani bir sezondur devam ediyor. Hala
1: film
0: devam ediyor.
1: Filmleri seyrediyorsunuz böyle, neyse buyurun.
0: Sen de seyret. Çok güzel diziler bunlar.
1: Kaç bölüm devam ediyorum? Arka
0: sıradan,
1: sokaklar gibi.
0: Sıradan narsistlere ise başka diziden örnek vereceğim şimdi sana. Yasak Elma'yı izledin mi?
1: Hayır.
0: İzlemedin. Peki. Yasak Elma dizisinde dinleyicilerimiz bilirler. Ender Çelebi karakteri vardır. Çok güzel bir kadın. Zorluklardan çıkıp gelmiş. Kendince toplumda bir statü edinmiş. Çok zeki. Çıkarları için entrikalar çeviren, durmadan haklı çıkmaya çabalayan, kendi çıkarı için cinayeti bile göze alan, kimselere prim vermeyen, kendine hayran bir karakter.
1: Cinayeti bile göze alan, kendine hayran karakter.
0: Evet.
1: Ve biz bunu ne olarak anlatıyoruz? Narsist olarak mı anlatıyoruz?
0: Evet.
1: Ruh hastasını narsist mi diyoruz biz?
0: Hayır canım, o orada küçücük bir bölüm.
1: Küçük
0: yani,
1: bir bölüm cinayeti göze alan.
0: Sen oraya mı takıldın?
1: Orada evet, takıldın. Hepimizde de biraz narsistlik vardır diye bağlayacaktım ama ya, bahsettiğin karakterle hiçbir bağlantım yok. Cinayete kadar götürmüyoruz yani hiçbir şey. Biz de haklı çıkmayı, övülmeyi severiz diyelim.
0: Test yapalım o zaman hemen. Ne kadar narsistiz diye.
1: Yine programda test mi yapacağız?
0: Evet.
1: Kime? Birbirimize mi?
0: Hayır, dinleyicilerimize yapsınlar. 10 tane soru soracağız. Dürüstçe cevaplayacağız ama. Evet diyorsak 2, hayır diyorsak hiç puan vermiyoruz 0, bazen diyorsak 1 puan yazacağız.
1: Birbirimizden etkilenmemek için kim önce söyleyecek? Sen önce söyle, ben senden etkilenmem.
0: Ben zaten testimi yaptım, bak buraya yazdım. Sen söyleyebilirsin.
1: Tamam.
0: Benim burada yazılı çünkü.
1: O zaman sen sor bana.
0: Şimdi dinleyicilerimize de tekrar edelim. Hayır 0 puan, bazen 1 puan, evet 2 puan. Hazır mıyız? Başlıyorum sormaya.
1: Buyurun.
0: Bir ortamda konuşmaya başladığında konuyu fark etmeden kendime getiririm.
1: Bazen.

0: Hemen oraya bir
1: Bir,
0: puan.
1: tamam.
0: Evet. Birisi başarı elde ettiğinde içimden ama ben de aslında diye başlayan bir cümle kurarım.
1: Hiçbir zaman. Ne saçma. Başkası başarı elde etmiş. Bana ne kızıyor?
0: Hayır diyorsun
1: Hayır.
0: yani, 0 puan. Evet. Ben ilkine de hayır, buna da hayır diyorum, 0 puan.
1: Hiç narsist değilsin yani. Tamam.
0: Evet
1: Evet tamam.
0: tabii.
1: Tebrik ederim
0: Fotoğraf
1: seni.
0: çektirirken en iyi çıkmadıysan fotoğrafı beğenme.
1: Hiç saçma bir şey. Tabii ki beğenirim.
0: Ben bazen beğenmeyebilirim.
1: Evet.
0: Ben 1 puan veriyorum. Bak, Feray
1: Çekilmiş
0: ben
1: o
0: de
1: an.
0: diyor.
1: Çekilmiş o an değil mi?
0: Olabilir, olabilir. Yani
1: Bir de
0: biz mola vakti için fotoğraf çekiyoruz.
1: Evet.
0: Bazen Feray orada kendini beğenmiyor.
1: Benim
0: Yayınlamıyoruz
1: hiç
0: onu.
1: söyledim mi benim beğenmediğim kısmı?
0: Dedin,
1: Ne zaman dedim?
0: gözüm kapalı, ben bugün
1: Gözüm
0: güzel
1: kapalı.
0: çıkmadım.
1: Güzel çıkmamış. Gözüm kapalı. O
0: Olabilir.
1: beğenmeme durumu değil ki.
0: Olabilir. Senin sosyal medya hesabın yok zaten. Ne
1: Tamam.
0: olacak ki?
1: Gözüm kapalı da olsa da diyorsun.
0: Ben de bazen öyle kendim be, ha bunu
1: Tamam,
0: yayınlamayalım
1: uyurken
0: diyorum.
1: de fotoğraf çekilebilirim ben
0: Yani böyle
1: yani. Neden
0: 3-5
1: sosyal
0: tane
1: medya hesabım
0: çektirdiyse,
1: yok? Tamam.
0: neyse devam edelim testimize. Geldik 4. soruya. Biri beni eleştirdiğinde hemen savunmaya geçerim veya içimden kıskanıyor diye
1: Şimdi
0: düşünürüm.
1: ikisi farklı ama. Hemen savunmaya geçtiğim durumlar oluyor ama beni kıskanıyor diye düşündüğüm durum olmuyor.
0: Ama
1: Ne yapacağım onu? Yarım puan veriyorum ben.
0: bazen diyeceksin o zaman.
1: Hayır, 0,5 diyeceğim.
0: Öyle bir şey yok.
1: Çünkü soru yanlış hazırlanmış. Buyurun devam
0: Evet,
1: edin.
0: narsistlikte zirve yaptın şu anda. Sohbette biri uzun süre konuşunca sabırsızlanırım. Söz bana gelsin isterim.
1: Bazen olur ya.
0: Evet, ben de bazen diyorum ona. Birine iyilik yaptığımda hatırlanmasını isterim.
1: Hiç istemem, çok saçma. İyilik yapıyorsam iyilik yapmışımdır
0: Evet,
1: zaten
0: iyilik
1: yani.
0: yap, denize at diye bir
1: Hayır,
0: atasözümüz var
1: gerçekten öyle.
0: bizim. Ben
1: İyilik
0: de hayır
1: yaptıysam
0: demişim
1: kafasına mı
0: ona.
1: kakacağım? Ne kadar saçma.
0: Geldik 7. soruya. Sosyal medyada paylaştığım şeylerin beğeni sayısını kontrol ederim. Senin sosyal
1: Fiziken
0: medyan
1: mümkün
0: olmadığı
1: değil
0: için
1: bence.
0: bilmiyorsun. Ben bazen ediyorum
1: Tamam.
0: ama yani. Bir konuda yanlış yaptığımı kabul etmek bana zor gelir.
1: Ya bazen gelir aslında. Yani bir diyeyim ben haksızlık
0: Ben
1: yapmıyorum.
0: hayır demişim
1: Tamam.
0: ona.
1: Yok, bazen gelir.
0: İnsanların beni takdir etmesi hoşuma gider. Hatta bazen beklerim.
1: Hoşuma gider kısmı doğru, beklerim kısmı doğru değil.
0: Ne olacak? Ne diyeceksin
1: 0,5.
0: şimdi? Bak şu
1: Tamam,
0: aa.
1: ikisinden bir çıkar.
0: İkisinden bir çıkıyoruz. Ben evet demişim ona. Tartışmalarda genelde benim haklı çıktığımı düşünürüm.
1: Düşünmem. Genelde geri çekilirim ben. Gerçekten geri çekilirim.
0: Tartışmam diyorsun.
1: Ya sevmem öyle. Çok
0: Tartışmaktan
1: huzursuz
0: hoşlan.
1: ortam sevmeyen
0: Peki
1: ben
0: tamam. Şimdi topla puanlarını.
1: bunu. 1, 2, 3,
0: 1,
1: 4.
0: 2, 3, 4, 6 benim de.
1: 4. Ne yaptım ben? Ne oldum ben?
0: Şimdi 0-6 puan. Yani senle ben aynıyız şu anda. Mütevazı bölgedesiniz. Ego kontrol altında. Ara sıra hepimiz kendimizi seviyoruz. Sorun yok
1: Ne güzel,
0: demişler.
1: güzel.
0: Şimdi 7 ile 13 puan arasında kaldıysa dinleyicilerimiz. Mesela Sefa 9'da kalmış. Sefa için diyor ki normal insan
1: Evet
0: seviyesi.
1: tabii, Sefa normal bir insan.
0: İçinizde küçük bir ego var ama çoğumuzda var zaten.
1: Ne güzel.
0: Güzel. 14-17 puan arası ego biraz kabarmış olabilir. Arada aynaya bakıp dur bakalım demek iyi olabilir. Eğer
1: 17-20
0: sen
1: arası
0: programa
1: merak ettim.
0: başladığımız gibi
1: 20'ydi.
0: cevaplasaydın,
1: 20 canım
0: ya
1: hiç
0: tabii,
1: tartışmasız.
0: yani
1: Peki
0: işte.
1: 17-20 arası neden yazılmamış onu merak ettim. Sorular gibi yanıtlar da yanlış
0: Demek ki bazı sorulara kesin
1: 1 ya da 0 verecekler
0: evet,
1: diyorsun.
0: hayır
1: Çünkü 10
0: denilmesi
1: soru var.
0: gerekiyormuş.
1: Her biri 2 olursa 20 olur.
0: Evet. İşte yani 14-20 diyelim o zaman. Senin gibi hani böyle 0-5 falan yaptın ya.
1: Ha, öyle yapanlar
0: Öyle
1: var diyorsun.
0: yapanlar da vardır. Onun için
1: Aynen.
0: 17'de
1: Yine bana
0: kalmış
1: gol atılıyor ya neyse hadi
0: yani.
1: karşılayayım.
0: Evet.
1: Hadi kendimiz böyle anladık. Başkalarının narsist olduğunu yani. Bunu bana anlamadım bu cümleyi.
0: Nasıl? Hayır. Nasıl anlayacağız diyorsun?
1: Hadi kendimiz böyle anladık derken kendimizi böyle anladık.
0: Kendimizi test edip anladık diyor.
1: Tamam.
0: Nesini anlamadın?
1: Cümledeki iyi eksikliğinden kaynaklı cümleyi anlamadım.
0: Sen
1: Hadi kendimizi böyle anladık. Başkalarının narsist olduğunu nasıl anlayacağız?
0: o kendini belli eder zaten. Biraz önce neler neler söyledin, hatırlasana onları,
1: Unuttum ben onları.
0: anlarsın.
1: Hatırlamıyorum ki.
0: Ah! Niye yaşandın mı ki 5 dakika önce söylediklerini hatırlamıyorsun?
1: Yanlışlıkla bir alakası yok. Narsistlik
0: Ya
1: bünyeme ters
0: yanlışlıkla mı
1: geliyor.
0: alakası yok? Yaşlılıkla.
1: Yaşlılıkla. Bak o kadar içselleştirmiyorum yani. O kadar dışlıyorum, dikkat
0: Yok yok çok
1: edersen.
0: içselleştirmiştin sen onu. Neyse
1: Ayrıca ben
0: hadi
1: bu
0: bakalım.

0: programının gördüğün gibi dilim bir dengesini kaybetti. Ya o kadar. Narsizm bana o kadar uzak.
1: Diyorsun. Peki.
0: Ben bu programın bilinmeyeniyim.
1: Sen şu anda bir kişilik bölünmesi yaşadın.
0: Yaşıyorum. Evet. Bir narsist oldum. Bir mütevazı oldum. Evet. Ne yapacağım şaşırdım. Ben bu programda bilmeyenim. Tamam mı? Bunu bir kabul edelim. Her şeyi sizden öğreniyorum. Sizden.
1: Ama sen bu programın baş aktörüsün. Ne kadar da güzel oynuyorsun bir bilinmeyeni.
0: Bazen oynuyorum, bazen gerçekten bilmiyorum. Yani neler neler öğrettiniz bana, hala çoğunu da hatırlamıyorum. Neyse.
1: Yeni bir şey öğrenmişsin sen galiba.
0: Tomili bir şeydi ama. Tomi, kişe Tomi, şişe
1: Bişek Tomi.
0: Ne Tomi? Ne Tomi?
1: Bişek.
0: Onu da bak yarım öğrendim. Ters piramit yüz ifadesi.
1: Aa, evet evet, bir de hava atmak için Fera'ya yazmışsın.
0: Ama onu da yarım yolarak öğrenmişim bak.
1: Bak unuttun işte, hemen unuttun. Unutulmaz böyle şeyler.
0: Ama siz öğretseydiniz unutmazdım. Neydi, bir daha söyle.
1: Bişek Tomi.
0: Fişek.
1: Bi.
0: Bişek.
1: Bişek Tomi.
0: Bişek Tomi.
1: Evet,
0: yine yazacağım inşallah, haftaya hatırlarım.
1: Şey, ciltle ilgili, cilt gençleştirmeyle.
0: Ters piramit yüz.
1: Diye tanımlamışsın. Evet, tabii, çünkü altlar biraz çöküyor.
0: Alın dışarı çıkıyor.
1: Tabii. Üçgen yüz oluyor yani.
0: Ters piramit işte.
1: Ne işte? Evet.
0: Yaşlılıkla alakası yok. Düzeltiyorum bak.
1: Peki.
0: Narsistik bünyeme ters geliyor. Onu söyleyeyim. Ben bu programı bir kez daha söylüyorum. Bilmeyeniyim. Her şeyi sizden öğreneyim. Aynı şeyde tekrar tekrar okuyanıyım.
1: Evet.
0: Ben bu programın baş aktörüyüm dedin. Ne güzel oynuyorsun bir bilinmeyeni dedin.
1: Sen devam etmedin. Söyle, ben sana biliyorum, göstereyim.
0: Sen de ne güzel şarkıları, türküleri söylüyorsun güzel güzel diyecektim. Geriye döndük.
1: Şimdi bak, narsistlik bulaşıcı galiba. Narsizm programı yapalım derken övünmelere doyamadık biz.
0: Ama seni övmemek mümkün mü? Sen ne söylesen güzel gelir çünkü sesin çok güzel.
1: Ay çok teşekkür yani, ederim. Çok
0: kulağın önemli. İyidir, yok nota biliyorsundur falan, bunlar kimse bakmaz.
1: Tabii. Zaten ya öyle bir özgüvenim var, söylüyorum yani.
0: Sesin güzel de ondan yani kurtarıyorsun.
1: Değil işte ona rağmen söylüyorum yani. O zaman kimin narsist olduğunu kendini övmesinden anlarız diyorsun, öyle mi? Bu ilk işaret mi oluyor yani?
0: Kendini över, övmeyle kalmaz, övmeleri de doyamazsın. Ben diye başlar söze, hep ben diye gider.
1: Öyle mi diyecek? Ben.
0: Evet, vurgulu. İstersen şöyle de yapabilir. Ben.
1: Peki.
0: Yani yükselerek, egosu yükseliyor ya. Onun yaptığı her şey en doğrudur, en mükemmeldir. O her şeyin en iyisidir. Hatta sen iyi bir şey yapsan bile kesin onda mutlaka onun payı vardır.
1: Tabii.
0: Ya onun sayesinde başarmışsındır ya da o sana mutlaka yol göstermiştir ya da destek olmuştur.
1: Diyelim ki ben çok güzel bir kitap yazdım. Kitap fikrini o vermiştir. Diyelim ki ben çok güzel bir yemek yaptım. O tarif etmiştir. Çok güzel şiir okudum. Şiir okumayı ondan öğrenmişimdir.
0: İkinci belirti ise bulunduğu her ortamda başrolün hep kendisinde olduğunu sanmasıdır.
1: Diyelim ki 3-5 arkadaş sohbet ediyoruz. Hep kendini ortaya atıp sözü döndürüp dolaştırıp kendine getirir. Senin anlattıklarını dinlemez bile. Çünkü o sıra bana ne zaman gelecek diye fırsat kollamakla meşguldür.
0: Başkasının başarısına sevinemez. Büyük bir ödül alsan da, güzel bir kek yapsan da dışından sevinir görünür ama sevinemez bir türlü. Seni tebrik eder ama hemen arkasından lafı kendine getirip kendi başarısını anlatmaya başlar. Benim kekime de ben şöyle meyve koyuyorum. Benim aldığım ödül aslında daha uluslararası boyutta daha önemliydi. Seninki de ödül ama yani tebrik ederim ama yani
1: ya,
0: der.
1: Ya bunları ne kadar güzel söylüyorsun. Demek ki içinde var bir narsist. Evet. Feray doğru söylüyor.
0: Çalışıyoruz işte, çalışıp geliyoruz.
1: Çalışmayla olacak bir şey değil bu kadarı yani.
0: Rol yeteneğim var benim. Pek çok yeteneğimin yanında.
1: Feray diyor ki fıtratın da var. Eleştiriyi asla kabul etmez. Sen kimsin de onun kadar mükemmel birini eleştiriyorsun? Kesin kıskanıyorsun ve kıskandığın için eleştiriyorsun.
0: Bu bana kesinlikle uymuyor. Çünkü ben programın pardonuyum. Özür dilemez. Dilemez çünkü o yanlış bir şey yapmaz. Bir yanlışlık varsa o da senin yanlış anlamış olmandandır.
1: Empati yapmaz. Diyelim ki sen derdini anlatıyorsun. O hemen lafı kapıp kendi derdini anlatır. Hatta onun derdi seninkinden

0: büyüktür ya da bir mutluluğunu paylaşıyorsun, hemen kendi benzer mutluluk hikayesini anlatır. Yeter, çok konuştuk galiba. Bir müzik arası verelim mi?
1: Ne demek? Siz nasıl uygun görürseniz. Benim ne haddime? Ben
0: Ay,
1: programın
0: şu
1: mütevazı
0: işte bu kadar
1: yardımcı asistan
0: mütevazıdın.
1: sunucusu olarak. Buyurun, buyurun.
0: Tevazusunda bile narsistlik var diyor Feray, çok doğru.
1: Estağfurullah. Ne demek? Burada kadınlar varken benim söz hakkım mı olur? Müzik mi dediniz?
0: Evet.
1: Buyurun dinleyelim.

0: İnsanlar peki neden narsist olur Nilgün? Bu soruyu hiç sordun mu kendine?
1: Yok, sormadım. Sen çünkü, sordun mu?
0: Sormadım çünkü hiç narsist olmadım.
1: Nasıl olmadın?
0: Sadece
1: sabahtan beri görüyoruz.
0: Sadece bu program başında narsist oldum. Ve sordum orada. İlk kez sordum. İnsanlar neden böyle iğrenç olurlar diye.
1: İğrençlik olarak gördüm. Evet. Peki.
0: Dünyada milyonlarca insan var ama herkes narsist olmuyor sonuçta. Ki ben de olamıyorum dikkat edersen.
1: Olmaya çalıştığım halde diyorsun ama bence çok başarılıydın.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: İçinde bir narsist varmış, o çıktı bugün
0: İçinde
1: ortaya.
0: İçinde bir oyuncu varmış deseydin daha iyi olacaktı.
1: Peki.
0: Peki narsistliğin temelinde ne yatıyor? Aşırı özgüven mi yoksa aşırı özgüvensizlik mi yatıyor bunun temelinde?
1: Her ikisi de var. Şimdi etrafında çocuk yetiştirenlere bak. Resmen çocuk erkil aileler var artık. Her şey çocuğun isteğine göre ayarlanıyor ve çocuk aşırı şımartılıyor. Ne istese yapılıyor, alkışlanıyor, paşam deniyor, prensesim deniyor. Sonuçta ne oluyor?
0: Aşırı şişirilmiş bir ego ortaya çıkıyor. Büyüdüğü zaman da hayattan, herkesten aynı ilgiyi bekliyor. Çünkü çocukluktan gelen kaydı ben özelim, herkes bana hayran.
1: Program yaptığımız bir psikiyatrist demişti ki erkeklerin en büyük hayal kırıklığı hayata atıldıkları an başlar. Çünkü anneleri onları paşa oğlum diye büyüttükleri için hayatın sertlikleriyle karşılaşınca şaşkınlığa uğrayıp hani ben paşaydım diyorlar.
0: Paşa gibi ilgi görmek için mi narsist oluyorlar yani?
1: Hayır. Bütün narsistler paşa oğlum, prenses kızım diye büyütülenlerden çıkmıyor tabii. Tam aksine çocuklukta ezilmiş, hor görülmüş, sevilmemiş çocuklardan da narsistler çıkabiliyor. Hani az önce diziden örnek verdik işte oradaki Kenan Baran karakteri.
0: Bayağı çözümledin adamı.
1: Çok çözümledim. Tamam. Çünkü bu çocuklar da büyüyünce kendine bir zırh geliştirip ben aslında çok büyüğüm, siz anlamıyorsunuz demeye başlıyor.
0: Bu durumda narsistliğin temeli çocuklukta başlıyor diyorsun.
1: Hayır, büyüyünce de oluşabilir.
0: Ama sen her şeye hayır diyorsun.
1: Bak,
0: ne sorsam hayır, evet. Tamam.
1: Çok güzel
0: var,
1: bir
0: hayır.
1: Kadın ya da adam var.
0: Tamam.
1: Ve sürekli bu özellikleri övülüyor. Onlar da zamanla bu övgüleri bir üstünlük olarak algılamaya başlıyorlar.
0: Ama her güzel, her yakışıklı da narsist olmuyor. Zenginlik ve statü de bir etken olsa gerek. Yani
1: onlara ağzında gümüş kaşıkla doğanlar diyoruz biz.
0: Narsizme daha da şekil veriyoruz.
1: Evet.
0: Ağzında gümüş kaşıkla. Altın olsaydı aslında, değil mi?
1: Olabilir tabii.
0: Bu insanlar da narsistler olarak yetiştiriliyor ama dünya onların etrafında döndürülmüyor ya da dönmüyor, onu bilmeleri gerekiyor. Öyle olunca da ben üstünüm diye inanmaya başlıyorlar bir süre sonra ama.
1: Ama hepsi narsist olmuyor. Pek çok ailede çok düzgün yetişmiş çocuklar var. Zengin de olsalar.
0: Ağzında onların gümüş kaşıkla da olsa bile diyorsun.
1: Ağzında gümüş kaşıkla da olsa tabii o zarafeti, o nezaketi, o kibarlığı barındırıyorlar.
0: Ama dünya onların etrafına döndürüldüyse ve onlar dünyanın aslında onların etrafında döndüğünün farkında değilse.
1: Genelde sonradan görmelerde oluyor diyelim.
0: Bu durumda eğitim seviyesi de etkenlerden biri oluyor.
1: Biri. Ama çok ilginç, hem cahillerden hem eğitimlilerden çıkabiliyor narsistler. Aralarındaki farka gelince o da şu, cahil narsist kendisini dünyanın en bilgili insanı sanır ama aslında bilgi yoktur. Çok kesin konuşur. Eğitimli narsist gerçekten bilgisi vardır ama bu bilgiyi sürekli üstünlük göstermek için kullanır. Yani eğitim narsizmi yok etmiyor, sadece şeklini değiştiriyor.
0: Yani biliyorsun ama aslında bilmiyorsun.
1: Evet.
0: Diyenler. Ve tabii ki günümüzde narsistliği tetikleyen en etkili mecra ne bu? Sizin çok sık kullandığınız, benim hiç uğramadığım bir mecra.
1: Sosyal medya.
0: Şimdi Instagram'ı, TikTok'u derken ücra bir köydeki adam ya da kadın fenomen olabiliyor. Buralarda paylaşım yaptıkça, beğeni aldıkça, takipçi sayısını arttırdıkça, başlangıçta çok doğal, samimi paylaşımlar yapan bu kişiler, takipçi ve beğeni sayısı arttıkça narsistliğe evriliyorlar.
1: Ben anladım. Sen gizli sosyal medya takipçisisin. Gizli hesabın var bence. Bu kadar narsistliği nereden bildin? Demek ki oralardan.
0: Sinsi kullanıcılıktan.
1: Sinsi kullanıcılıktan. Şimdi Bütün narsistleri genellikle kendini öven, her şeyi bilen, empati yapamayan, ben, ben, ben diyenler diye tanımladık ya.
0: Ben, ben, ben.
1: Ben o kadar diyemiyorum işte. Bir de çok ilginç bir narsist tipi daha var. Bizim ülkemizde bence çok sayıda da var bunlardan. Bunlar mağdur narsistler.
0: Evet, çoklar. Klasik narsist gibi övünmüyorlar ama sürekli dram yapıyorlar. Ben çok fedakarım.
1: Bir dakika, ben çok fedakarım deyince biz anneler narsist olmuyoruz değil mi bu fedakarlıkta?
0: Bu vurguyla mı yapıyorsun sen? Şöyle mi diyorsun? Ben çok fedakarım.
1: Her türlü
0: ağlar
1: diyebilirim.
0: Gibi.
1: Şimdi gerçek fedakarlıkta tabii karşılık beklentisi
0: zaten
1: olmadığı
0: o
1: için annelerde de tabii.
0: Bir tabii, de fedakarlık
1: tabii.
0: Yapan ben çok fedakarım demez.
1: Biz burada
0: demez.
1: Övülmeden, özel hissetmeden bahsediyoruz değil mi? Evet.
0: Kimse benim kıymetimi bilmiyor. Herkes beni kullanıyor. Aslında insanlara vermek istedikleri mesaj çok önemli bu tip cümleleri kullananların. Ben çok özel bir insanım ama siz benim kadrimi, kıymetimi bilmiyorsunuz.
1: Diyorlar.
0: Hmm.
1: Türkiye'de narsizmin en sık görüldüğü ortamlar var bir de.
0: Başta yollar, trafik.
1: Evet, trafik. Bazı sürücüler kendini şöyle görüyor. Yol benim. Sinyal vermez, makas atar, kornaya basar, biri önüne girince şahsına hakaret gibi algılar. Çünkü ona göre onun işi en acil ve en önemlisi onun işidir. Şimdiden sonra da yapsın da görelim bakalım cezalar bu kadar arttı.

0: Narsizme karşı ceza, narsizme karşı vergi.
1: Evet.
0: Aile yemekleri var. Büyük aile sofralarında bir karakter mutlaka ortaya çıkıyor. Her konuda en doğruyu bilen kişi odur, yenge.
1: İş yerlerindeki

0: Toplantılarda uzun uzun konuşma hakkı vardır.
1: Evet.
0: Kendi olmazsa da kurum batacak sanacaktır. Çünkü kurumu o inşa etmiştir ya
1: Vallahi
0: da
1: bu
0: onun üzerine inşa
1: insanlarla nasıl başa
0: edilmiştir.
1: çıkabiliriz? Birazcık da ondan söz edelim çünkü programın sonuna geldik herhalde. Narsizmin ekmeği, suyu, övgü, karşımızdaki kişide narsistlik izleri varsa onu gereğinden fazla övmeyeceğiz bir kere. Çünkü biz övdükçe onun egosu daha da şişiyor.
0: Onlarla tartışmayacağız. Çünkü onların derdi gerçeği bulmak değil, haklı çıkmak. Tartışmadan sonuç almamız mümkün değil bu nedenle. Sinirlendiğimizde kalacağız. Onun için haklı olabilirsin deyip konuyu kapatacağız. Olabilirsin ifadesinden de hoşlanmazlar. Haklısın.
1: Haklı olabilirsin diyecekmişiz.
0: Olabilirsin.
1: Haklısın değil, haklı olabilirsin.
0: Kapatmaz ki o zaman
1: Ama
0: konuyu. Hala olasılık
1: ama
0: bırakıyorsun.
1: tamam da
0: Karşıdaki
1: başa çıkmaya
0: narsist.
1: çalışıyoruz.
0: Karşıdaki narsist,
1: Tamam.
0: olasılıkla konuşmaz
1: Haklısın
0: mı?
1: deyip
0: Kapatacaksın. Evet. Sen
1: Peki
0: hiç narsistlerle
1: tamam
0: muhatap
1: sen narsistlik yapma ben devam edeceğim. Şimdi onlara sınırlar
0: vermiyorum.
1: koyacağız. Çünkü narsistler zorlamayı severler. Seni küçümseyebilir, suçlayabilir. Onun için biz onlara bir yerde dur demeyi bileceğiz. Sakince bu şekilde konuşulursa sohbeti bitiririm diyeceğiz ama bağırmak asla yok.
0: Narsistler kendini büyütmek için başkalarını küçültürler. Bu yüzden söyledikleri her şeyi ciddiye almak insanı yıpratır. Onun için söylediklerini üstümüze almayacağız. Onun derdi kendiyle, bizimle değil, bunu bileceğiz.
1: Ve en önemlisi onları değiştirmeye çalışmayacağız çünkü değişmezler. Kendilerinde sorun görmezler. Bu yüzden sınırları çizeceğiz. Tartışmaya girmeyeceğiz. Dediklerini üstümüze alınmayıp onları değiştirmeye çalışmayıp mesafe koyacağız. Şimdi aslında şey de vardı biliyor musun? Mikrofon ve sahne hani şu şeyden söz ederken
0: Narsistler değil
1: yani
0: mi?
1: narsistlerden. Mikrofon bazı insanlarda tuhaf bir etki yapıyor. Çünkü sahne insana şu hissi veriyor. Bütün gözler bende ve bazı insanlar o duyguyu bırakmak istemezler ama yani bizde bu durum biraz farklı. Ekrandaysak ya da sahnedeysek ışık düzgün mü? Ses geliyor mu? Sesimiz iyi gidiyor mu diye mesela Sefa'ya bakarız. Yayın gidiyor mu endişesi duyarız.
0: Çünkü
1: Görünür
0: narsist
1: olmak
0: değil, ekip çalışması ruhu taşıyan
1: tabii
0: insanlarız. Narsist olsan sadece kendinle ilgilenir. Saçınla başınla, sesinle
1: görünür olmak
0: ilgilenirsin.
1: başka, görünürlükten beslenmek başka. Biz bunun farkındayız diyelim. Ve bugün narsizmi konuştuk. Sen bugün yaşadın ama sonuna kadar o narsizmi.
0: Yaşamadım.
1: Nasıl
0: Rolünü
1: yaşamadın?
0: oynadı.
1: Yaşattın,
0: Yaşattım, evet
1: yaşattın,
0: yaşattım.
1: yaşattın. Mikrofon narsizmi olarak
0: Kıskanıyorsunuz bence.
1: yaşattın.
0: Ben sadece doğruyu söylüyorum. Ben çok fedakar biriyim aslında ve bu program içinde bu fedakarlığı yaptım ve narsist oldum. Benim vizyonum farklı
1: Evet,
0: sonuçta.
1: haklısın, haklısın. Son anda geldin,
0: Zaten
1: koştun,
0: ben öyle
1: koştun.
0: biri değilim.
1: Evet, sevgili dinleyenlerimiz bugün narsizmi konuştuk unutmayalım. İnsanı büyüten şey aynadaki görüntüsü değil, başkalarında bıraktığı
0: İzdir.
1: izlerdir diyelim. Programı her zaman olduğu gibi sevgili Feray Uğuz hazırladı. Emeğine sağlık diyoruz. Sefa Aktan yayınımızı dinleyicilerimize ulaştırdı. Emeğine sağlık diyoruz. Speakeriniz ben Nilgün Doruk.
0: Ve ben Abdullah Koltuk. Programın girişindeki iğrenç üslubum nedeniyle özür dileyerek size güler yüzümle veda ediyorum. Mütevazılıkla kalın, hoşgörülü olun, insanları sevin ama narsist olmayın.
1: Evet, haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın
0: Hoşça
1: diyoruz.
0: kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
3: Mola bitti.

Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağda sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan'ın otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır ota.
0: Turkuaz.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Program boyunca bizlere çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün program akışımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte olacak. İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Son bölümde dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Kabine kritik başlıklarla toplandı. Terörsüz Türkiye, ekonomi ve bölgesel gelişmeler. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınıyor. Ekonomideki gelişmeler de masada. Dışişleri Guterres'in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları

0: Takdirle karşılıyoruz açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz açıklamasını yaptı. Üsküdar Belediye Başkanı ve 5 kişi gözaltında. Üsküdar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Filenin efelerinin hedefi yarı final. Türkiye-Slovenya maçı TRT Spor'da. A Milli Erkek Voleybol takımımızın ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı bugün Çin'de başlayacak. Türkiye-Slovenya çeyrek final mücadelesi bugün sabah saat 10'dan itibaren TRT 10'dan Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. New York Times, İran, Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki saldırısına misilleme yapmayı değerlendirdi. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir gemiye yönelik saldırısının ardından İran'ın misilleme yapmayı değerlendirdiği, ancak yoğun diplomatik çabalarla durumun şimdilik yatıştığı öne sürüldü. Trump'tan İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız mesajı geldi. Fox News muhabiri Trey Yeans, Trump'ın kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde Ürdün'deki Amerikan güçlerine yönelik saldırılara yanıt olarak İran'ı çok sert bir şekilde vuracaklarını söyledi. Netanyahu'yu tutuklamayan Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi yükümlülüklerini ihlali gündemde. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyan uçağın hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararına rağmen bir kez daha Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullanması, bu üç ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı işbirliği yükümlülüğünü gündeme taşıdı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın müzakereler öncesi Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasını şart koşması ultimatumdur açıklamasını yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın müzakereler öncesi Ukrayna'da ateşkesin sağlanması gerektiğini savunmasının ultimatum olduğunu belirterek, temas hattında kalınması Ukrayna'da Nazi rejiminin varlığını sürdürmesini sağlayacak dedi. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'nin Çinli araştırma kurumlarını özel izleme listesine alma kararına tepki geldi. Çin, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un bazı araştırma merkezlerini özel izleme listesine almasına tepki göstererek Çinli kurumların hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 84,33 dolardan işlem görüyor. Dün 85,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 82,08 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9:44 itibariyle kapanışa göre %2,74 artışla 84,33 dolara yükseldi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir gündemimiz var.
2: Evet.
0: Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Hürriyet gazetesi bugün manşetine "Ağustos'ta bu iş tamam" başlığını atmış. "Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşik aşılıyor" diyor gazete. Ve kendini fesheden PKK'nın tasfiyesini sağlayacak yasal düzenlemede son aşamaya gelindi diye devam ediyor. Teklifin Ağustos'ta meclisten geçip yasalaşması bekleniyor demiş. Geldiğimiz son durumu nasıl değerlendirirsiniz ve bundan sonra neler olabilir?
2: Ağustos'ta artık düzenlemenin aslına bakarsanız biz netleşmesini bekliyoruz. Hatta Ağustos'a kalmadan netleşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta yüksek ihtimalle sizinle bu teklifin detaylarını, daha doğrusu düzenlemenin artık detaylarını konuşuyor olacağız. Çünkü detaylar da kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Meclis Temmuz ayı içerisinde çalışma kararı almıştı. Temmuz ayının artık son günlerindeyiz. Cuma gününe kadar teklifin genel kurula gelmesi ve genel kurulda da yasalaşarak daha sonrasında resmi gazeteye gönderilmesi bekleniyor. Akıllarda bazı soru işaretleri vardı. İşte daha öncesinde acaba bir komisyon çalışması olacak mı olmayacak mı diye. O konu biraz netleşti. Bir komisyon çalışması öngörülmüyor. Bir komisyon çalışması yapılmayacak. Direkt genel kurul aşamasına gelecek teklif ve genel kurulda da zaten daha öncesinde çok uzun süre konuşulduğu, tartışıldığı, fikir alışverişi yapıldığı için çok fazla zaman kaybetmeden aynı gün içerisinde, hatta genel kurula geldiği gün itibariyle genel kuruldan geçerek yasalaşmasını bekliyoruz. Bugün çarşamba günü, iki mesai günü kaldı. Perşembe ve Cuma. Eğer ki çok ekstrem bir durum olmazsa hafta sonu mesaisi yapılmayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Cuma gününe kadar biz bu teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmesini bekliyoruz. Peki hangi noktalarda düzenlemeler aslına bakarsanız bekleniyor? Bunlardan bir tanesi silah bırakan terör örgütü üyeleriyle alakalı düzenlemenin yer alması bekleniyor bu çerçeve yasada. Kısa bir metin olacağı daha öncesinde siyaset kulislerinde çok fazla konuşulmuştu. Çok uzun bir metin, çok uzun bir düzenleme bekleyenler varsa onlar biraz yanıldılar. Belki bir ya da iki sayfalık 15-16 maddelik bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bunun dışında şu anda hali hazırda cezaevinde bulunan terör örgütü üyeleriyle alakalı nasıl bundan sonraki süreçte yol haritası izleneceğine dair bir düzenleme olmasını bekliyoruz. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la alakalı bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleneceğine dair bazı sinyallerin verilmesi bekleniyor. Komisyonda çok fazla konuşulan sosyal haklar meselesi vardı. O sosyal haklar meselesinin bir çerçevesini çizdi. Bekleniyor. Şunu belirtelim dinleyenlerimize, bu yasa tek yasa olmayacak. Bu yasa bundan sonraki süreçte çıkacak olan yasalara da aslına bakarsanız yol gösteren bir yasa olacak. Bu noktada zaten çerçeve yasa deniyor. Tek yasa olmayacağı için bundan sonraki aşamada da biz bir dizi yeni teklifin yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulmasını bekliyoruz. Bugün yine mecliste oldukça yoğun günlerden bir tanesiydi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mesaisine devam etti. Milletvekilleri mesaisine devam etti. Hatta normalde takvimde olmayan bir görüşme de gerçekleşti. AK Parti heyetini kabul etti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Heyette kimler yer alıyordu? Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer alıyordu. Bu isimlerde çerçeve yasa üzerine görüş alışverişinde bulundu Numan Kurtulmuş. Aslına bakarsanız artık yasanın içerisindeki maddeler üzerine değil, bundan sonraki aşamada, yani önümüzdeki günlerde teklif meclise geldiğinde nasıl bir yol haritası izleneceği üzerine bir görüş alışverişinde bulundu. Herhangi bir sorun, problem yok. Biz en geç bu hafta sonuna kadar artık düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmesini bekliyoruz Ersoy Hanım.
0: Peki, evet. Tabii iç siyasetin gündemi de çok hareketli. Ana muhalefet CHP, yeni parti, yaşananlar, gelinen durum, bundan sonra yaşanacaklar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Dün yeni parti bir kapalı grup toplantısı yaptı. Geldiğimiz durumu nasıl özetleriz? Bundan sonra ana muhalefette neler yaşanabilir? Muhalefette neler olabilir?
2: Şimdi ana muhalefet, ikinci parti.
0: Yani ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Gerçekten öyle. Evet.
2: Aslına bakarsanız ana muhalefet söylemi bizim dilimize artık pelesenk olmuş bir söylem. Şimdi başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sisteminde ana muhalefet diye bir anlayış yok. Ama tabii dinleyenlerimizin de daha iyi anlayabilmesi için yıllardır kullanılan Türk siyasetindeki tabirlerden bir tanesi. O anlamda biz de ana muhalefet partisi diyoruz.
0: Yani şimdi yeni parti kuruldu. Özgür Özel dedi ki kurulduktan sonra ana muhalefet olan ilk parti tarihimizde dedi. Yani onlar da kullanıyorlar bunu.
2: Onların şöyle bir mottosu var ama onlar zaten diyorlar ki ya biz iktidar olduğumuzda bu cumhurbaşkanlığı sistemini değiştireceğiz. Hani biz tekrar evet, parlamenter sisteme geçeceğiz diyorlar. Orada tabii bazı laf oyunları dönüyor ama zaten genel itibariyle dışarıda vatandaşların da kullandığı tabirler bunlar. Şimdi ana muhalefet partisi, eğer ki sayılara bakarsak, yeni parti oldu. Yeni partide kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantının kapalı grup toplantısı olması manidar var birazcık. Orada belki Özgür Özel'in daha öncesine çıkıp bazı açıklamalar yapması bekleniyordu genel başkanın. Ama çok uzun bir açıklama gelmedi. Kapalı grup toplantısı sonrasında Özgür Özel bazı açıklamalar yaptı. Oradaki açıklamalarda da dikkat çeken bir nokta vardı. Mesela yeni partinin bütün kuruluş aşamalarının tamamlandığını söyledi Özgür Özel. Ama konuşması içerisinde tabii yıllardır CHP'de görev yaptığı için yeni parti yerine CHP ifadesini kullandı. CHP artık kuruluşunda herhangi bir sorun

kalmamıştır, kurulmuştur şeklinde bir ifade kullandı. Tabii alışkanlıklar öyle kolay kolay terk edilmiyor. Hı hı. Diğer taraftan partiye geçenler, partiye geçebilecek olan isimler üzerine bir dizi tartışma hala devam ediyor. Şu an için baktığımızda partinin özellikle üst düzey kurucu kademesinde yer alan bazı isimlerin, Veli Ağbaba gibi bazı isimlerin, Özgür Karabat gibi bazı isimlerin, daha öncesinde devam eden yolsuzluk soruşturmalarında isimlerinin geçiyor olması akıllarda bazı soru işaretleri bırakıyor. İşte partinin grup başkan vekilleri belirlendi. Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın burada önemli isimler. Zaten daha öncesinde CHP'de de grup başkan vekilliği görevleri yürüten isimlerdi. Onlar grup başkan vekili olarak devam edecekler. 91 milletvekili biliyorsunuz Özgür Özel ile beraber istifa ederek yeni partiye geçmişlerdi. Orada 80 kişilik artık parti meclisi de belirlendi.

0: Ben yeni partinin tüzüğünü de şöyle bir göz atma imkanı buldum. Orada tüzükte de özellikle dikkat çeken detaylar var. O dikkat çeken detaylar da şunlar aslında bakarsanız. CHP'nin mevcuttaki tüzüğünün aynısı alınmış ve yeni parti içerisinde şu anda uygulanmaya çalışılıyor. Tabii ki merak edilen bir mevzu var. Yeni partiye bundan sonraki süreçte geçecek olan isimler. Tamam, siz partiyi kurdunuz. Parti kurulduktan sonra CHP'deki çoğu milletvekili bu tarafa geçti. Onda da herhangi bir problem yok. Ama siyaset de şu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde özellikle kendi siyasi partilerinden zamanıyla dışlanmış ya da ayrılmış bazı milletvekillerinin yeni partiyi seçmeleri, yeni partiye geçmeleriyle beraber acaba partide başka bir savrulma söz konusu olacak mı sorusu hala sıklıkla sorulan sorular arasında. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde kapalı kapılar arkasında Özgür Özel ve ekibine büyük bir öfke var. Bunu söyleyebiliriz. Ama CHP orada kendince çok akıllı bir aslına bakarsanız hamle yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha sert bir dil kullandığını görüyoruz. Daha arınma vari açıklamalar yaptığını görüyoruz. Ama parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın ise önümüzdeki günlerde bu yeni partiye geçen isimlerin pek çoğunun tekrar CHP'ye dönmek isteyeceğini ve CHP'nin de kapılarının açık olduğunu ifade ettiği bazı söylemleri var. Bunlar da genellikle iyi polis kötü polis oyun olarak siyasette yer alır. Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftan yeni partiye gidenleri eleştirirken diğer taraftan da siz bir hata yaptınız ama bu hatanızdan geri dönmek isterseniz de bakın bizim kapılarımız açık şeklinde bir aslına bakarsanız strateji izliyor şu anda. CHP de kendi açısından bu stratejide haklı. Çünkü sizin de az önce söylediğiniz gibi ana muhalefet partisiyken bir anda 5. parti konumuna düştü şu anda. 44 milletvekiliyle 5. parti konumuna düştü. Tabii şimdi ana muhalefet partisi değişti. Daha öncesinde ana muhalefette olan partinin milletvekili sayısı düştü. Akıllardaki bir başka soru işareti de şu. Acaba yeni parti, acaba ana muhalefet partisi kadar hazineden destek alabilecek mi sorusu var.
1: Hemen
0: Ama
1: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları aklımıza
0: evet,
1: geliyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli burada bir öneride bulundu ama o öneri aynı zamanda siyasetin içerisinde farklı soruları da beraberinde getiren bir öneriydi. Şimdi normalde son seçimlere girmeyen bir partinin hazineden yardım alması imkansız. Bununla alakalı mevzuat çok açık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde ana muhalefet partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiği için burada hazine desteğini aynı şekilde devam ettiriyor. Ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylemi CHP ile yeni parti arasında da başka bir aslına bakarsanız tartışmanın fitilini ateşliyor. Siyaset zaten bu. Siyasetin doğası bu. Devlet Bey de bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Bir kez daha görmüş olduk. Önümüzdeki günlerde bu tartışmalar daha çok fazla büyüyecektir, ilerleyecektir. Bakalım bizim nasıl günler bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Az önce sizinle de konuşmuştuk. Türk siyasetinde böyle eşi benzeri zor görülecek günlerden geçiyoruz.
1: Gerçekten öyle. Tarihi bir süreçten geçiyoruz. İlk kez şahit olduğumuz birçok gelişme yaşanıyor. Bakalım nasıl
0: Evet.
1: sonuçlanacak. İleride çok konuşulacak, tartışılacak, yazılıp çizilecek günler bugünler. Bir de Milliyet gazetesinde CHP'de isyan kapıda diye ufak bir başlık var. Üçüncü yolculardan bahsediyor. Öyle bir grup var CHP'de kalan. Ama işte yani kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen, böyle bastıran bir grup. Oradan nasıl bir şey bekleriz?
0: CHP'de sadece onlar kaldı zaten. Hani artık ikinci yolcular da gittikleri için. Şimdi Özgür Özel ve ekibi ayrıldıktan sonra tabii parti içerisinde muhalefet olarak sadece üçüncü yolcular kaldı. Üçüncü yoldan kastımız da dinleyenlerimiz için biraz daha açalım. Şimdi bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP tabanı vardı. Bir Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bir grup vardı. Bir de ya ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetini beğenmiyorum ama Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasetine de yakın değilim. Ben farklı bir siyaset istiyorum ve CHP'nin daha farklı yerlerde olabileceğini düşünüyorum diyen CHP içerisinde yine CHP'nin tabanından yetişmiş isimler de vardı. Bu üçüncü yolcu dediklerimiz ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekleyen aslına bakarsanız CHP'liler ve şu anda onların eli çok daha güçlü. Çünkü Özgür Özel ve beraberinde partiden ayrılanların bir daha partiye dönmeyeceklerini düşünürsek en azından bir sonraki olağan kurultay sürecine kadar ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibinin de önümüzdeki günlerde artık bir kurultay sürecine girecekler. Eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir düşünceye girerse tamam ben gemiyi sakin bir şekilde limana kadar yanaştırdım. Bundan sonraki süreçte bana müsaade ben yokum ve CHP kendi genel başkanını kendisi seçsin şeklinde bir ifade kullanırsa ki CHP'lerin buna inancı çok fazla yok. Onu da söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun devam edeceği yönünde bir görüş var. Ama eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir yol haritası çizerse kendisine bu kez üçüncü yolcuların çok daha aslına bakarsanız güçleneceği

0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir genel başkan adayı, yeni bir ismin ön plana çıkabileceği konuşuluyor. Bu yeni isim çok bilinmedik bir isim de olabilir. Bugüne kadar çok fazla ismini zikretmediğimiz bir isim de olabilir CHP içerisinde. Ya da geçmişten beri çok fazla bildiğimiz bir isim de olabilir. Mesela akla gelen ilk isim Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kalması akıllarda hep bir soru işareti bırakmıştı. Çünkü Muharrem İnce daha öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayıydı. Ancak gel bakalım Muharrem söylemi hala akıllarda Türk siyasetine yazılmış söylemlerden bir tanesi. Daha sonrasında Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı bir kurultay vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O kurultay da çok fazla tartışılan kurultaylardan bir tanesiydi. Özellikle dışarıda CHP seçmeninin çok fazla destek verdiği isimlerden bir tanesiydi Muharrem İnce. Ama kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybetmişti. Bir kez daha şansını deneyebileceği konuşuluyor. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesi de olabilir. Muharrem İnce tek başına da aday olabilir. Muharrem İnce'nin karşısında üçüncü yolcular yeni bir aday da çıkartabilirler. Ama no name bir aday çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben buraya kadar getirdim, bundan sonra yokum demesiyle beraber, eğer ki parti içerisinde yeni bir lider adayı çıkarsa, bu lider adayının Muharrem İnce'ye karşı aslına bakarsanız şansının çok daha fazla olabileceği de konuşuluyor. Çünkü özellikle Memleket Partisi'nin kurulması, Memleket Partisi ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir dizi tartışmanın yaratılması Muharrem İnce'yi birazcık orada güç kaybettirdi. Daha öncesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da CHP seçmeninin biz Muharrem İnce'ye biraz tırnak içerisinde küs olduğunu biliyoruz zaten. Önümüzdeki günlerde bu biraz daha netleşecek ama şöyle bir strateji de konuşuluyor. Muharrem İnce'nin içeride bir turbo atı olarak kaldığı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde ve seçimi kazanması durumunda Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'e tekrar CHP'nin kapılarını açacak bir isim olabileceği de konuşuluyor. Ama siyasette liderlik her zaman için omuzlardaki bir yüktür. Koltuğa oturduktan sonra da kimse o koltuktan kalkmak istemiyor. Yani Türkiye'de böyle bir ülke.
1: Peki bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Diplomasi ve dış siyaset gündemine bakarsak orada da önemli gelişmeler var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oradan açıklamalar var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin de açıklamaları var. Oradaki gündemi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Guterres bir süredir Kıbrıs Adası'nda zaten temaslarda bulunuyordu. Daha öncesinde üçlü görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu üçlü görüşmelerden sonra da tekli bu kez liderlerle bir araya geldi. Orada biliyorsunuz gerek Yunanistan tarafının, gerek Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafının, gerekse de Fransa'nın zaman zaman etkisiyle beraber Doğu Akdeniz'de aslına bakarsanız huzursuzluk yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye açısından huzursuz bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Antonio Guterres görevi boyunca Kıbrıs'taki bu sorunların çözümü için yoğun çaba sarf eden isimlerden bir tanesiydi ama işin içerisinde Birleşmiş Milletler olduğu zaman biz uluslararası alanda hiçbir sorunun zaten tam olarak çözüme kavuştuğunu şimdiye kadar görmedik. Ne yazık ki bu sorunda da böyle oldu. Öncü Keçeli'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama vardı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün. Bütün bu girişimlerin gayet olumlu, gayet pozitif olduğunu söyledi Öncü Keçeli. Bütün toplantıların yakından takip edildiğini belirtti. Kıbrıs Adası'nda çözüme yönelik ortak zeminin halen mevcut olmadığının da altını çizdi bu arada. Çünkü hala Rum yönetimi tarafından, Atina yönetimi tarafından bazı provokasyonlar devam ediyor orada. Öncelikle bu provokasyonların tamamen bir sona ermesi lazım Türkiye açısından. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun bölge güvenliğini olumsuz etkilediğini söyledi Öncü Keçeli ve yeni aslına bakarsanız gerilimlere de kapı aralandığını vurguladı. Türkiye'nin ana vatan ve garantör olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türklere destek vermeye devam edeceğini altını çizdi.
1: Peki, bir diğer önemli başlık diplomasi dış siyaset gündemiyle ilgili Irak Başbakanı Zeydi Türkiye'deydi. Bugün ilk sayfa haberleri arasında anlaşmaların yapıldığı hatta 1 milyon varil petrolün
0: Evet.
1: konuşulduğu bir ziyaret. Bu ziyareti nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şimdi 1 milyon varil petrol demek Türkiye'nin aslına bakarsanız önemli bir ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Türkiye zaten son 2 yıldır özellikle enerji arzını dengeleyebilmek ve kaynaklarını çok daha çeşitli hale getirebilmek için bir dizi anlaşmaya imza atmıştı. Irak da artık o kervandaki önemli ülkelerden bir tanesi. Enerji alanında 1 milyon varil petrolün Türkiye'ye gönderilmesiyle alakalı yeni bir hat üzerine çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu önemli bir noktaydı. Diğer taraftan kalkınma yolu projesiyle alakalı önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Bu da Türkiye'nin hazırda beklettiği alternatif, dünyaya alternatif ticaret yollarından bir tanesi olarak

0: bekleniyor. Belki daha öncesinde de konuşmuşuzdur. Kalkınma yolu Türkiye'nin önemli bir silahı halinde. Yani bu silahın hayata geçmesi geçmemesi çok önemli değil. Siz eğer ki böyle bir projeyi hazırda bekletebiliyorsanız, bu projeyle alakalı zaten daha öncesinde Irak'la yapılan bir dizi anlaşma vardı. Irak bu noktada kilit ülkelerden bir tanesi. Ve terörsüz bölge hedefiyle beraber de aslında bakarsanız projenin önünün açıldığını söyleyebiliriz. Bu önemli bir noktaydı. Enerji alanından bahsettik, ulaşım alanından bahsettik. Ticaret alanında yine atılımlar gerçekleşti. Bunun yanı sıra yine özellikle savunma sanayi alanında yeni atılımların gerçekleştirilmesi, beraber ortak çalışmaların yapılması bekleniyor. Yeni belki de Türkiye'nin dış satımlarının olacağı bir döneme gireceğiz ki özellikle Körfez ülkelerinde Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri çok fazla son zamanlarda konuşulan ve göz bebeği olan bir durumda. Ve Türkiye bu noktada önemli adımlar atıyor. Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti de bu anlamda önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Tabii Zeydin'in Türkiye ziyareti sadece bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Heyetler arası yapılan görüşmelerde daha çok fazla başlık ele alındı. Önümüzdeki günlerde özellikle yapılacak yeni anlaşmalarında orada çerçeveleri oluşturuldu. Bunlar sadece bizim giriş bölümünde gördüklerimiz. Daha bu işin gelişme ve sonuç bölümü olacak. Gelişme ve sonuç bölümünde bu bahsettiğimiz projelerin çok daha büyüklerini belki de anacağız.
1: Evet, şimdi tabii kabine toplantısı var. Bütün bu konuştuğumuz konularla ilgili bittiğinde
0: Evet.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları olacak. Onu da takip edeceğiz.
0: Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık ediyor. Terörsüz Türkiye süreci olsun, Irak Başbakanı'nın ziyareti, önümüzdeki günlerde Körfez ülkeleriyle yapılacak olan anlaşmalar, savunma sanayi meselesi, ekonomideki gelişmeler buradaki önemli başlıklar arasında. Kabine toplantısının ardından da Erdoğan bir millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Sizin de söylediğiniz gibi bizim bu aktardığımız başlıklar ve çok daha fazlası hakkında da kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz.
1: Evet, bugünün yoğun gündemini sizinle birlikte süremiz yettiğince değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bu bölümde bir telefon kaydımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bize İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Hep birlikte dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında birkaç gündür karşılıklı savaş düzenindeki çatışmalar yaşanmıyordu. Fakat dün özellikle İran'ın Ürdün'e saldırması üzerine Amerika Birleşik Devletleri bugün Batı Azerbaycan'da ve aynı zamanda Piran şehirde saldırılar gerçekleştirdi. Can kaybı ile ilgili bu bağlamda herhangi bir açıklama henüz

0: gemisine saldırması, Zelenski'nin işte bu saldırdığımız gemi silah taşıyordu. Bundan dolayı biz saldırdık demesi, ardından İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai hayır dedi. Bu gemi ticaret gemisiydi, herhangi bir silah taşımıyordu. Dolayısıyla uluslararası hukuk ihlal edilmiştir dedi. Hemen ardından yine Abbas Arakçı dedi ki bu saldırı İsrail'in emriyle Zelenski aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. İran öcünü alacak dedi. Yine geçtiğimiz zaman diliminde hem Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın bizatihi telefonla Arakçı'yı araması, bunun bir işte sapma olduğunu söylemesi, bunun karşılığında da Abbas Arakçı'nın işte bu gemide meydana gelen zayiat ve bir kişinin ölmesi ve yaralanması ile ilgili meselenin tazminatının verilmesi gerektiğini, bunun da İran insanının hukukunun korunması noktasında telakki ettiklerini dile getirdi. En azından şimdilik Ukrayna cephesi sönümlenmiş oldu ama dediğimiz gibi işte bugün ve dün gerçekleşen saldırılar acaba bu önümüzdeki süreçte tekrar bunun fitillenmesine yol açacak mı açmayacak mı, ona bakacağız. Öte taraftan İran Dışişleri Bakanlığı bir açıklama daha yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dedi işte bizim var olan paramızla zarar gören gemilerin para kesintisinin yapılmasını biz de uygun bulmuyoruz. Özellikle bu bağlamda yine Hatem-ül-Enbiya Merkezi Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran varlıklarından para alan hiçbir şirket ve ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyecektir dedi. Aynı zamanda dedi var olan ablukada aslında savaşın bir uzantısıdır. Dolayısıyla yani bu bağlamda hala bu çelişkiler devam ediyor. Yine geçtiğimiz saat diliminde Amerika Başkanı Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar işin doğrusu dikkat çekici. Biz normal şartlarda İran'la hani bir konuşmak istiyoruz. Kendileri de anlaşma yapmak istiyor. Ancak eğer saldırılara devam ederlerse onlara şiddetli bir şekilde cevap vereceğiz. İşte var olan Kazma Dağı'ndaki nükleer tesisini de gerekirse hani vururuz. Onu vurmak da bizim için bir şey değil diye ayrıca yine tehditte bulundu. Bakalım İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de dedi ki bizim Amerika Birleşik Devletleri ile direkt bir müzakeremiz yok. Ancak arabulucuların getirdiği mesajları da dedi. Tabii ki dedi cevaplıyoruz. Aslında bir yönelik arka kapı diplomasi devam ediyor. Ama bazı noktalarda ciddi manada anlaşılmadığı için henüz bu problem devam ediyor. Hürmüz Boğazı noktasında İran hala tavrını devam ettiriyor. Biz idare edeceğiz Ümman'la beraber. Ümman daha sonra bir teklif yaptı. Sadece İran değil, Ümman, İran ve o Hürmüz Boğazı'nda çevresinde bulunan ülkelerin de bu işe katkı sunması gerektiğini, dolayısıyla idareyi tam anlamıyla İran'a bırakmamak için ortak bir çalışmanın ve sistemin yapılması gerektiğini dile getirdi. Ancak bununla ilgili şu an ne Umman net bir açıklama yaptı ne de İran. Bakalım süreç bize neyi gösterecek? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile dün ve bugün başlayan bu düşük yoğunluklu çatışma acaba ilerleyecek mi, sönümlenecek mi? Onu hep beraber göreceğiz. Bundan sonra yine olabilecek gelişmelerle Tahran'dan, İran'dan sizlerle olacağız.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.
2: Bu bölümde dış siyaseti, dış dünyayı, yaşanan gelişmeleri konuşacağız, değerlendireceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyoruz.

0: Tabii bizim gündemimizin ilk sırasında da Amerika Birleşik Devletleri İran krizi var. Biraz önce Harun Aykaç ayrıntılı bir şekilde aktardı son durumu. O çatışmaların durulduğu bir dönem yaşadık. Bir sessizlik, birkaç günlük bir sessizlikten sonra Harun Aykaç da düşük yoğunluklu bir çatışmadan, saldırılardan bahsetti. İran'ın Ürdün'e saldırısıyla başlayan bir süreç ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da bir gazeteciye İran'ı çok sert bir şekilde vuracaklarını söylediği öyle bir süreç. Son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonra neler yaşarız?
1: Şimdi dün akşam tabii ki yani 12-13 gün Amerika Birleşik Devletleri'nin aralıksız bir şekilde İran'ı vurmasından sonra bir Trump'ın açıklaması vardı. İşte ben diplomasiye şans vermek istiyorum. İranlılar benimle çok anlaşmak istiyor. Yani birden bakıyoruz çok anlaşmak isteyen ülke Ürdün'ü vuruyor, Irak'ı vuruyor. Hani Irak'taki İran yanlıları Suudi Arabistan'daki petrol rafinerilerine saldırıyorlar. Yemen'de Husiler saldırıyor. Şimdi mantıken düşündüğünüzde Arzu Türkdoğan barış isteyen Amerika Birleşik Devletleri ile böyle çok barışa istekli olan bir ülkenin bunları yapmaması gerek. O zaman Trump yalan söylüyor. Onu
0: Ya da bilmiyor
1: anlıyoruz.
0: gerçeği. Öyle mi?
1: Bunu psikolojik bir şey haline getirdi Trump. Baskı unsuru haline getirdi. Yani kendisi değil de Amerika Birleşik Devletleri değil de İran'ın barış istediği işte o yüzden masaya oturmak zorunda kaldıklarıyla ilgili psikolojik bir harp yapıyor. Öyle diyelim buna. Ama gelinen süreçte dün Ürdün'e 6 tane balistik füze fırlattı İran. İran'dan fırlatıldı bu füzeler. Şimdi burada İranlılar şöyle bir açıklama yapıyor. Yani durup dururken siz niye bu füzeleri Ürdün'e fırlattınız? Madem barış görüşmeleri de var. Bu arada barış görüşmeleri doğrudan görüşmeler değil. Arabuluculara ne istediklerini bildiriyorlar. İşte Umman gitti. Dedi ki biz çift taraflı bir şey yapalım. Malaka Boğazı'nda olduğu gibi. Nedir? İşte girişte gemiler İran tarafından girsinler. Para alsın ama hizmet karşılığı para alsın. Bir gemi eğer hizmet istemiyorsa herhangi bir koruma hizmeti, ne bileyim yönlendirme hizmeti istemiyorsa para ödemesin. Çıkışta da Umman tarafından çıksınlar. Böylece çift taraflı bir kontrol sağlanmış olsun diye Umman taraf bir teklifte bulundu İran tarafına. Bugün de İran tarafı bunu reddetti. Yani biz Hürmüz Boğazı'nda egemenliğimizi kimseyle paylaşmayız. Böyle bir sistemde aslında bu işin sulandırılması hani bizim ikna edilmemiz için bir şeymiş gibi. Şimdi dün o Ürdün'e 6 tane balistik füze fırlatmasının sebebi olarak İran ondan önceki gün İranlı gemilere Amerika Birleşik Devletleri'nin füze fırlatmasına bir cevap olarak o füzeleri fırlattığını dile getirdi. Çünkü İran gemileri abluk altında olduğu için zannedersem 3 tane İran gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçemedi. Amerika Birleşik Devletleri onları engelledi. Birisine de fiziki bir engellemede bulundu. Ona misilleme olarak da böyle bir durum söz konusu olduğunu açıkladılar. Ama işin ilginç tarafı İran doğrudan savaş içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne dün dışında bir duraksama olduysa da tam tersi bu sefer Yemen'de Husiler ve Irak'ta İran'ın vekil güçleri ikisi de toptan Suudi Arabistan'a saldırmaya başladılar. Ve dün gece Suudi Arabistan ile Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki bu vekil güçleri ağır bir şekilde vurdu. Yani onların karargahlarını vurdu. Ve oldukça ölenlerin de fazla olduğu söyleniyor bugün. Ve bu gece aslında savaşın şöyle söyleyebiliriz, gidişatını görebiliriz Arzu Türkdoğan. İran bu gece de eğer balistik füze fırlatırsa Ürdün'e ya da Suudi Arabistan'a ya da Yemen bunları fırlatmaya başlarsa artık savaş sürecine, fiziki
0: Girdik gibi.
1: savaş sürecine yeniden gireceğiz. Çünkü ilginç olan şu, yani İranlar Hürmüz Boğazı'nda biz egemenliğimizi kimseyle tartışmayız. Biz para alacağız diyor. Gemilerde 1 milyon 2 milyon dolar. Şimdi bugün yeni bir şey çıktı. Husiler de Kızıldeniz'den geçen gemilerden para alacağız diyorlar. Orası bizim egemenliğimiz.

0: ülkemizde bundan sonra her geçen gemiden biz para alacağız.
1: İlginç.
0: Şimdi öyle bir şey de öyle bir şey ki Hürmüz'den petrol alan, Irak'tan alan Hürmüz'de para verecek. Kızıldeniz'de para verecek. Bir de Süveyş'te para verecek. Bunun beşer dolar
1: Evet.
0: maliyet koysanız üzerine 5 5 5 yani bir varil petrolün fiyatı 15 dolar artmış olması demektir.
1: Düşünün dünya ekonomisinin
0: Evet,
1: geleceği noktayı.
0: yani gelecek durumu bir de Husilerle İranlıların ne kadar para kazanacağını düşün. Oradan sadece petrol gemileri geçmiyor ki.
1: Tabii,
0: Çin'in
1: tabii.
0: Maersk şirketinin binlerce tonluk lojistik gemileri geçiyor Kızıldeniz'den. Tamam, Hürmüz'den petrol gemileri çoğunlukla geçiyor ama Kızıldeniz'den resmen Çin tüm dünyayı beslerken o kanalı kullanıyor büyük
1: Yani
0: çoğunlukla.
1: eğer böyle bir şey gerçekleşirse bütün dünyadaki ekonominin, malların
0: Maliyet fiyatı artar,
1: maliyet fiyatı
0: enflasyon
1: artacak.
0: yükselir.
1: Evet.
0: Böyle bir durumda şimdi Husiler devreye girdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri ABD'yi ikna edemedi Hürmüz'ü açması için. Şimdi bir de Husiler çıktı. Yani Husilerle de uğraşamadınız çünkü yıllardır Suudi Arabistan onlara operasyon yapmaya çalışıyor. Yani bir sürü yatırım yaptı ve baş edemedi. Yani dünyada şu anda bir kaos ortamına
1: Var.
0: doğru giden bir sürecin içerisindeyiz.
1: Şimdi tabii biz Rusya-Ukrayna savaşı, Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşı gerginliği iki ayrı başlık halinde konuştuk
0: Kesinlikle.
1: şimdiye
0: Şimdi
1: kadar.
0: bunu birleştirmeye de çalışıyorlar, değil mi?
1: Neden? Çünkü geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ukrayna Hazar Denizi'nde
0: Bir İran
1: İran'a
0: gemisini
1: ait
0: vurdu.
1: bir gemiyi vurdu. Hakikaten böyle bir birleşme yaşanabilir mi? Kaos daha da büyür mü?
0: Şu anda yaşanmaz. Orada şöyle aslında yaşanabilirdi. Eğer Ukrayna diplomatik olarak İran'la iletişim kurmasaydı, Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanlığı'nı aramasaydı bence bir iki gün içerisinde İran bunu misilleme olarak büyük ihtimal Odessa limanına ya da o bölgede bir limana füze fırlatacaktı. O kesin gibi gözüküyordu ama şu anda diplomatik anlamda ilişki kurmaları bunun bir yanlış anlaşılmadan nasıl yanlış anlaşılmaysa yani İran gemisi sonuçta Rusya'dan gelen silah taşıdığı söyleniyor. Ukrayna'da diyor ki ben Rus silahlarını vurdum. Geminin hangi İran gemisi işte Türk gemisi şu olduğuna bakmıyorum. Karadeniz'de biliyorsunuz Türk gemileri vuruluyor. Başka milletlerin Yunan gemileri vuruluyor.
1: Evet.
0: Yani buna bu ülkeler tepki göstermiyor.
1: Evet.
0: Böyle bir şey var. Burada şöyle bir yorum yapılıyor baktığımız zaman. İran'la Amerika Birleşik Devletleri o kadar çok tekelleşti ki savaş. Sanki savaş sadece İran'la ABD ve İsrail arasındaymış gibi yürüyor. Çünkü Körfez ülkeleri bir İran'la konuşuyorlar, bir ABD ile konuşuyorlar, İran'la barış yapmak istiyorlar. Tam olarak savaşın içinde gözükmek istemiyorlar. Şimdi savaşın tekelleşmesi bütün faturanın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in üzerine kalmasına neden olur. O yüzden bence Ukrayna'yı bir şekilde bu savaşın içerisine çekerek sanki Ukrayna bir blokta yer almış oluyor böylece. Aslında bu Ukrayna'nın da istediği bir durum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında, İsrail'in yanında bir blok olarak İran'a ve Rusya'ya karşı mücadele etmiş olacaksınız. Ama burada unuttukları bir şey var. Rusya eğer İran'a askeri anlamda silah yardım etmeye başlarsa o zaman menzil daha da genişler. Savaşın fiziki sahası bu sefer daha da genişler ve şu anda petrol rafinerileri vuruluyor ama kısa sürede tamir edilebilecek. Yani İHA'larla vuruluyor. Balistik füzelerle vurduğunuz zaman bu petrol rafinerilerini Körfez'de bu petrol rafineri 1-2 yıl çalışamaz duruma gelir. O zaman dünyada kriz, hele Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sentlik bir yükseliş, halkta inanılmaz bir
1: Evet.
0: rahatsızlığa neden oluyor.
1: Evet.
0: Kasım'da seçimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani Trump'ın buna bir çare bulması gerekiyor. Ama İran galiba Amerika Birleşik Devletleri'ni öyle bir zor zamanda yakaladı ki
1: Bu çareyi bulmasına müsaade etmiyor.
0: müsaade etmiyor. Yani ufacık bir
1: Evet.
0: ne zaman ki Trump ya biz barış yapacağız masadayız diyor. Bir şekilde Husiler
1: Evet.
0: Suudi Arabistan'daki rafineriyi vuruyor, gemiyi vuruyorlar. O petrol fiyatının düşmesini engelliyorlar. Bir de Arzu Türk'ten çok ilginç bir durum.

0: var. Yani barış olmadı. Bunlar ateşkes anlaşması imzalamadılar ama 126 dolara kadar çıkan petrol bir anda 83 dolara düştü.
1: Evet.
0: Bu gerçekçi bir fiyatlama değil. Bu kağıt üzerinde bir fiyatlama.
1: Birileri
0: Neden?
1: manipüle ediyor o zaman bu
0: Evet,
1: fiyatları.
0: Amerika Trump baktı ki olayı şey yapamıyor. Bunu kağıt üzerinde manipüle ediyor ama aynı oran pompaya yansımıyor. Dikkat ederseniz.
1: Evet.
0: Yani dizel fiyatların yükseldiği ama ham petrolün düştüğü çok ilginç bir piyasayla karşı karşıya. Bu sürdürülemez.
1: Evet.
0: Yani rafinerileri çalışmıyor. Zaten Ukrayna özellikle rafinerileri vurarak burada Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ettiğini gösterdi. Şimdi dünyada rafineri sisteminin yaklaşık zannedersem %20'si ABD'de olması lazım. Yani petrol üretilen petrolü rafine edip kullanılabilir hale getiriyor Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bir fazlalık var. Ne fazlalığı var? Ortada petrol fazlalığı var. Bu fiyat düşüyor ya.
1: Evet.
0: Niye? Çünkü bu petrolü aldığınız zaman rafine edecek yer yok. Yani Suudi Arabistan'da çalışmıyor. Rusya'da çalışmıyor.
1: Evet.
0: Çin zaten yasakladı rafine edilmiş şeyi, petrolü dışarı çıkarmayı. Rusya da yasakladı. Yani siz aldığınız petrol elinizde kalıyor. Bu fiyatlarda suni bir oynama var. İşte bunun da sürecini biz bir hafta 10 gün içerisinde görebiliriz. Gerçekten daha çok vurulur da o dizel fiyatları daha da yükselirse o zaman gerçekten özellikle Avrupa'da benzin sıralarını görebiliriz.
1: Evet.
0: Türkiye bundan etkilenmez. Çünkü dün biliyorsunuz günlük 1 milyon varil Irak'ın kurtuluşu Türkiye. Çünkü onlar da Hürmüz'ü kullanıyorlardı. Ama şimdi karadan Türkiye'ye petrolü verebilecek ve Türkiye'nin petrol rafine etme kapasitesi bu anlamda kendine yettiği gibi bir de dışarıya satabilecek bir kapasite. Tüpraş var. İşte Star rafinerileri var
1: Evet.
0: şeyde o anlamda. Yani Türkiye bu anlamda bundan önemli derecede kazanç elde edebilir. Bir gelir elde edebilir. Ama bu petrolden elde edilen gelir enflasyonu yükselteceği için doğal olarak Türkiye'de gıda enflasyonundan tutun da hani mal alımı azalacağı için diğer ürünlerde ekonomik olarak zarar
1: Evet.
0: görebilir.
1: Yani nereden bakarsanız dünya ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmeler
0: Tabii bir
1: bunlar.
0: de Irak'ta biliyorsunuz süreç dün Cumhurbaşkanı geldi, Irak Cumhurbaşkanı,
1: Başbakan.
0: Başbakanı pardon. Şimdi biz petrol alacağız ama silah satacağız. Yani Irak'ın istediği tüm silahları vermeye Türk silah sanayisi hazır. Şimdi vekil güçler Suudi Arabistan'a saldırdı. Suudi Arabistan ABD Irak'taki güçlere saldırıyor. Irak'ta bir karmaşa çıkarsa Türkiye'nin bir sorumluluğu var.
1: Evet.
0: Musul ve Kerkük'teki, Tel
1: Hassas bir
0: Afer'deki
1: süreç.
0: Türkmenleri, Türkmen kardeşlerimizi korumak için daha önce de bu iki defa olmuştu biliyorsunuz. Bir Saddam'la Irak Savaşı'nda Bush döneminde Özal'a teklif edilmişti. O bölgenin korunması Türk ordusu tarafından sağlanacak. Hatta Genelkurmay Başkanı Necip Toruntay'dı
1: Evet.
0: galiba, istifa etti. İkincisi ise tezkere döneminde geldi. Irak tezkere döneminde yine Musul Kerkük Türk ordusu tarafından korunacaktı. Bence üçüncü bir süreç daha gelebilir. Eğer savaş bu şekilde devam eder de İran'daki İran'ın vekil güçleri Irak'ta daha da böyle bombalamaya kalkarlarsa şu anda Irak'ın kendi gücü başbakanın o vekil güçlerle savaşacak bir potansiyele sahip değil. O yüzden dışarıdan destek alması gerekiyor. Hani bu anlamda Türk ordusu o yurt dışı operasyon gücünü Musul Kerkük'e kadar korumak adına, orada bir güvenlik koridoru oluşturmak adına. Çünkü sadece orayı değil, Kuzey Irak'ı da korumakla görevli. Kuzey Irak'taki Kürtlerin de o İran güçleriyle bir taraftan İran vuruyor zaten Erbil'i her gün. Bir de vekil güçlerin harekete geçmesi demek Türkiye'nin Kuzey Irak, Erbil ve Süleymaniye'yi de koruma yükümlülüğünü otomatik olarak devreye sokar.
1: Evet, çok az bir süremiz var ama şunu da sormak isterim size. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la görüştü, bir araya geldi. Hem savaşın seyri hem Türkiye açısından F-35 satışı ile ilgili önemli bir gündem bence. Nasıl
0: Şimdi
1: değerlendirirsiniz?
0: Lindsey Graham'ın cenazesine gitmişti. Orada bir açıklama

yaptı Netanyahu. Biz istediğimizi aldık. Hani görüşmede bir buçuk saatlik bir görüşme yaptı Trump'la. 1 saat 20 dakika falan. Biz aynı fikirdeyiz diye bir açıklama yaptı. O zaman burada aynı fikirde olmaları demek, İsrail'in İran konusunda iki tane vazgeçilmez var. Bir, nükleer silah elde edemeyecek. Hiçbir şekilde buna izin vermeyeceğiz. İkincisi ise bu vekil güçlerden desteğini kesecek. Yani onlar aslında Lübnan'daki Hizbullah'ı kastediyor. Eğer aynı fikirdelerse İsrail ile Trump, o zaman

0: olmadığını dile getirdi.
1: Peki, bakalım ne şekilde gelişecek olaylar, hep birlikte göreceğiz.
0: Göreceğiz, evet.
1: Hocam, önemli gelişmeleri bugün sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sağ olunuz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.00.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme, orman yangınları ile mücadele ve ekonomi başlıkları masada. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 5 ünlü isim daha ifade verdi. Amerika Birleşik Devletleri 4 gün aradan sonra yeniden İran'ı hedef aldı. Başkan Trump, İran'ı sert vuracağız, onların canını okuyacağız dedi. Ve detaylar. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının en önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi. Bu kapsamda süreçle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama ele alınıyor. Türkiye'nin bazı noktalarında çıkan orman yangınlarındaki son duruma da toplantıda geniş bir yer ayrılıyor. Orman yangınları ile mücadele kapsamında sahada yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılıyor. Kabine toplantısında orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalardaki son durum da konuşuluyor. Türkiye ve dünya gündemine dair diğer gelişmelerin de görüşüldüğü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Muğla Seydikemer'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Fethiye, Seydikemer, Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yangına 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz ve 835 personelle müdahale sürüyor. Yoğun dumanla kaplanan bölgede tüm imkanlar seferber edildi. Gönüllüler de ekiplere destek veriyor. 3 mahallede 121 hane tedbir amacıyla boşaltıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta Fethiye'ye sevk edildi. Antalya Kaş'taki yangına ekipler ikinci günde de havadan ve karadan müdahaleyi sürdürdü. Yangın ilerleyişi durdurularak enerjisi iyice düşürüldü. Gün içinde Kumluca ilçesinden de yangın haberi geldi. Yazır mahallesindeki ormanlık alandan başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgede 50 ev tahliye edildi, 10 konutta hasar oluştu. Yangını kontrol altına almak için 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ve 281 personelle müdahale ediliyor. Balıkesir Edremit'e bağlı Altınoluk mahallesinde de zeytinlik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler sebebiyle Kaz Dağları eteklerindeki 210 ev tahliye edildi. Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde de orman yangınları çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 5 helikopter ve çok sayıda kara aracıyla yangınlara müdahale sürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili son durumu açıkladı. Henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü dedi. Vali Şahin, Kumluca'daki yangında ise 50 hanenin tedbiren boşaltıldığını, 10 konutun kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Şahin, kent genelinde bir günde 12 yangın çıktığını belirtti.
2: 28 Temmuz Salı sabah 3 sıralarında Antalya Kaş bölgesinde ilk yangınımız çıktı. En sıkıntılı olan Kaş bölgesindeki çok yüksek rakım vardı ve karadan ulaşım da mümkün değildi. Orada çok iyi noktaya geldik. Teknik olarak henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü. Burada ise gördüğünüz gibi çok ayrı noktalara sıçradı yangın. Çünkü hamleli bir rüzgar var. Yön değiştiriyor. Bunun da getirmiş olduğu hem personelimizin güvenliği açısından risk var. Hem de vatandaşlarımızın da can mal emniyeti riske giriyor. Bu yüzden 50 haneyi boşalttık. Ve 10 adet de şu ana kadar tespit ettiğimiz konut kullanılamaz hale geldi. Tabii biraz rüzgarla doğrudan orantılı. Şu anda maalesef Kumluca Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız.
1: Yalova'nın Armutlu ilçesiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yalova'nın Armutlu ilçesi Kapaklı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 helikopter de yangını kontrol altına almak için ekiplere destek oluyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Ahmetçi köyü yakınlarındaki ormanlık alandan da alevler yükseldi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Terörsüz Türkiye hedefinde çerçeve yasa için meclisteki görüşme trafiği devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'i kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda son hazırlıklar ele alındı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre 10-12 maddeden oluşması planlanan teklif önce meclisteki diğer gruplarla paylaşılacak. Mümkün olan en geniş mutabakat zemini aranacak. Teklifin diğer siyasi partilerle birlikte meclise ortak sunulması planlanıyor. Bunun için hafta boyu partiler arası görüşmeler gerçekleşecek. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre çerçeve yasanın teklif metni bu hafta sonuna kadar tamamlanacak. Kanunun hayata geçmesiyle birlikte iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Genel af niteliği taşımayacak. Teklifin önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. CHP yarın mecliste kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 44 milletvekilinin katılması planlanan toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Merkez yönetim kurulu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Cuma günü toplanacak. Gündemde kurultay takvimi olacak. Hazırlık komisyonu çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verecek. Takvim 1 Eylül itibarıyla mahalle delegelerinin seçimiyle başlayacak. MYK'da bazı il başkanlıklarına atamalar yapılması da bekleniyor. Bugüne kadar genel merkez 55 il başkanını görevden aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 91 milletvekilinin istifasından ardından arınma vurgusu yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Arınma büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Özgür Özel'in genel başkan olduğu yeni partinin yol haritası şekilleniyor. Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun belirlediği toplantıda Özel milletvekillerini uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. CHP'den istifa eden bazı belediye başkanları da yeni partiye katıldı. Yeni parti teşkilatlanma çalışmaları kapsamında il ve ilçelerde yoğun çalışma yürütüyor. Ağustos ve Eylül aylarında kongrelerin tamamlanması planlanıyor. Kurultay için ise Ekim ayı işaret ediliyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan usulsüzlük soruşturması

kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet ve irtikap suçu işlendiği gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında belediye başkanı Sinem Dedetaş ve belediye yetkilileri bulunuyor. Soruşturma dosyasının detaylarına da ulaşıldı. MASAK verilerine göre belediye iştiraki Kent AŞ ile müteahhitler arasında yaklaşık 1 milyar 100 bin TL danışmanlık hizmeti adı altında sözleşme imzalandı. Ancak bu miktarın yaklaşık 362 milyon lirası müteahhitlerden zorla alındı. Dosyada İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince hazırlanan tevdi raporuna da yer verildi. Raporda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bu suçların işlenmesinde katkısı olduğu belirtildi. Alınan rüşvetin bir kısmının konum ve yetkiye göre belediyedeki bazı personele verildiği, bir kısmının ise Başkan Sinem Dedetaş'ın özel kaleminin talebine göre Kent AŞ Genel Müdürlüğü'ne elden teslim edildiği öne sürüldü. Nakit ödeme yapmak istemeyen müteahhit firmalara ise Dedetaş imzalı paravan bağış protokolüyle tadilat işlerinin yaptırıldığı tespit edildi. Uşak Belediyesi'nde çalışan bazı kişilerin tutuklu eski belediye başkanı Özkan Yalın'a ait şirketlerde görev yaptığı belirlendi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu tespit edildi. Özkan Yalın'ın da şüpheli listesinde bulunduğu soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Yalım'ın eski şoförü, şirketinin muhasebecisi, gece kulübünde çalışan servis elemanları, güvenlik görevlileri ve ışıkçılar yer alıyor. Yalım'a ait gece kulübünde bar şefi olarak çalışan iki kadın da hakkında işlem yapılan isimler arasında. Beşi başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 22 şüpheli, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve fuhuşla suçlanıyor. Polis 15 kişiyi gözaltına aldı, 2 kişi ise aranıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'nde usulsüzlük soruşturması sürüyor. 14 ünlü ismin ifadesi tamamlandı. 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadesi alındı. Şüpheler hakkındaki başta konut ve konteyner alımları ve taşınmaz devirleri olmak üzere usulsüzlük iddiaları inceleniyor. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ve Gülben Ergen'in ifadesi alındı. Sangu, Haluk Levent'ten hiç şüphe duymadığını, derneğin İBAN hesabına 100 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi. Gülben Ergen, Ahbap Derneği'nin özel olarak kimseyi yönlendirmediğini belirtti. Ücretsiz verdikleri Gazze konserinden elde edilen gelirin bile nereye gittiğini bilmediğini iddia etti. Hayko Cepkin ise Ahbap Derneği'ne güvendiğini ama Haluk Levent'e şüpheyle baktığını ifade etti. Derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını kaydetti. Ve Uğur Dündar, kendisine Ahbap Derneği ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımı neden sildiği soruldu. Soruşturmayı duyunca silmek durumunda kaldım dedi. Derneğe ise hiç bağış yapmadığını söyledi. Daha önce Fatih Altaylı, Ece Üner, Hazal Kaya gibi isimler bu kapsamda ifade vermişti. Henüz ifade vermeyen Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan'ın da adliyeye gitmesi bekleniyor. Soruşturmada bugüne kadar 67 kişi hakkında işlem yapıldı. Aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüpheli tutuklandı. Yöneticilerin tutuklanması üzerine Ahbap Derneği'nin idare yetkisi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 3 kişilik yönetime devredildi. Derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlıklarının idaresinde bu 3 kişilik yeni yönetim görevlendirildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişletildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. ABD'de tutuklanan Firari Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği itiraf mektubundaki ayrıntılar da ortaya çıktı. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in bir kızı öldürdüm dediğini ileri sürdü. Umut Altaş, itiraflarında cesedin Tuncay Sonel'in yardımıyla gömüldüğünü ileri sürdü. Son olarak Gülistan Doku soruşturma

soruşturmasında tutuklu sayısı 16 oldu. Tunceli eski valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ile eşi Handan Sonel tutuklular arasında. Uyuşturucu tacirleri ve satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 139 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 ton 412 kilogram uyuşturucu ve kimyasal katkı maddesiyle 21.735 uyuşturucu hap ele geçirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'ı ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Haristodoulidis'le bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Guterres görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Guterres bir kez daha BM'nin Kıbrıs'ta barışa destek kararlılığını süreceğini vurguladı. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyeceğim. İki taraf ve garantör ülkelerle istişare içinde çalışacağız dedi. Özellikle 3 garantör ülke olan Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın desteğinin sürmesine güveniyorum diye ekledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki liderlerle üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Keçeli, Guterres'in çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Keçeli açıklamasında 10 yıllar boyunca denenmiş ve tükenmiş çözüm yollarının geçmişte kaldığına bir kez daha dikkat çekti. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz dedi. Türkiye'nin anavatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne adadaki gerçekler esas alınarak varılabileceğine inandığını ineledi. Amerika Birleşik Devletleri 4 gün aradan sonra yeniden İran'a hedef aldı. İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bir füzeyle hedef alındı. Füze kırsal alana düştü, ölen ya da yaralanan olmadı. ABD ile Suudi Arabistan, Irak'taki İran destekli gruplara da saldırı düzenledi. 20 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Buna karşılık İran, Ürdün'deki Amerikan üssüne balistik füzeler fırlattı. ABD Başkanı Trump, karşılıklı saldırıların ardından Amerikan medyasına konuştu. İran için, onları sert vuracağız, canına okuyacağız, ağır dayak yiyecekler dedi. Trump, Irak'taki İran destekli gruplara Suudi Arabistan'la yaptıkları ortak saldırıyı da değerlendirdi. Saldırıların Irak hükümetiyle koordinasyon içinde yapıldığını iddia etti. Irak ise saldırıyı kınadı. Bunun ülkenin egemenliğinin ihlali olduğunu duyurdu. Japonya güneyini vuran 7.1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Onlarca kişinin de yaralandığı depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin yol açtığı yıkım havadan da görüntülendi. Yollar ve köprülerin hasar alması sonucu ulaşım aksadı. Trenler devrildi. Deprem nedeniyle 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. 300 bin kişi tahliye edildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme, orman yangınlarıyla mücadele ve ekonomi başlıkları masada. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 5 ünlü isim daha ifade verdi. Amerika Birleşik Devletleri 4 gün aradan sonra yeniden İran'a hedef aldı. Başkan Trump, İran'ı sert vuracağız, onların canını okuyacağız dedi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Gornik Zabzra ile Polonya'da karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Sarı lacivertliler ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Erkek voleybol milli takımımız Milletler Ligi çeyrek final maçında Slovenya ile karşılaştı. Filenin efeleri mücadeleyi 3-0 kaybetti ve elendi.
Trabzonspor'un yeni transferi Rene Mitongo, Bordo Mavililerin Avusturya kampına katıldı. Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Mitongo, burada başarılı olup Avrupa'nın büyük kulüplerine gitmek istediğini söyledi. Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Fenerbahçe, Beko, Anadolu Efes ve Beşiktaş'la temsil edeceğimiz organizasyonda heyecan 24 Eylül'de başlayacak. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney batısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 12, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Muğla 21, Bursa 17, İzmir ve Çanakkale 22, Adana ve Diyarbakır 24, Antalya 29, Bolu 10, Erzurum 13, Van 18 derece. Yol durumu. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar yönü kapatılarak trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk

Sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Sağlıkla ilgili faydalı, güncel bilgilere yer verdiğimiz sizin programınız Mikrofonda Doktor Var işte bu haftada başlıyor. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Teknik masadaki arkadaşımızın ismi bu hafta Tolga Kökten. Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir yerine iki doktor konuğumuz var. Hemen tanıtmak istiyorum dinleyenlerimize. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülin Dabakoğlu. Kendisi sağ olsun bizleri kırmadı, geldi buralara kadar. Sayın Dabakoğlu, hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde her kadının hayatında mutlaka yaşayacağı, hayatının başka bir safhasına geçerken deneyimleyeceği,

0: şeyi, o değişimi, menopozu konuşacağız. Son yıllarda kadınlarımız şikayet ediyor, bu kadar önemli dünya nüfusunun yarısını etkileyen bu biyolojik sürece toplum ve medya yeterince ilgi göstermiyor diye. Ama biz bugün bu programla menopoz konusunda dinleyicilerimizi aydınlatacağız. Uzman konuk doktorumuzla aklınızdaki tüm soruları soracağız kendisine. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza dönüyoruz ve soruyoruz. Hocam, son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir? Dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Çöpe gidecek bir takım şeyler yine var. Yani takviyeleri biliyorsunuz, işte demir takviyesi, folik asit takviyesi olmadıktan sonra mevcut buzdolabında tuttukları takviyeleri çöpe atın diyorum. Yine omega 3 takviyesi ile ilgili bir araştırma var. Balık yağı, o sarı sanki mucize gibi geliyor. Hep de işte beyne, kalbe iyi geldiği söylenir. Yine yeni bir araştırma var. Bu araştırmada evet, aldığınız takviye omega 3 olarak beyindeki omega 3 seviyesini artırıyor. Ama bilişsel olarak hafızayı geliştirmiyor. Bilişsel performansı artırmıyor. Hipokampus dediğimiz beyindeki bu yapının hacmini de artırmadığı görülmüş. Daha önce kalp hastalıklarında negatif etkisinin bile olabileceğini gösteren bir araştırma vardı. O yüzden omega 3 takviyesi de varsa eve usulca çöpe atıyoruz. Beyni nasıl geliştireceğiz? Haftada iki kez balık yiyeceğiz. Akdeniz tipi besleyeceğiz. Bu söylediklerimin hepsi bak ücretsiz. Yani o şeyi yaptıktan sonra gayet iyi. Düzenli egzersiz yapacağız. Kaliteli uyku uyuyacağız. Buna da para yok. Stresi kontrol edeceğiz. Ve kan basıncı, şeker, kolesterol gibi şeyleri de ara sıra düzenleyeceğiz. Başka bir şey yok. Yani omega 3 böyle sarı sarı da güzel geliyor insanlara ama yararı yok. Hatta kalp hastalıklarında zararı da olabilir. Bir diğer araştırma, bu araştırma beni de biraz şaşırttı. Metformin denilen bir diyabet ilacı var. Bu diyabet ilacı gerçekten işte önceleri uzun yaşam süresi sağladığına dair araştırmalar da vardı. Yani yaşam süresini uzattığına dair araştırmalar da vardı. JAMA diye bir dergimiz var, önemli bir dergi. Orada yaşam tarzı mı, metformin mi, hangisi daha çok yaşam süresini uzatıyor diye bir araştırma yapıldı. 1173 yetişkinde ve prediyabetli olanlarda. Çünkü prediyabet olanlarda genelde metformin başlarız. Bu araştırıldı ve gerçekten sonuçta en üstün şey yaşam tarzı. İlaçtan, metformin ilacından daha çok yaşam süresini artırdığı gösterildi. Yani biraz önceki saydıklarım beyne iyi geliyor, yaşam süresini uzatıyor gibi durumlar var. Metforminle ilgili bu beni şaşırttı dedim. Gerçekten ben metformin ilacının işte genelde işte bağırsakla ilgili bir takım yan etkileri falan olabilir ama onun dışında tip 2 diyabette bizim direkt ilk başladığımız ilaçtır ve gerçekten güzel tolere edilen bir ilaçtır. Baş mesela geçenlerde estetikle ilgilendiğim için metforminin ciltle ilgili etkisini de gösteren bir araştırma vardı. Orada da metforminin etkinliği nasıl etkettiğini hala çok bilmiyoruz biz. Yani bir sürü teoriler falan var ama o anlamda da biraz esrarengiz bir ilaç. Ama metforminin ciltte bile lekeleri açtığına dair bir araştırma var. Türkiye'de yok böyle topikal cilde sürülen formu ama yurt dışında var. Lekeleri açtığına dair de bir araştırma görmüştüm. Bir diğeri bu araştırma değil, bu sonuç aslında. Sürekli söylediğimiz HPV ile ilgili sonuç. İngiltere'de yapılan, devletin yaptığı bir araştırma, 20-24 yaş arası kızlarla ilgili HPV'den normalde onları araştırıyorlar. Ve normalde o dönemde HPV aşısı yaptırmasaydı 23 kişi ölecekti. O dönemlerde HPV aşısı yaptırdıkları için bu ölümler falan hiç olmuyor. Yani %90'ın üzerine çıkarmayı hedefliyorlar HPV'nin can kurtardığına dair. Gerçekten aşıların nasıl etkili olduğuna dair çok dikkat çekici bir araştırma. Ülkemizde de zaten bu HPV aşıları var. Mutlaka kızlarımıza, hatta İngiltere'de erkeklerdeki oran da çok yükseliyor. Doğrudan sebep sonuç ilişkisi. HPV yaptırıyorsun, serviks kanseri diye bir kanser olmuyor. HPV baş boyun kanserleri, ağız baş boyun kanserlerinde de etkili. Oralarla ilgili de bir takım sonuçları var. Ama bu serviks kanseriyle ilgili bir araştırmada gerçekten ölümleri neredeyse yok etmiş. Bazı İskandinav ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde serviks kanserinin de %99'u zaten HPV ile ilişkili. Bu kanseri neredeyse ortadan kaldırmış.

0: olabileceğine dair de hedefleri var.
1: İnşallah hocam. Peki gelelim asıl konumuza. Evet, menopozu konuşacağız sayın dinleyenlerimiz bu hafta. Ergenlikte bir anda regl oluyoruz. Bir şey hissetmiyoruz çok da o zamanlar ama bu süreç biterken, bu biyolojik sürecin sonuna geldiğimizde neden yıllar sürüyor, neden uzun zaman alıyor, neden kadınları yoruyor, değil mi? Aslında hep kafamda bir soru işaretidir bu. Bunu da konuşacağız bu hafta. Hocam peki neden menopozu konuşuyoruz bu hafta, neden önemli diye soralım mı Sayın Dabakoğlu'na?
2: Tabii ki. Hakikaten son zamanlarda menopoz çok gündemde. Çünkü artık 100 yıl öncesine göre düşünürseniz kadın ömrü uzadı. Beklenen yaşam süresi 95'lerde ve bu hesapla yaklaşık kadının ömrünün yarısı menopozda geçiyor. Yani östrojen ve hormon eksikliğiyle geçiyor. Bu sürecin farkındalığının artması, kadının iş gücüne olan faydası ve ömrün uzamasıyla birlikte karşımıza çıkan Alzheimer, kemik kırıkları, kardiyovasküler mortalite ve morbiditede artış, bunların hepsi bu süreci nasıl daha iyi geçiririz ve nasıl yaşlanmayı yavaşlatırıza götürdü bizi. O yüzden son yıllarda menopozun ve menopozal desteklerin gündeme gelmesinin en büyük sebebi bu. Bununla beraber şimdi sistemi, daha doğrusu bunu anlayabilmek için aslında kadının reproduktif, yani o yumurtalı ile birlikte olan üreme çağını gözden geçirmek gerekir. Öncelikle kadınların şunu bilmesi gerekiyor. Genetik olarak yumurta sayımız biz doğarken gelir. Yani primordial folikül dediğimiz yumurtalıklarımızda belli bir yumurta sayımız vardır ve bu yumurta sayısı doğduğumuzda bellidir zaten. Ortalama 2 milyon bir yumurtayla doğduğumuzda, o primordial folikül dediğimiz, ergenliğe kadar bunun yarısını apoptozis denen bir sistemle zaten azaltıyoruz. Bu yaşlanma, çünkü biz aslında doğduğumuzda dokularımız yaş almaya başlıyor. Orada başlıyoruz zaten dünyaya gelir gelmez. Ortalama 500 binle ergenliğe giriyoruz ve ergenlikteki hormonal aktivasyonla her ay bir yumurtalı o depodan, yani biz sahip olduğumuz bir depo var ve o depo hiçbir zaman değişmeyecek doğduktan sonra. O depodan bir tane alıyoruz, matürleşiyor, olgunlaşıyor, yumurtluyoruz. O yumurta tüpe giriyor ve ya adet ya gebelik şeklinde sonlanıyor. Yani her ay biz birkaç yumurtayı kaybediyoruz. Böylece bu bizi neye götürüyor? Yumurtalarda giderek yaşla birlikte olan bir azalma oluyor. 40'lı yaşlarda o deponun dibine doğru, tabiri caizse, iniyoruz. Bu daha kolay anlaşılsın diye tarif ediyorum. Böylece orada yumurtlamada aksamalar, östrojen üretiminde yavaşlamalar ve dalgalanmalar başlıyor. Ve en nihayetinde Türkiye yaş ortalaması menopoz için 49 ortalama. O civarda da bir son yumurtayı atma ve hormonlarda bir bitiş oluyor. İşte biz o son adet gördüğümüz döneme menopoz diyoruz. Aslında menopoz kelime anlamı olarak meno, Latince'de, Yunanca'da adet kanaması, pauzda pauz, durma anlamındadır. Yani menopoz diye telaffuz ettiğimiz şey son adet kanaması. Biz menopozal süreçten bahsederken aslında bir dönemden bahsediyoruz. Yani en çok sorulardan biridir. Postmenopozal süreç, premenopozal süreç. Premenopozal süreç derken bunu 15'li yaşlara kadar indirebiliriz. Yani o son adet kanamasının önündeki 30 yıldan bahsedebiliriz. Postmenopozal süreçte son adet kanaması ve sonrası aldığımız dönem. Bir de perimenopozal diye bir tabir var ki bu da çok karışıyor. İşte o 45'li yaşlarla 50'li yaşlar arasındaki deponun dibine indiğimiz, artık hormonların gelgitleri ve dalgalanmalarının olduğu, her ay yumurtlayamadığımız, bazen 15 günde bir, bazen 45 günde bir olan adetler, yani hormonal dalgalanmanın olduğu o menopoza yaklaşılan ortalama 5 yıl gibi bir sürece de perimenopoz adını veriyoruz ki bu dönem, birazdan yine bahsederim, kadınlar için en önemli dönemlerden biri.
0: Genelde estetik kliniğine de bir 40'lı yaşlarda çok başvuru vardır. Bir 43-44'lü yaşlarda, çünkü metabolik yaşlanmanın en çok arttığı dönemlerden bir tanesi 43-44 yaş. Ve o dönemlerde, yani 40-50 yaş arasındaki kadınlarda, tabii ki ciltte de biz yavaş yavaş işte cilt kuruluğu, cilt incelmesi gibi şeyler görüyoruz. Ama genel kadınlarda genelde şimdi menopoz normal bir süreç. Bazen hastalık gibi de görülüyor insanların kafasında. 40-50 yaş arasındaki kadınların sosyal hayatta çok

0: etkiliyor aslında bu tür durumları. Boşanmış oluyor, o etkiliyor, üzüntüsü oluyor, kayıplar oluyor. O dönemlerde biraz daha sosyal hayatı da biraz daha farklılaşmaya başlıyor gibi. Ama hocam, genel anlamda menopoza girmekle ilgili bir korkuları var mı gördüğünüz, sizin de gördükleriniz?
1: Evet, gerçekten bir toplumsal algı aslında. Çünkü hakikaten kadın hormonlarının kaybıyla birlikte bunun bir yaşlanmanın başlangıcı ve verimsizliğin başlangıcı olarak görüyor. O yüzden aslında bu kadın için en olgun, en verimli mesleki olarak, en doyumlu, ailesini tamamladığı, verimli olabileceği bir dönem. Onun için biz bu süreci yönetirken hastanın psikolojik altyapısına da bakmak gerekiyor. Yani sadece bir hormon replasman değil, hakikaten bütüncül değerlendirirken hastanın bu dönemde ne kadar verimli olabileceğini ve bu sürecin doğru yönetilirse çok daha verimli ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebileceğini de anlatmak gerekiyor.
0: Çünkü vücudundaki değişiklikleri hissedince biraz da hafiften korkuyor gibi bir durum oluşuyor. Tabii ben birazdan ciltle ilgili geleceğim ama siz genelde işte menopozun belirtilerinden falan biraz daha bahsederseniz, yani kadınlar ne zaman şüphelensin?
1: Evet, bu konuya girmeden önce mesela menopozun ilk tıp tarihindeki telaffuzu 1821'lerde olmuş. Fransa'da Charles Dugard'dan ilk kez adet kanamasıyla hastanın depresyonunun, algılarındaki bozulmanın farkındalığına varmış. Hakikaten son adet kanamasıyla bir yaşlanma başlangıcı olduğunu ve burada duygu durum değişikliklerinin altında hormon kaybının olduğunu görerek ilk Fransa'daki makalesi, bu konudaki kitabı menopozla ilgilidir ki ilk telaffuz edilen dönemdir 1820'ler. Daha sonra kadın ömrünün uzamasıyla birlikte tabii ki bu daha çok gündeme geldi. Çünkü 19. yüzyılda kadınlar 10-15 tane doğuruyor. Doğum komplikasyonları, kanamalar, enfeksiyonlar, çok fazla kadın üreme çağında kaybediliyor. O yüzden bizim menopoz sonrası izlediğimiz hasta sayısı, kadın sayısı zaten düşük. Ama 20. yüzyılda hakikaten bunu gözlemleme ve takip etme şansımız giderek arttı. O yüzden de menopoz hakikaten önemli. Şimdi bu durumda en çok menopoz şikayeti nedir? Hastaların %70-80'inde ateş basmaları, ateş basması ve terlemeler, özellikle gece uykudan uyandıran ateş basmaları, ki bu ateş basması enfeksiyon ateşi değildir. Yani hiçbir zaman derece koyduğunuzda öyle 38-39'u bulacağınız bir ateş değil. Buradaki ateş basması hormonal dalgalanmaya hipotalamusun yanıtıdır. Yani hipotalamus da beynimizde bir termoregülasyon merkezi var ve o termoregülasyon merkezi ufak bir hormon oynamasıyla yanıt verir. Tıpkı bir termostat bozukluğu gibi zayıf ve güçlü çalışmaya başlar. Dakikalar ve saniyeler içinde gelen ani bir kızarma ve aniden üşüme, titremeyle giden otonom sinir sistemini değiştiren bir semptomdur ki burada dokular bir anda kanlanır, bir anda hipoksiye uğrar. Vazomotor semptom dediğimiz bu terleme ve ateş basmalarını çeken kadınlar tedaviye adaydırlar. Çünkü bu yanıt, dokuların bunu tolere edemediğini, Alzheimer, kemik erimesi, kardiyovasküler risk açısından daha riskli bir grupta olduklarını gösteren bir belirti. Diğer semptomlar nedir? Eklem ağrıları, özellikle neden bunlar çok geniş sistemik olarak? Çünkü östrojen reseptörleri her dokumuzda var. Progesteron da öyle. Saçımızdan tutun, tırnağımız, kalp dokumuz, bağırsaklarımız, kemiklerimiz, her yerde bir östrojen reseptörü var ve bütün dokulardaki östrojenin kaybı bunlarla ilgili semptomlar çıkarıyor. Özellikle bu semptomlar perimenopozda başlar. Yani tamamen hormonları bitince değil, hormonlar dalgalandığında, yani bir ay az üretiliyor, bir ay çok üretiliyor. O dalgalanma semptomu yaratır ki bu daha menopozda başlamamış oluyor, perimenopoz oluyor. Kemiklerde ne olur? Mesela eklem ağrıları olur. Kadınların en çok romatizma tanısı aldığı yıllardır aslında. Duygu durum değişiklikleri olur. Beyindeki nörotransmitter mekanizmalarını etkiliyor. Çoğu kadın bu dönemde depresyon ya da anksiyete tanısı alabiliyor. Özellikle perimenopozal dönemde tanı konan depresyonlar %40 daha fazla diğer yaşlara göre. Onun dışında metabolik değişiklikler oluyor. Hasta eskisi kadar kilo veremiyor. Yeme bozuklukları olabiliyor. Bağırsak tembellikleri olabiliyor. Cilt kuruyor. Algılamada bozuklukları oluyor. Beyin sesi dediğimiz brain fog, unutkanlıklar, kısa dönem hafızada yavaşlamalar, anksiyete. Bunlar gerçekten çoklu semptom.

0: şeklinde görebiliyoruz.
1: Kilo alımını etkiliyor mu peki?
0: Evet, şimdi östrojen bizim metabolik olarak dengede kalmamızı sağlayan bir hormon ve bence evren kadına üreme gibi bir misyon adadığı için bence onu östrojen gibi bir hormonla desteklemiş. Yani kadın 50 yaş altında üreme fonksiyonları devam ettiği müddetçe sağlıklı. Mesela kolay kolay 50 yaşın altında bir kalp krizi, kalp hastalığı, doğuştan bir kalp problemi yoksa kadında nadirdir. Ama 50 yaşından sonra ortalama kardiyovasküler riskler ve hastalıklar erkeklerle eşitlenir. Menopoz öncesi 2'ye 1 iken erkekler daha ağırken menopoz sonrası 1'e 1 oluyor kadınlar. Bunlar menopozdan önceki dönemde hakikaten ne kadar östrojenle desteklendiyse sonrasında da kayıplar başlıyor. O yüzden de menopoz sağlıklı yaş almak için önemli.
2: Peki hocam, genelde annesi kaç yaşında girdiyse kendisi de o yaşlarda mı giriyor?
0: Evet, çoğunlukla anne tarafından gelen bir genetik aktarım bu. O yüzden biz öykü alırken hep anne ve anneanne yaşını sorarız. Çünkü o en başta söylediğim doğarken getirdiğimiz yumurta sayısı, yani yumurta rezervi deposu anne tarafından genetik olarak alıyoruz çoğu kez. O yüzden anne ve anneannenin yumurta sayısı menopoza girdiği yaş bizim için iyi bir gösterge.
2: Ciltle ilgili değişiklikleri nasıl hissediyorlar hocam?
0: Şimdi dediğiniz gibi aslında tam menopoz olmadan başlıyor. Çünkü östrojenin dalgalanması kolajen yapımını azaltıyor en başta. Bu birincisi. İkincisi, östrojenin nem tutma, su tutma özelliği var. O yüzden dehidrate oluyor dokular. Üçüncüsü, o bölgenin beslenmesi. Her yerde bir östrojen reseptörü var. O yüzden kanlanması ve esnemesi bozuluyor. Östrojenin damarlar üzerindeki etkisi de çok önemli. Mesela damar içinin bir bakıma teflon gibi daha kaygan, daha geçirgen hale getiriyor östrojen hormonu. Damar duvarını daha elastik yapıyor. Strese karşı esnemeyi arttırıyor östrojen hormonu. O yüzden kanlanma artıyor ciltte ve bütün damarların olduğu dokularda. Östrojenin kaybıyla birlikte en sık gördüğüm işte ateroskleroz, bu her dokuda var. Yani damarların kalınlaşması ve geçirgenliğinin bozulması, ki bizi en çok yaşlanmaya götüren şey, çünkü bu damar kalbimizde, beynimizde, kemiğimizde, her yerde var. Ve ateroskleroz, yani kardiyovasküler morbitte şu anda dünyada tüm sosyoekonomik ülkeler içinde hepsine ortak bir şekilde ölüm nedeni. Şu anda dünyadaki kadın ve erkekte ilk ölüm nedeni kalp ve damar hastalıkları. Kanserler ve kemik kırıkları ondan sonra geliyor.
1: Sayın Dabakoğlu, çok güzel anlatıyorsunuz. Hormon tedavisine de geçeceğiz birazdan ama sanki östrojen hormonu kadınlara verilen bir ödül gibi anlattığınız zaman, değil mi? Ergenlikten 50'li yaşlara kadar kadını koruyan
0: Doğru.
1: hormon, değil mi?
0: Evet.
1: Östrojen hormonu.
0: Sadece östrojen değil, mesela yumurtalıkların ürettiği östrojen, progesteron, bir de testosteron var. Aslında perimenopozal dönemden menopoza doğru geçerken en başta fark ettiğimiz şey progesteron oynamaları. Çünkü progesteron ancak bir yumurta çatladıktan sonra, yani yumurtlama varsa üretiliyor. Normalde her gün üretilen bir hormon değil progesteron. Gebelikte çokça üretiliyor. Yani iki tane kaynağı var progesteronun insan vücudunda, kadın vücudunda. Bir tanesi yumurtlamadan sonraki yumurta hücresi üretiyor. Diğeri de gebelikteki plasenta üretiyor. Bebeğin eşi dediğimiz. O yüzden de gebelikte progesteron hormonu kat kat yükseliyor. Ve progesteron bir anksiyolitiktir. Yani relax, sakin, uykuyu sakin yapan ve eklem esneten bir hormon. Çünkü doğa kadına doğuma hazırlıyor. Eklemlerinin esnemesi lazım. Kadının sakin, huzurlu olması lazım ve uyuması lazım. Onun için aslında sistem çok güzel kurulmuş hormonlarla. Biz yeter ki sabote etmeyelim. O yüzden gebelikteki o progesteron, kadının yumurtlamadan sonraki progesteron üretimi hakikaten önemli. Sonra yumurtalar iyice azalmaya başladığı zaman östrojen üretimi azalıyor. Yani önce progesteron azalıyor. En son menopozdan sonraki 5. 10. yıla doğru da testosteron üretimi düşüyor. Testosteron da şu ara çok popüler ve soruluyor. Çok tartışmalı bir konu olsa da halen klasik tıp dünyasında. Testosteron erkeklere göre bir kadında neredeyse %1 kadar var. Ama o %1'lik bir oran bile oynadığında, düştüğünde bir libido düşüşü, konsantrasyonda bozulma ve kas kaybı yapıyor. Bir miktar yükseldiğinde de hemen bir kıllanma ve akneye götürebiliyor. O yüzden orada da bir hassas denge var. O yüzden biz menopozal kadının hormon dengesini konuşurken hem östrojeni hem progesteroni

0: progesteronu hem de testosteronu konuşmak zorundayız ki bunların içinde en etkin olanın da östrojen olduğunu söyleyeyim.
1: İyi oldu bizi aydınlattınız hormonlar konusunda. Çünkü hormon tedavisi de çok gündemde değil mi hocam?
2: Östrojenle ilgili bir de ben bir şey söyleyeyim. Tamam, bizde testosteron var. Biz daha basit yaratıklarız gibi geliyor bana. Şimdi sürekli kadınlarla işte hastalar, danışanlar onlarla yapınca yani onlardaki mucizelerin östrojen kaynaklı olduğunu falan da düşünmeye başladım ben giderek. Yani biz de bir sıfır olarak bilgisayar gibi çalışıyoruz. O bir ile sıfır arasında kadınlarda bir 100.000 tane ihtimal vardır. O ihtimalleri aslında östrojen fazlalaştırıyormuş gibi geliyor. Ama östrojen menopozla minimuma indiğinde yine kadınlardaki mucizeler de devam ediyor. Yani 60 yaşındaki, 70 yaşındaki kadınlarda da ki mucizeler var. Demek ki bir altyapı sadece hormonal değil gibi geliyor. Hormon replasman tedavisine geçmeden önce kemikle ilgili de durumları, yani menopoz sonrası, çünkü kemik kırıkları, aslında dünyada bir araştırma yapılıyor. Kemik kırıklarından ölüm neredeyse diğerlerinden, o kalp hastalıklarına falan daha fazlaymış gibi bir istatistikte okumuştum. Hep ihmal ettiğimiz bir nokta. Kadınlarda daha mı çok oluyor? Menopozla ilgili etkisi ne hocam?
0: Şimdi aslında kemik kırığının doğrudan ölüme sebep olması yine sekonder olarak ya emboli atıyor.
2: Evet.
0: Yani
2: Onu
0: sonuçta femur
2: kastediyoruz.
0: kırdığınızda yatalık oluyorsunuz. Mobilizasyon azalıyor ve kardiyak başka problemler çıkıyor. İşte pıhtı atıyor, kalp yetmezliğine giriyor filan. O yüzden aslında yine son yıllarda kardiyovasküler mortalite daha fazla, bunu kabul ediyorum. Şimdi kemiğe gelince aslında menopoz sonrası hastalarda bir alert olma durumu var. Yani kemiğim erirse 80'li yaşlarda kemik kırarsam gibi bir endişe oluyor. Halbuki ben şunu belirtmek istiyorum. Kemik yapımı doğduğumuzdan itibaren 40 yaşa kadar kadın ve erkekte giderek mineral depolayarak olgunlaşırız. Aslında bizim orada kaçırdığımız şey ergenlik döneminde, süt çocukluğu döneminde, emzirme döneminde, o çocuğun büyüme döneminde, anne sütü aldığı dönemde, doğum yaptığı üreme döneminde ne kadar kemiğine yatırım yaptı. Şimdi biz 40 yaşa kadar hiç süt ve süt ürünü kullanmadan, güneşe çıkmadan, doğru beslenmeden, yeterli kalsiyum, magnezyum almadan ve yeterince hareket etmeden, ki şu anda çocukların çoğu maalesef bilgisayar başında, servisle okula gidiyorlar, dışarıda yürüme oranları düştü neslimizin. Bunların iyi bir kemik yapımıyla, kemik minerali depolayarak bu yaşa, 40'lı yaşlara, hele de bir kadında menopoz yaşına gelmesi daha sıkıntılı olmaya başladı. Ve de aldığımız ağır metal maruziyetleri, yapay gıdalar, bunların hepsi bizim bir kemiğin olgunlaşma sürecini bir kere sabote ediyor. Biz nerede yakalıyoruz hastayı? 50 yaşında bize menopozla geldiğinde bir kemik densitometresi çekiyoruz. Bize kemik densitometresi neyi veriyor? O yıla kadar o hastanın ne kadar kemiğinde mineral olduğunu gösteriyor. Menopozdan sonra östrojen yine kemiği çok destekleyen bir hormon. Menopoz sonrası östrojen düştüğünde kemik yapımı yıkım lehine, yıkıma doğru değişiyor. Ortalama bu bir yaşlanma. Her dokumuzda olduğu gibi kaçınılmaz. Normalde menopoz sonrası 5 yıl daha hızlı bir kemik erimesine maruz kalıyoruz. Ortalama %1 ila 5 zaten bir kemik yaşlanması vardır fizyolojik olarak. Ama eğer östrojen düştükten sonra o dönemi iyi manipüle etmezsek, yönetmezsek, özellikle ilk 5 yıl, o yüzden menopoz sonrası ilk 5 yıl kemik için çok kıymetli. Hakikaten osteoporoz, yani kemik yıkımı hızlı bir şekilde 80'lere doğru incelir ve kırıklara götürür bizi. O yüzden orada özellikle dikkat edeceğimiz iki şeyi vurgulamak istiyorum. Biz 50'li yaşlara gelmeden önce kemiğimize ne kadar yatırım yaptık? Bu çok önemli. 50 yaşından sonra da ortalama demek istiyorum. Menopoz sonrası ilk 5 yıl nasıl bir süreci yönettik kemiklerimiz açısından? Bu iki dönemi hakikaten iyi yönetmek ve kaçırmamak gerekiyor.
2: İstiyorsanız hormona geçelim. Çok biraz daha vaktimiz azaldı. Hormon kullanılmalı mı? Kimler kullanmalı? Zararları ile ilgili birçok efsaneler var. Ama son 2-3 ay içerisinde bir galiba da bir yayın vardı. İşte hormon kullanma ile ilgili de aslında birçok efsanenin sahte olduğuna dair ne dersiniz?
0: Şimdi ben bu kadar, hani şimdiye kadarki dakikalarda hep östrojen hormonunun faydaları ve vücudumuzdaki önemini konuştuk. Hakikaten biz bu hormonu kaybettiğimizde neler oluyor? Bir kere şu konuda belirtmek istiyorum. Son zamanlarda

menopozu uzatmak gibi bir terim var. Biz menopozu uzatmıyoruz. Menopoz zaten son adet kanaması demek ve yumurtaları tekrar yapmadığımızı biliyoruz. Bunun aslında doğru tanımının menopozda hormon replasman tedavisi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz eksilen ya da çok azalmış bir hormonu replase ediyoruz. Peki niye replase ediyoruz? Madem 50'li yaşlara kadar östrojen hormonu bir kadında bu kadar iyilik hali getiriyor, acaba biz menopoz sonrası özellikle ilk 5 yıl üreme çağındaki östrojen dozunun 1/4 kadar bir dozda hormona devam edersek, mantık bu. Çünkü aynı dozda bir hormonu verirsem kadın tekrar adet görecek, meme emzirecekmiş gibi uyarılacak, buna ihtiyacımız yok. Hiç adet görmeden, memeyi de fazla uyarmadan o dozda bir 1/3, 1/4 kadar bir dozda bir 5 yıl kadar kadını replase edersek o östrojeni kaybettiğindeki olan olumsuz etkileri frenleyebilir miyiz? Yani ilk 5 yılda bir çeşit frene basmak gibi. Peki bu doz neye dayanarak söyleniyor? Tabii ki bilimsel araştırmalar. Hangi östrojen dozunda kemik, kolajen ve beyne faydamız var? Bu bulunmuş vaziyette zaten. Bizim kullandığımız hormonlar daha çok son günlerde de çok popüler bio eşdeğer, yani human identical dediğimiz kendi vücudumuzun ürettiği hormonlar. Nedir bunlar? Östradiol, yani semisentetik olmayan, risk yaratmayan, emboli ya da kanser riski yapmayan doğal hormonlar dediğimiz. Doğal derken bu da yanlış anlaşılmasın. Natürel değil, yani insandan elde edilmiyorlar tabii ki. Sonuçta bitkiden elde ediyorlar. Soya, progesteron nereden elde ediliyor? Mexican yam dediğimiz bir tatlı patates türevi, pek çok hormon ondan elde ediliyor. Ama formül, reseptör aktivasyonu, reseptörde duruş süresi insanınki gibi. O yüzden bio eşdeğer deniyor. Ben hormon verme taraftarıyım hekim olarak. Fakat dünyanın her yerinde bir hipertansiyon ya da bir diyabet tedavisi gibi olmazsa olmaz tedavi değil. Bu tedaviler çok bireye özgüdür. Bir kere biz bunu niye veriyoruz? Yaşlanmayı yavaşlatmak için. Yaşlanmayı yavaşlatırken bütüncül düşünmek gerekiyor. Bunun ben kendim

0: etmek gibi bir hedefimiz yok. Zaten kalp krizi geçirmiş ya da damarlarıyla ilgili tromboembolik olay yaşamış bir kadına vermek riskli olur. Ya da bir meme kanserini tedavi edemeyiz. Meme kanseri riskli olur. Ama korumak için veririz. Yani bir kadın henüz bunları yaşamadıysa yaşamasın diye veriyoruz. O yüzden hangi hastaya verilip hangi hastanın almayacağı tamamen bireysel bazda değerlendirilir. Bu dört demin saydığım o uyku, egzersiz, beslenmeyi düzeltmeyen hastada hormon mucize yaratmaz. Bu sadece puzzle'ı tamamlamak gibi düşünün. Yani diğer desteklerini yapacak ki o hormonun yaptığı imbalansı da üzerine koyduğunda daha kaliteli bir yaşama gidebilsin. O yüzden tamamen bireysel bazda yapılması gereken değerlendirmeler.
1: Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Hayır, zaten hocam gayet güzel açıkladı ama onun bir doğal süreç olarak çok stres olur. Çünkü insanlarda kortizol seviyesi de çok fazla artıyor. Ben hastalarda da görüyorum. Kortizolun artması da zaten her zaman konuştuğumuz gibi en büyük problemlerden biri. Belki de hiç konuşulmayan ama en yaygın problemlerden bir tanesi, o anksiyete falan hepsini oluşturan, cilden kalbe kadar her şeyi etkileyen bir sistem. O yüzden biraz daha bilinçli bir davranarak bunun normal bir süreç olduğunu kabul etmek diye düşünüyorum.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde de bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Nasıl ergenlikte regl olmaktan kaçamıyorsak menopozdan da kaçış yok Sayın Dabakoğlu, değil mi?
0: Evet.
1: O zaman bu süreci yaşam kalitemizi bozmadan nasıl atlatabiliriz, buna odaklanmalıyız dedik ve aklımızdaki soruları sorduk. Çok teşekkür ediyoruz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülin Dabakoğlu'na ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan doktor İbrahim Ersoy'a ayrı ayrı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyo

Ordusu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, kaset kapaklarının renk renk olduğu, müzik kanallarında klip beklenen yıllara doğru küçük bir yolculuk başlıyor şimdi. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde romantik melodilerden güçlü kadın vokallere, unutulmaz kliplerden dönemin çok konuşulan albümlerine uzanan özel bir seçki sizleri bekliyor. İlk durak Zuhal Olcay. ...90'lı yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, yorumculuğuyla da farklı bir çizgi oluşturan sanatçı, caz etkileri taşıyan vokal tarzı ve şiirsel yorumuyla dikkat çekti. Güller ve Dudaklar, döneminde şehirli ve melankolik atmosfer taşıyan şarkılar, özellikle gece radyolarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Zuhal Olcay'ın etkileyici yorumuyla başlıyoruz. Güller ve Dudaklar, ardından Yalnızlığım.

zarif başlangıcın ardından şimdi 90'ların en güçlü söz yazarlarından biri geliyor. Bir döneme damga vuran isimlerden biri. Sezen Aksu. 90'lı yıllarda yalnızca yayımladığı albümlerin satış rakamlarıyla değil, yetiştirdiği sanatçılar ve yazdığı şarkılarla da müzik dünyasında büyük etki yarattı. İstanbul İstanbul Olalı şarkısının yayımlandığı dönemde konser haberleri ve sahne performansları gazetelerin magazin sayfalarında sıkça yer buluyordu. Kliplerinde kullanılan sade ama etkili anlatım dili ise Sezen Aksu'nun müziği kadar konuşuluyordu. Şimdi Sezen Aksu'nun dünyasına gidiyoruz. İstanbul İstanbul Olalı ve Tanrı istemezse.

Duygusu yoğun bu bölümün ardından şimdi güçlü bir erkek vokal karşılıyor bizi. Fatih Erkoç. Caz kökenli müzik geçmişini pop müzikle buluşturan sanatçı, 90'lı yıllarda özellikle romantik şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Canlı performanslarında öne çıkan güçlü sesi ve orkestral düzenlemeleri onu dönemin farklı yorumcularından biri haline getirdi. O yıllarda müzik programlarında sıkça canlı performans sergileyen isimlerden biri olarak da dikkat çekiyordu. Fatih Erkoç'tan iki unutulmaz yorum geliyor. Elveda tatlım ve ellerim bomboş.

0: Ve sahnede 90'lı yılların dünya çapında yankı uyandıran yıldızı Tarkan. Ölürüm Sana albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Gitme klibindeki sinematografik atmosfer ve dramatik sahneler dönemin en çok konuşulan video çalışmaları arasında yer aldı. Televizyon ekranlarında kliplerinin dönmediği gün neredeyse yoktu. Tarkan'la devam ediyoruz. Unutmamalı ve gitme.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Bu büyük pop enerjisinin ardından şimdi güçlü bir kadın yorumcu geliyor. Yıldız Tilbe. Kendine özgü söz yazımı ve içten yorumuyla 90'lı yılların en farklı sanatçılarından biri olmayı başardı. Şarkılarındaki doğal anlatım dili ve sıra dışı sahne tavrı onu kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çeken bir isme dönüştürdü. Gazetelerde sıkça yer bulan açıklamaları kadar duygusal şarkıları da uzun yıllar hafızalarda kaldı. Yıldız Tilbe'nin yorumuyla sevemedim ayrılığı.

Şimdi romantik popun sakin sularındayız. 90'lı yılların ikinci yarısında dikkat çeken isimlerden biri Bora Öztoprak, akustik altyapılarla desteklenen sade pop anlayışıyla farklı bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Seni seviyorum. Özellikle dönemin slow müzik kuşaklarında sıkça yer bulan eserlerden biri oldu. Bora Öztoprak sizlerle. Seni seviyorum.

programın finalinde Yonca Lodi. 90'lı yılların sonunda güçlü sesi ve modern yorumuyla dikkat çeken sanatçı, özellikle duygusal şarkılardaki başarısıyla öne çıktı. Sana Bir Şey Olmasın. Yıllar içinde radyolarda en çok hatırlanan romantik pop şarkılardan biri haline geldi. Bu duygusal finale veda ediyoruz. Sana Bir Şey Olmasın.

0: 1 dakika.
1: Bor, metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Dünya rezervlerinin %72'sini topraklarında bulunduran ülkemiz, bor kaynaklarında dünyanın en büyük rezervlerine sahiptir. Balıkesir, Kütahya, Bursa, Eskişehir illerimizde önemli bor madeni ocakları bulunur. Ülkemizde bor, ham ve yarı işlenmiş olarak iç ve dış pazarlara satılmakta, dünya bor talebinin yaklaşık %37'sini karşılayarak pazarda birinci sırada yer almaktadır. Bor ürünleri inşaat sektöründen tenis raketi yapımına, yanmaz tekstil ürünlerinden cam sanayine, sağlık sektöründen kağıt yapımına, araba hava yastığından nükleer uygulamalara, kimya ve deterjan sektöründen füze yakıtına, elektronik ve iletişim sektöründen tekstil boyalarına, tarımdan fotoğrafçılığa, otomotiv sektöründen kozmetiğe kadar sayısız alanda kullanılmaktadır.
0: Bir dakika.
2: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir. Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiye, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesine alan yaşam alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
0: Turkuaz.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde ekonomide yaşanan çoklu şokları başarıyla yönettiklerini söyledi. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye'nin her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirtti. Meclis aritmetiğini de değiştiren siyasi hareketliliğin Ankara'da yankıları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın kapalı grup toplantısı yapılacak. Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Yeni partide ise yol haritası şekilleniyor. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Provokatif paylaşımlara sanal devriyeler müdahale edecek. Stadyuma girişlerde pasolik kontrolleri sıkılaştırılacak. 2026-2027 futbol sezonu öncesinde spor güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda yeni sezonda alınacak tedbirler görüşüldü. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadesi alınan ünlülerden Gülben Ergen, Gazze için verilen konserin gelirlerinin akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 14'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi. Şiddetli sarsıntı anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir el-Belah kentinde sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları bölgede büyük yıkıma yol açtı. Hamas heyeti Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için Kahire'de müzakerelere başladı. Heyet Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla görüşecek. Filistinli gruplar ve siyasi güçlerle istişarelerde bulunacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Górnik Zabrze ile Polonya'da karşılaşıyor. Mücadele saat 21'de başladı. Sarı lacivertliler ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Erkek voleybol milli takımımız Milletler Ligi çeyrek final maçında Slovenya ile karşılaştı. Filenin Efeleri mücadeleyi 3-0 kaybetti ve elendi. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 12, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Muğla 21, Bursa 17, İzmir ve Çanakkale 22, Adana ve Diyarbakır 24, Antalya 29, Bolu 10, Erzurum 13, Van 18 derece. Haberleri sunduk.

belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesli Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta çok renkli bir isimle birlikteyiz. Konuşacağımız da çok fazla sayıda konu başlığı var. Sayın Tülay Taş bizlerle birlikte. Kendisi bir üretici en başta. En önemli bence bu program içinde ünvanı o. Genç bir çiftçi, bir kadın üretici, aynı zamanda veteriner sağlık teknikeri. Dolayısıyla hem mesleki anlamda hem de genç ve kadın bir üretici olarak uzun zamandan beri programlarımızda gündemde tutmaya gayret gösterdiğimiz gençlerin ve kadınların tarım sektöründe istihdamı konusunu da yaşadığı sorunlar, kendi penceresinden sahada yaşadığı sıkıntılarla getirdiği çözüm önerileri ve deneyimleriyle tabii ki aktarmaya gayret göstereceğiz. Tülay Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Umut Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta davetimizi kırmadınız, zamanınızı ayırdınız. Önümüzdeki yaklaşık 30 dakika boyunca çok değerli dinleyenlerimize güzel mesajlar vermeye gayret göstereceğiz. Tabii güzel derken de az önce biraz vurgulamaya çalıştığım gibi ciddi anlamda yaşanan sorunlar, bunların çözüm noktasında sizin bakış açınızda bizim için önemli. Şimdi ben naçizane bir iki cümleyle de olsa sizi tanıtmaya gayret gösterdim ama bir de tabii sizi sizden dinlemek de çok önemli. Dolayısıyla çok kısaca sizi tanıyarak başlayalım. Ve tabii ki veteriner sağlık teknikeri olmaya nasıl karar verdiğinizi de bu tanıtımın içerisinde biraz daha ağırlıklı olarak konumlandırırsanız çok memnun oluruz. Buyurun.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Emeğinize sağlık diyorum. Umut Bey, ben Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir köyümde ikamet etmekteyim. Benim ailem çiftçilikle uğraşıyor. Küçüklüğümden beri ailem hep böyle hayvanların içinde üretim yapan, tarlada ekip biçen bir aile. Sürekli bu ortamda bulunmak bu mesleği beni itti. Benim zaten en büyük hayalim çiftlik kurmak. Bunu da hayvanlarla iç içe büyüdüğüm için mesleğime dökmek istedim. İlerleyen zamanda ben bir çiftlik kurduğum zaman nasıl daha verimli olabilirim? Nasıl daha iyi bir çiftlik kurabilirim? Nasıl daha iyi bir üretici olabilirim? Halka nasıl sağlıklı bir üretim?
0: Sunabilirsiniz. Biraz bunları aslında düşünerek ciddi anlamda bu işe girdiniz ama genç yaşta tarım ve hayvancılık alanında çalışmak neler kazandırdı? Şimdilik neler görüyorsunuz?
1: Aslında ben mesleği seçerken bir yandan ben bunu nasıl kolaylaştırdım? Mesleği ben hayat felsefesi olarak gördüğüm için bunu ben kendimde kolaylaştırdım. Bu bana sorumluluk öğretti, sabrı öğretti, disiplini ve hızlı karar vermeyi öğretti. Çünkü sürekli sahadayız, sürekli hayvanlarla içiz ve sürekli zorluklarla karşılaşıyoruz. Burada

0: karşılaştığım zorluklar bana hayata bakış açımı değiştirdi. Hem insanlara karşı, hem üretime karşı, hem de burada bir arada üretimin ne kadar değerli olduğunu da anladım ben. Tabii
1: Ne
0: ki de
1: kadar güzel, ne kadar güzel. Şimdi hayatın başka alanlarında da getirdiği ve getireceği zorlukların doğrudan tarım sektörü ve hayvancılık, yetiştiricilik üzerinde sahada yansıması, özellikle tahmin ederim ki sizin önümüzdeki dönemde hayata bakışınızı ve zorluklara göğüs gerebilme kabiliyetinizi de çok geliştirmiştir. Bunu hissettiğinizi anladım. Acaba doğru mu düşünüyorum?
0: evet, kesinlikle öyle. Yani bir doğuma girdiğimiz zaman bir can bir buzağa doğuyor ve bir can hayata geliyor. Yani ne kadar mutlu oluyoruz. Ama bir de bir doğuma girdiğimiz zaman o hayvan mesela kaybedebiliyoruz farklı durumlardan dolayı. Hani burada da hani bize hem bir vicdani bir sorumluluk hem de hayatın ne kadar öyle diğer bir tarafında farklı bir tarafı olduğunu da görebiliyoruz. Yani onlar sonuçta bir canlı, bir umut var ama bir de tabii umutun olduğu yerde bir de farklı tabii sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Yani hayatın çok farklı yönleriyle karşılaşabiliyoruz.
1: Bu çok önemli bir deneyim ve eminim ki önümüzdeki süreçte hayatın bütün alanlarında naçizane hani sana çok büyük bir avantaj da sağlayacaktır. Şimdi hayvan dedin, doğum dedin. Takdir edersin ki dinleyicilerimizin bir bölümü veteriner sağlık teknikerliğinin ne olduğunu bilmeyebilirler, son derece de doğal. Şimdi sahada nasıl bir görev alanına sahipsiniz? Onu merak ediyorum ben. Mesela günlük çalışmalarınızda neler yapıyorsunuz? Özetle Tülay Hanım, yani bir veteriner sağlık teknikeri ne yapar? Bize biraz hayal ettirebilir misiniz?
0: Aslında bunu şöyle düşünmek lazım. Bir insan hastanesini düşündüğümüz zaman doktorlarımız vardır. Onlar da yardımcısı hemşire ve hemşireler vardır. Bizler de sahada veterinerlerimizin yardımcıları oluyoruz. Bizler sahaya veterinerlerin izni olmadan çıkamıyoruz. Bizler de hemşire ve hemşire olaraktan çıkıyoruz. İşte kliniklerde onlara destek oluyoruz. Özellikle enjeksiyon konularında, damar açma konularında oluyoruz. Çiftliklerde günlük hayvan kontrollerini sağlayabiliyoruz. Aşılama programlarına destek oluyoruz. Buzağı bakımında özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bizde kadınlarda bu meslekte anaçlık duygusu olduğu için daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz mesela bir buzağı doğduğu zaman biz ona anaç duygusuyla yaklaşıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Yani evet, yani biz sevgiyle böyle onu daha farklı büyütebiliyoruz. Bu konuda ben kadınların daha böyle ön planda olacağını düşünüyorum.
1: O zaman şunu söyleyebilir misin gönül rahatlığıyla? Veteriner sağlık teknikerliği için hani gençlerimiz, bu mesleği seçmek isteyenler, özellikle tabii ki kadınlarımız, kızlarımız daha bir talepkar olsunlar bu konuda. Tabii ki erkekler de işini en iyi şekilde yapabilir. Zor bir saha, o konulara geleceğim. Sonuçta hani fiziki olarak da çalışmanız gereken bir ortamdasınız. Tabii erkeklerin de büyük bir avantajı var. Ama söz konusu doğumsa, doğurganlıksa, anaçlıksa, bakımsa sanki kadınlar daha avantajlı. Bu da bir teşvik unsuru olarak belki değerlendirilebilir. Ne dersin?
0: Kesinlikle öyle. Ben bir çiftlikte deneyim kazanmıştım. Benim patronum sürekli şöyle derdi. Buzdolabında kesinlikle bayan veteriner ve teknikerler çalışsın. Ben bunu çok merak ettim. Bir gün sordum kendisine. Dedim neden böyle bir şey hani sürekli söylüyorsunuz buzağı alanında teknikerler bayan olsun diye. Dedi ki çünkü dedi siz dedi anaçlık duygusu da dedi yaklaşıyorsunuz hayvanlara. Hani çünkü hayvanlar konuşamasa dili olmasa da o sevgiyi o ilgiyi görebiliyor hissedebiliyor.
1: Harika.
0: Yani
1: Doğru
0: onlara
1: söylemiş
0: verdiğimiz
1: bence de.
0: kolostrum sütünden tutun da büyümesine, gelişmesine kadar yani destek oluyoruz. Şöyle düşünün bir buzağı aslında bir çocuk gibi düşünebilirsiniz. Bir çocuk olduğu zaman bebek diyoruz. Buzağlar da bebek. Sonra bizde ergenlik dönemi oluyor. Düveler de ergenlik dönemi zaten. Sonra işte büyüyor inek ve danaya kadar gidiyor bu durum.
1: Anlaşıldı. Ben mesajı aldım. Çok teşekkür ediyorum. Hani bunu böyle içten güzel anlatmanız da çok iyiydi gerçekten. Bir de o kadar güzel ifade ettiniz ki hani veteriner sağlık teknik

0: hekeli ne dediğimiz zaman beşeri hekimlikten işte hemşirenin yerine koyun. O kadar yani bunu bilmeyen bile ne demek istediğinizi çok iyi anladı. Bu örnekte çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Peki şimdi Toprağın Sözü programındayız. Biliyorsunuz ana kitlemiz tabii ki çiftçilerimiz, üreticilerimiz daha doğrusu. Dolayısıyla hayvan sağlığı açısından veteriner sağlık teknikerlerinin çiftçimize özellikle üreticimize en önemli katkıları nelerdir diye sorsam sanırım hani mesleği anlama açısından da hani en son sorumu da sormuş olurum böylelikle.
1: Evet, ben burada şöyle düşünüyorum. Hastalık oluşmadan önlemeye yardımcı olmaları. Biz buna sahada koruyucu hekimlik diyoruz. Aslında bakılırsa sağlıklı hayvan, kaliteli üretim, güvenli gıda ve ekonomik kazanç demektir. Aslında bu meslek sadece bir sağlık alanında bakılmaması lazım. Hani işte bir doğumdur, bir enjektördür, bir serum yapmak gibi değil. Biz aslında halka kaliteli üretim yapıyoruz. Yani biz burada gıda tarafında da varız aslında. Yani dışarıda kullanılan peynirler, sütler, yoğurtlar, çökelekler vesaire gıda anlamında biz burada ne kadar çok sağlıklı hayvan yetiştirirsek ondan o kadar çok sağlıklı üretim ürünler elde ediyoruz. Biz bunları halka sunuyoruz. Aslında burada bir zincirleme, bir
0: Çok
1: durum
0: güzel
1: söz
0: ifade ettin.
1: konusu.
0: Çok güzel ifade ettin. Yani ben üretici nezdinde sormuştum soruyu ama sen haklı olarak işin halk sağlığı ve tüketici boyutunu da kattın. Gerçekten sağlıklı hayvansal ürünler tüketebilmek için veteriner sağlık teknikerliğinin de ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tabii üreticiye tekrar dönersek sevgili Tülay şöyle de bir şey var. Kaliteli ürün. Hani Türkiye'deki piyasa yapısını şimdilik hani bu programın çerçevesi içerisinde bir kenara bırakalım. Onu sonra belki de değerlendiririz. Ama para demek yani kaliteli ürün daha çok kazanç demek. Dolayısıyla veteriner sağlık teknikerlerinin istihdamı kaliteli ürün. Dolayısıyla üreticinin daha fazla para kazanması, tüketicinin de sağlıklı ürünler tüketmesi demek. O zaman siz çok kilit bir noktadasınız benim anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle öyle. Biz burada halk ve üretici arasında bir zincirlemenin arasındayız. Biz burada kaliteli üretici nasıl yani üretim yapar ve biz bunu halka nasıl sunarız? Biz bu zincirin tam ortasındayız.
0: Anladım. Anladım. Şimdi müsaaden olursa şimdi bu kadar güzel bir tabloyu çizdik. Ne olduğunu, ne olması gerektiğini böyle net bir şekilde hani tabii bir radyo programının sunduğu çerçeve içerisinde anlatmaya çalıştık. Şimdi biraz da dilersen madalyonun öbür yüzüne bakalım. Yani sorunlara. Burada da iki sorun var. Peş peşe soracağım. Sizin veteriner sağlık teknikerleri olarak sahada karşılaştığınız sorunları ilk isteyeceğim. Hemen ardından da çiftçilerimizin hayvan sağlığı konusunda hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduklarını yani onların sorunlarını da soracağım. Ama ilk olarak sizin veteriner sağlık teknikerleri olarak sahada en sık karşılaştığınız sorunlar nelerdir desem böyle çok kısaca neler söylersin?
1: Burada koruyucu kimliğin ihmal edilmesi, düzensiz kayıt tutulması, hijyen eksiklikleri ve hastalıkların geç fark edilmesi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hani insanlara bazen hani üreticilere bir şey anlatırken bunu bir maliyet gözüyle bakıyorlar. Hani bu konuda çok zorluk yaşıyoruz. Evet, onlar da kendi tarafından çok haklılar. Biraz maliyetler yüksek olduğu için hani ama maalesef hani kaliteli bir üretim için de bazı şeylerin hani koruyucu hekimlik demiştik ya bunları yapmaları lazım. Biraz bu konularda geç kalınıyor. Diğer tarafta da kadınsal olarak soruyorsanız hani sahada ne zorluklar yaşıyorsunuz diye.
0: Tabii ki.
1: Burada çok zorluklar yaşıyoruz çünkü hep şöyle bir şey var. Kadınlar bu mesleği, bu işi yapamaz. Çünkü sadece bu mesleğe fiziksel bir güç olaraktan bakıyorlar. Ama burada bilgi birikimi çok önemli. Kadınlar bu iş yapamaz, kadınlar çiftçilik yapamaz diye bir düşünce var. Bu kesinlikle yanlış bir düşünce benim gözümde. Zorluklarda yaşasam da emek ve bilgi ve engelin aşabileceğini ben gördüm.
0: Sanki ne dersin? Kadınların üretimde de yönetimde de daha görünür olması gerektiği konusunda mesela bilim insanları hemfikir. Sivil toplum örgütü yöneticileri hemfikir ama o hemfikir olan yönetici

0: diyorsunuz. Yani kadın neredeyse hiç yok. Dolayısıyla bu görünürlülüğü sanırım arttırmak lazım. Zaten hani şu anda görünmesek de bir ses programı, bir radyo programı yapıyor olsak da benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi de bu. En azından hani bu program için konuşayım. Kadın sesinin daha fazla ön plana çıkması ve üretimde olan bir kadının. Ama sorum şu tabii ki, hani kadınların bu emeklerinin daha görünür olması için sence neler yapılmalı, ne dersin?
1: Umut Bey, ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kadının elinin değdiği yerde bereket vardır.
0: Ne güzel, doğru söylüyorsunuz.
1: Yani evet, kesinlikle ben bunu söylemek istiyorum. Kadınlar ön planda olmalı. Çünkü bu konuda yani hem çiftçilikte hem hayvancılıkta şöyle bir durum var. Dediğim gibi sadece fiziksel güç değil. Az önce neyden bahsettik biz? Biz bir anaçlıkla yaklaşıyoruz hayvanlara. Bir sevgiyle yaklaşıyoruz. Yani daha verimli olabileceğini ben düşünüyorum bu konularda. Çünkü kadınlar dediğim gibi bir işi yaparsa sevgiyle yapıyorlar. Sadece böyle bir fiziksel güçlerden biz bakmıyoruz biz bu konulara.
0: Şimdi tabii hem kendi deneyiminden hem de eminim ki çok fazla sayıda veteriner sağlık teknikeri arkadaşım vardır. Onlarla iletişim halindesindir diye düşünüyorum. Dolayısıyla sahada, çiftliklerde, kendi çiftliği de olabilir bu. Hani kendi çiftliğinde çalışıyorsa belki başka işler yapabilir ama bir başkasının yanında çalışan veteriner sağlık teknikerleri, veteriner sağlık teknikerliği mesleğinin görev alanları dışındaki diğer işlerle de çalışmak zorundalar mı? Ne dersin? Böyle bir şikayet alıyor musun onlardan ya da sen yaşıyor musun?
1: Evet, yani şöyle bir şey var. Bir çiftlikte çalıştığımız zaman sadece kendi alanımızda çalışmıyoruz. Biz besleme konusunda yardımcı oluyoruz. Sonra bakıma muhtaç olan, hani biz bakıcı diyoruz hayvanlara, işte onlara da yardımcı oluyoruz. Yani dediğim gibi aslında bunlar hepsi bir bütün. Bunları ayıramıyoruz. Hani bir çiftliğe girdiğimiz zaman sadece işte sen işte buzdolabında bir enjeksiyon, bir damar yolu açacaksın, işte hekime yardımcı olacaksın değil. Yani zooteknisin de ihtiyacı olduğu zaman biz desteğe koşuyoruz. Diğer taraftan hayvan yakalama olayları vardır bizde. Onlara da
0: Evet,
1: destek.
0: evet.
1: Bakıcı var, bakıcının ihtiyacı vardır. Biz oraya da koşuyoruz. Çünkü zaten çiftliği böyle ayıramıyoruz. Çiftlik aslında bir bütün. Yani zincirleme gidiyor. Besleme eksikse diğer taraf eksik kalıyor. O taraf eksikse o diğer taraf eksik kalıyor. Hani bunların yetişmesi için bu bütünlüğü bozamıyoruz. Birbirimize destek çıkmak zorundayız. Evet, bir çiftlikte iş yükümüz çok ağır. Bu bir gerçek. Hem veterinerlerin hem teknikerlerin hem diğer arkadaşların da iş yükü çok yüksek. Çünkü zaten biz burada karşınızda bir şeyle uğraşırken canlıyla uğraşıyoruz.
0: Bunu şunun için sordum, tahmin etmişsindir mutlaka. Bu alanı seçmek isteyen gençlerimiz bilsinler ki çok farklı alanlarda anlattığın gibi birbirini tamamlayan pek çok iş süreçlerinin içerisinde yer almak zorundalar. Hani bunu bilerek, bunu kabul ederek girsinler. Çünkü anlattığın gibi bu bir zincir. Aslında hani sorumun sebebi biraz daha böyle bu işe yeni girmek isteyenlere bir mesaj vermekti. Onu da aldım.
1: Bir şey söyleyeceğim ama kolay iş yoktur. Burada şöyle bir şey var. Burada üretim var. Bir canlının hayatına hayat katıyorsunuz. Yani bir zor anda bir hasta bir hayvana yardım ettiğiniz zaman onu hayata geri döndürebiliyorsunuz. Umut var demiştik ya. Burada bir umut var. Yine bir buzağı doğduğu zaman bir umut, bir gelecek sunuyorsunuz ona tekrardan. Ama kolay da iş yoktur. Bence çok güzel bir iş ve bunu seçmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Gençlerin tarıma ve bitkisel üretime ve hayvancılığa, tabii ki tarım bir bütün, yeterince ilgi göstermediğini resmi rakamlarda söylüyor. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. İşte çiftçimizin yaş ortalaması çok yüksek, neredeyse 60'a dayandı. İkinci kuşak artık sahadan çekildi. Büyük ülkelere bakıyoruz, yani tarım anlamında tırnak içerisinde gelişmiş olan ülkelere baktığımız zaman üçüncü hatta dördüncü kuşaklar tarımın içerisinde yer alırken biz ikinci kuşaktan kaybettik. Ben çok merak ediyorum, şu anda tarım yapan değerli çiftçilerimiz yaş ortalamasının da işte 60'a dayandığını düşündüğümüzde emekli olduklarında ya da Allah gecinden versin vefat ettiklerinde sahada kim olacak? Bu ciddi bir soru işareti. Ha, bu arada Avrupa'da da çiftçi nüfusu yaşlanıyor. Yani bu da bir gerçek ama onlar teknolojinin getirdiği imkanlarla gençleri teşvik edici çok fazla unsuru da birlikte kullanarak İkinci, üçüncü

0: nesile bu işi geçirebiliyorlar. Biz bence tabii ki bu konuda eksiyiz. Dolayısıyla şimdi bunları böyle kitabi cümlelerle söylediğim gibi anlatmak son derece kolay. Ama sahada yaşayan, çalışan ve genç olan sensin, sizlersiniz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı herkes için daha önemli olacak. Gençlerin tarım alanına ilgisini arttırmak için sence hangi adımlar atılmalı?
1: Yani uygulamalı eğitimler yapılmalı bence. Staj imkanları, girişimcilik destekleri ve başarılı genç üreticilerin hikayeleri daha fazla paylaşılmalı. Buna ben kendime örnek gösterebilirim sanırım şansım programımızda olduğum için.
0: Ne güzel.
1: Evet, yani burada gençler şunu düşünüyor. Evet, yani teknoloji olmadığını düşündüğümüz zaman hayvancılık ve tarım gerçekten çok zor. Çünkü bir beden yüküne bakıyor. Burada daha çok böyle eğitimler ve destekler arttırılmalı diye düşünüyorum. Yani ben şuna örnek vermek istiyorum. Bir desteğe başvuru yaptığım zaman karşılığında çok farklı şeyler isteniyor. Hani ipotekler vesaire. Zaten yeni mezun bir gencin bu kadar imkanı olsa bu desteği zaten almaz. Hani bu durumu ben de yaşadığım için şu an dile getirmek istiyorum. Destekler arttırılmalı. Ve aslında katma değerleden çok güzel paralar kazanacağını göstermeli gençlere. Yani mesela çiftliklerde şöyle bir şey vardır bazı üreticilerde, büyüklerde. Sütünü üretir, sütünü ürettiği gibi katma değerli mesela peynirini, yoğurdunu kendi markasıyla üretiyor. Bu mesela kazandırır. Bir arıcılığı düşünelim. Bir kova arıdan diye mesela bir anaçtan, bir kova arıdan bir bal üretiyor. Tabii ki de burada kazanıyordur. Şimdi gençlere hep iş yükünü gösteriyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu biraz gençleri geri gidiyor. Teknolojik anlamda biraz destekleme olursa, tarım ve teknolojiyi birleştirirsek zaten gençler bu işe yönelir diye ben düşünüyorum. Tarımın zaten geleceğini gençler şekillendirecek. Yoksa aksi takdirde sizin dediğiniz gibi yaş ortalaması çok düştü. Hani gençlerin artık bu konuda çiftçilik yapmaz istemesi. Biraz da sanki gençler artık böyle kolaya kaçmak istiyor ya. Biraz onu da görüyorum ben sanki.
0: Anladım. Şimdi
1: Yani.
0: kolaya kaçmayan bir genç olarak bunları söylemen son derece kıymetli tabii ki. Tülay Hanım şöyle, ben de bazen Tülay diyorum, bazen Tülay Hanım diyorum, kusura bakma. Hem böyle tabii ki kamu yayıncılığının refleksleri hala üzerimizde. Ama biz seninle panellerde, sempozyumlarda bir araya geldiğimiz için de bir yandan da o samimiyet de ortaya çıkıyor. Dinleyicilerimiz buna göre değerlendirirse çok mutlu olurum. Şimdi teknoloji dedin. Bu çok önemli. Teknolojiyi tabii ki de hani yaşı belli bir seviyeye gelmiş çok değerli çiftçilerimizin de ben hani gözümle de gördüm. Elde olduğunca verilen imkanlar sonucunda çok üst düzeyde kullananlar var. Ama bu genel gerçeği değiştirmiyor. Genel gerçek şu, teknoloji kullanımının yoğunlaşması ve bunun sahada olumlu sonuçlarının alınması demek, bu teknolojiyi gençlerin kullanması demek. Yani sonuçta ilgili olan, o teknolojiyi adapte olabilen, kullanabilen gençler. Bu son derece doğal. Dolayısıyla hem teknolojinin gençlerin tarıma yönlenmesindeki olumlu etkisini hem de biraz mesleki bir soru soracağım. Teknoloji kullanımının hayvan sağlığı ve çiftlik süreçlerindeki etkisini şöyle kısa kısa değerlendirmen mümkün mü acaba?
1: Tabii ki de yani teknoloji sayesinde hastalıklar daha erken tespit ediliyor. Yani sürü yönetimi kolaylaşıyor ve verimlilik artıyor. Şimdi şöyle düşünün 150-200 başlık sağmal bir çiftlikte kızgınlığın geldiğini tahmin düşünelim biz. Bunu tespit etmek çok zor. Yani şimdi ilkel yöntemlerle hangi hayvan hangisinin üzerine atlayacak, hangisinin çarası gelecek bunu takip edebilmek imkansız. Ama mesela sürü yönetimini teknolojik şekilde denetleyebilmek, ilerleyebilmek hem kızgınlığı kaçırmıyorsunuz hem 13-14 ayda yani verimli bir şekilde tekrar bir yavru alıyorsunuz. Zaten şöyle bir şey var. Bir çiftlikte zaten siz düzenli 13-14 ayda bir yavru almıyorsanız zaten siz zarardasınız demektir.
0: Anladım.
1: Yani teknoloji burada

0: çok şey katıyor bize. Hastalıkların erken tespit edilmesinde tekrar dedik ya az önce demiştim size koruyucu hekimlik diye. Aslında teknolojiyle beraber koruyucu hekimliği zaten biz burada devreye sokuyoruz. Hastalık geldiği zaman zaten maliyet de artıyor. Yani onu düzeltmek de çok zor oluyor ama tedavi süreci de uzuyor hayvanı ama biz teknolojiyle bunun önüne geçebiliyoruz. Yani şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben bir çiftçi kızıyım. Benim babam eskilerden çok ilkel yöntemlerle çiftçilik yapardı. Kazma kürekle yapardı. Hem de kendine bir beden yükü ağırlığı mesela işte bel fıtığı oranların artması, hastalıkların artması vesaire. Ama şu anda mesela çiftçilerimiz traktörle süt sürüyorlar. Farklı teknolojik ürünlerle iş yapıyorlar. Hem burada verimi arttırıyor hem de dediğim gibi iş yükünü azaltıyor.
1: Veteriner sağlık teknikerlerinin, çok özel soracağım bunu, kullanacağı teknolojiler de tarımdaki teknolojinin gelişimi kadar artıyor mu? Çünkü mutlaka sizin özel cihazlarınız, baktığınız şeyler vardır. Yani şunu soruyorum özetle, veteriner sağlık teknikerliği de teknolojiye son derece hakim olarak yürütülebilen bir meslektir der misin?
0: Kesinlikle derim. Çünkü zaten teknoloji gelişiyor ve zaten hayvancılık sektörü de sürekli gelişen bir sektör. Yani böyle durduğu gibi duran bir sektör değil. Sürekli kendini geliştiren ve sürekli mesela kendini yenileyen bir sektör. Yani teknolojiyle zaten bağlantılı iç içe olan bir sektör. Yani kesinlikle bunu diyebilirim. Evet bir yandan da dezavantajları var. Teknoloji arttıkça hani İnsan gücüne ihtiyaç kalmıyor. Mesela sağımhanelerde şu anda robotlar çıktı. Evet biraz bu iş anlamında bizleri etkileyebilecek, etkiliyordur. Doğru. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da verimli bir hayvancılık için ve teknoloji kendini yenici iç içe olan bir sektör kesinlikle.
1: Kırsalda da aslında yaşamını geçiren biri olarak ve bir genç olarak bu alandaki eksiklikleri senin gözünden dinlemek de önemli ama bu da yetmez. Bunların giderilmesi için ne istersiniz? Yerel yönetimlerden, genel kamu kurumlarından, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ki konu sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ilgilendirmiyor. Bunu da çok iyi biliyorum. Ama mutlaka hani kırsalda yaşayan bir genç çiftçi, üretici olarak mutlaka taleplerim vardır. Bunları senden duymak çok kıymetli olur.
0: Şöyle bir şey var. Gençlerin orada sosyalleşmesi için aktivitelerin yapılması gerekiyor bence. Spor salonları gibi daha farklı vakit geçirebileceğimiz ya da işte kongrelerin yapılabilmesi için eğitim alanlarının yapılması gerekiyor. Farklı aktivitelerin yapılması gerekiyor. Hani hep şu düşünce de olmasın. Ben hep çalışıyorum. Hem kazanamıyorum hem de sosyal hayatım yok. Gençler yanımızda hep zaten şu anda bunu düşündüğü için zaten bu mesleğe çiftçiliğe ve hayvancılığa girmek istemiyor. Bunun için sosyalleşecek ağlar kurması gerekiyor bizlere. Yani ben burada eğitim yerlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan bence hani öğrendikçe kendini yenilince böyle heyecanlanır ya. O
1: Tabii.
0: heyecanı tatmaları gerekiyor bence.
1: Kırsalın bu konuda yaşadığı eksiklikleri gidermek bence en az para kazanmak, en az mesleğini sevmek, en az teknoloji kullanımı kadar son derece önemli diye düşünüyorum. Tülay, noktalıyoruz programımızı. Son 1-2 dakikam bile yok. Dolayısıyla hem böyle son bir toparlama cümleleri rica edeceğim. Bu toparlama cümlelerini tavsiye olarak da kullanabilirsin. Ya da hani öyle bir anı yaşamışsındır ki bize de ders olur, örnek olur. Bunu anlatarak değerlendirebilirsin. Ya da bir özet yapabilirsin. Ben bu konuda sana bırakıyorum. Çok kısa bir sürem kaldı. Son sözlerin neler olur?
0: Umut Bey burada şunu söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır. Köylü milletin efendisidir diye. Üretim, üretim, üretim diyorum. Üretmekten ve gerçekten hayallerimizin peşinden koşmaktan vazgeçmemek tarımın ve hayvancılığın geleceğin en üst stratejik alanlarından biri olduğunu bilmek, bilgiyle, emekle, cesaretle her başarı mümkündür demek istiyorum. Bu yüzden üretimin ne kadar çok önemli olduğunu biz zaten depremde de görmüştük ve ilerleyen yıllarda da bunu göreceğiz. O yüzden üretmekten vazgeçmesinler diyorum.

0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok keyifli bir zaman geçirdik. Verdiğin mesajlar son derece önemliydi, değerliydi. Bunlar tabii ki genç çiftçilerimize umarım ki örnek olur. Sen bunları kendi sosyal medya hesaplarından gösteriyorsun da aynı zamanda. Ben o tavsiyede de bulunayım. Yani bu işin hem güzellikleri hem de zorluklarını görmek istiyorsanız tabii ki takipçi olmak önemli. Biz bir radyo programında, bir söz programında ancak bu kadar anlatabildik sevgili Tülay Taş sayesinde. Ama eminiz ki ciddi anlamda gençlerimizin tarıma yönelmesi açısından verimli, önemli bir program oldu. Bizim niyetimiz çok halisti. Tülay da çok teşekkür ediyorum kendisine bir kez daha. Bu emeğimize büyük bir katkı verdi. Bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta yine Toprağın Sözü'nde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda buluşmak dileğiyle diyorum. Sayın Tülay Taş'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Toprağın Sözü.

Dağlar yükselir göğe sessizce. Vadiler saklar eski zamanları. Rüzgar taşır uzak hikayeleri. Taş yollar suskun ama derindir. Bir sınır değil yalnızca bu topraklar. Geçmişin iz tuttuğu kadim bir yol. Şırnak'tır burası. Dağların gölgesinde yaşayan tarih. Bugün Güneydoğu Anadolu'nun dağlarla çevrili kadim şehirlerinden birindeyiz. Tarih boyunca farklı kültürlerin geçiş noktası olmuş, efsaneleriyle ve doğal yapısıyla dikkat çeken bir şehirdeyiz. Şırnak'tayız. Şırnak isminin kökeniyle ilgili farklı görüşler bulunur. En yaygın anlatımlardan biri, şehrin adının Şehri Nuh, yani Nuh'un şehri ifadesinden geldiğini söyler. Rivayete göre Nuh tufanının ardından Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturmuş ve bölgede yeni bir yaşam başlamıştır. Zaman içerisinde Şehri Nuh ifadesi halk arasında değişerek Şırnak halini almıştır. Bölgenin tarihi ve dini anlatılarla güçlü bir bağ kurması bu ismin uzun yıllar boyunca yaşamasını sağlamıştır. Bugün bile Şırnak denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri Cudi Dağı olur ve şehir bu anlatıyla birlikte anılmaya devam eder. Şırnak, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda yer alır. Doğusunda Hakkari, batısında Mardin ve Siirt, güneyinde ise Irak bulunur. Bu konumu nedeniyle tarih boyunca önemli geçiş yolları üzerinde yer almıştır. Şehrin coğrafi yapısı oldukça dağlıktır. Yüksek dağlar, derin vadiler ve sarp geçitler bölgenin doğal karakterini belirler. Özellikle Cudi Dağı yalnızca doğal yapısıyla değil, tarihi ve dini anlatılardaki yeriyle de dikkat çeker. Bunun yanında Habur Çayı ve çevresindeki vadiler bölgenin önemli doğal alanları arasında yer alır. İklim genel olarak karasal özellik gösterir. Yaz ayları sıcak ve kurak geçerken, kış aylarında yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülür. Bu durum, şehir yaşamını ve ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiler. Şırnak'ın tarihi oldukça eski dönemlere uzanır. Bölge, Asurlar, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Özellikle Mezopotamya'ya yakın konumu, şehrin tarih boyunca stratejik önem taşımasına neden olmuştur.

Kültürel yapı ise çok katmanlıdır. Kürt kültürü şehir yaşamında belirgin bir yer tutarken, bölgedeki geleneksel yaşam biçimi uzun yıllar boyunca korunmuştur. Müzik, dengbej geleneği, halk hikayeleri ve sözlü anlatım kültürü Şırnak'ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olur. Bugün Şırnak'a bakıldığında sert coğrafyasına rağmen güçlü bir kültürel birikim taşıyan bir şehir görülür. Dağların arasında kurulan bu yaşam, geçmişle bugünü bir arada taşımaya devam eder. Şırnak, dağların şekillendirdiği bir şehir. Yollar kıvrılarak ilerler, vadiler derinleşir. Şehrin en dikkat çeken noktalarından biri hiç kuşkusuz Cudi Dağı'dır. Yalnızca yüksekliğiyle değil, taşıdığı tarihi ve dini anlamla da bölgenin simgelerinden biri haline gelmiştir. Rivayetlere göre Nuh tufanının ardından geminin bu dağa oturduğuna inanılır. Bu nedenle Cudi Dağı yüzyıllardır ziyaret edilen ve farklı anlatılarla anılan önemli bir yer olur. Dağın eteklerinde ilerledikçe sert kayalıklar, yüksek yamaçlar ve geniş manzaralar dikkat çeker. Şırnak'ın doğal güzelliklerinden biri de Kasrik Boğazı'dır. Dicle Nehri çevresinde uzanan bu bölge, sarp kayalıkların arasında farklı bir manzara oluşturur. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde vadinin görüntüsü daha da belirginleşir. Yol boyunca ilerlerken doğanın sert ama etkileyici yapısı açıkça hissedilir. Şehrin kuzeyine doğru çıkıldığındaysa Beytüşşebap bambaşka bir görüntüyle karşılar insanı. Yüksek rakımlı yaylaları, serin havası ve doğal alanlarıyla bölgenin önemli noktalarından biri olur. Özellikle yaz aylarında yaylalarda kurulan yaşam, Şırnak'ın geleneksel kültürünü yakından gösterir. Bunun yanında Uludere ve İdil gibi ilçeler de farklı kültürel dokularıyla dikkat çeker. İdil'de eski taş yapılar ve geleneksel yaşam öne çıkarken, kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığın etkisi hissedilir. Şırnak'ın kültürü günlük yaşamın içinde güçlü şekilde hissedilir. Özellikle geleneksel kıyafetler, el işçiliği ve yemek kültürü şehirde önemli bir yer tutar. Bölgenin en bilinen kültürel değerlerinden biri şal şepik kumaşıdır. Geleneksel yöntemlerle dokunan bu kumaş özellikle erkek kıyafetlerinde kullanılır. İnce işçilikle hazırlanan şal şepik yıllardır bölgenin kültürel simgelerinden biri olarak varlığını sürdürür. Şırnak aynı zamanda doğal ürünleriyle de dikkat çeker. Özellikle yüksek yaylalarda elde edilen şırnak balı, bölgenin önemli ürünlerinden biri olur. Dağlık alanlarda yetişen çeşitli bitkiler, bala kendine özgü bir aroma kazandırır. Mutfak kültüründe ise et yemekleri ve tahıl ağırlıklı tarifler öne çıkar. Özellikle kutlik, yani içli köfteye benzeyen geleneksel yemekler bölge sofralarında sıkça yer alır. Bunun yanında etli yemekler, tandır kültürü ve uzun süre pişirilen yöresel tarifler günlük yaşamın önemli parçaları olur. Köy yaşamında hazırlanan yemekler genellikle kalabalık sofralarda paylaşılır. Bu durum bölgede dayanışma kültürünün hala güçlü şekilde sürdüğünü gösterir. Şırnak'ın kültürel ve edebi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, divan edebiyatı ve tasavvuf alanında tanınan şairlerden Ahmet Cezeri olmuştur. 16. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Ahmedi Cezeri, özellikle klasik Kürt edebiyatının önemli temsilcileri arasında yer almıştır. Medrese eğitimi almış, dini ilimler ve edebiyat üzerine çalışmalar yürütmüştür. Yaşadığı dönemde bölgedeki ilim merkezlerinde bulunmuş ve şiirleriyle tanınmıştır. Ahmedi Cezeri'nin eserlerinde tasavvuf, aşk, insan ve dua gibi temalar öne çıkmıştır. Yazdığı şiirlerde hem dini hem de edebi bir anlatım kullanmış, özellikle klasik Doğu edebiyatının etkilerini eserlerine yansıtmıştır. Onun en önemli yönlerinden biri, Kürt edebiyatının yazılı geleneğine katkı sağlamış olmasıdır.

yazdığı şiirler uzun yıllar boyunca medreselerde okunmuş ve sözlü kültür aracılığıyla nesilden nesile aktarılmıştır. Ahmet-i Cezeri'nin dili ve anlatımı, yaşadığı dönemin kültürel yapısını yansıtırken, aynı zamanda bölgenin düşünce dünyasına da katkı sağlamıştır. Bugün Şırnak ve çevresinde onun adı edebiyat ve tasavvuf geleneğiyle birlikte anılmaya devam eder. Onun bıraktığı eserler bir miras olmakla birlikte bölgenin kültürel hafızasının önemli parçalarından biri olarak kabul edilir. Şırnak mutfağı, dağlık coğrafyanın ve geleneksel yaşamın etkisiyle şekillenen köklü bir yemek kültürüne sahiptir. Ancak geçmişte sıkça yapılan bazı yemekler zamanla günlük yaşamdan uzaklaşmış ve daha az hazırlanır hale gelmiştir. Bunlardan biri de meyre adı verilen geleneksel yemektir. Meyre, bulgur ve yoğurtla hazırlanan, sade görünmesine rağmen oldukça emek isteyen bir yemektir. Eskiden özellikle kırsal bölgelerde yaşayan aileler tarafından sıkça yapılırdı. Yoğurdun uzun süre kaynatılması, bulgurun kıvamında pişirilmesi ve yemeğin ağır ateşte hazırlanması gerekirdi. Özellikle kış aylarında sofralarda yer alan meyre, besleyici özelliği nedeniyle önemli bir yemek olarak görülürdü. Köy yaşamında büyük kazanlarda hazırlanır, kalabalık sofralarda paylaşılırdı. Günümüzde ise şehir yaşamının değişmesi ve geleneksel tariflerin daha az uygulanması nedeniyle meyre eski yaygınlığını kaybetmiştir. Bugün daha çok ileri yaştaki kuşakların bildiği ve bazı köylerde yapılmaya devam eden bir yemek olarak varlığını sürdürür. Şırnak'ın kültürel hayatında önemli yer tutan etkinliklerden biri, özellikle bahar aylarında düzenlenen Cudi Festivali'dir. Festival, adını şehrin en önemli simgelerinden biri olan Cudi Dağı'ndan alır. Bu etkinlik süresince doğa yürüyüşleri, kültürel programlar, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. Özellikle bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonlar büyük ilgi görür. Festival boyunca yöresel yemekler tanıtılır, halk oyunları gösterileri yapılır ve geleneksel müzik dinletileri düzenlenir. Aynı zamanda bölgenin el sanatları ve yerel ürünleri ziyaretçilerle buluşturulur. Sevgili dinleyiciler, bugün dağların gölgesinde kurulan kadim bir şehirdeydik. Şırnak. Tarihiyle, doğasıyla ve kültürel birikimiyle bu şehri birlikte keşfettik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği ve ben spikeriniz Orhan Yaşar. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Mesafeleri radyo ile kısaltan sesimizi yalnızlığına ortak eden kıymetli dostlar. Efendim bugün 29 Temmuz 2026 ve günlerden çarşamba, saatimiz tam 22 gösteriyor.

Anıların canlandığı duyguların sesle buluştuğu program Akşamın Adresi, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda mikrofonu açıyor. Ben Burak Bekcan, yayın kumanda masasında teknik yapımda sevgili Fatih İnce, hafta ortasında direksiyon başındaki yol arkadaşlarıma, nöbette sabahı bekleyen emekçi dostlarıma ve uykunun uzağında duran tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Çayınız, kahveniz hazırsa, gecenin sakinliğine sesimiz sesinize karışmaya başladı bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Erkin Koray'la başladık dostlar. İsterseniz Facebook sayfamızdan bana ulaşabilirsiniz. TRT Akşam'ın adresi efendim. Facebook'ta TRT Akşam'ın adresi. İsteklerinizi, mesajlarınızı bekliyorum dostlar. Mazhar Alanson şimdi mikrofona geliyor.

Efendim, Facebook sayfamıza dostlardan gelen güzel mesajlar var. Ahmet Can yazmış ilk olarak bu akşam. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Yeşilköy üzerinden muhabbet kaptım. Ahmet Özhan yorumu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun diyor. Elbette olacak efendim. İlyas Aydın, Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlar gönderiyor. Sıradaki müziği İhsan Özdağ'ın. İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Ahmet Can, Ahmet Can, Ahmet Uzal, Ahmet Gürel, Veysel Şahin ve Sedat Uzun'a armağan ediyor. Hatice Öney selamlar göndermiş Kopenhag'dan. Güzel bir eser lütfen diyor. Elbette sizin için de güzel bir eser dinleyeceğiz. Veysel Şahin Antalya'dan sesleniyor. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval, Türkan Tanrıverler için Musa Eroğlu'ndan Mihrivan dinleyeceğiz efendim. Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlar göndermiş. Engin de yavaş yavaş günün minesiz olduğu şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Elbette efendim dinletiriz. Eskişehir'den İbrahim Kaçar iyi yayınlar. Eskişehir'den selamlar diyor. Selamlar olsun memleketime. Ve İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler. İyi yayınlar dilerim demişler. Eksik olmayın. Sedef Ekiz, merhaba Burak Bey. Kızımın rahatsızlığı nedeniyle 45 gündür bulunduğum hamakta balkonda çayımı yudumlarken dinliyorum sizi. Sessizce ortak oluyorum sevdiğim şarkılara. Bugün Çanakkale'den yola çıkan eşim ve tüm sevenleri için Neşet Ertaş'ı rica ediyorum demişler. Neşet Ertaş'tan bir türkü dinleyeceğiz efendim. Belki tam olarak istediğiniz değil ama bir başka türküsünü seçtim bile sizin için. Zehra Kayan Fırıncı İsviçre Möhlin'den sesleniyor. Merhaba akşamın adresi, iyi yayınlar diliyorum. Bir sevgi istiyorum. Seven ve sevilenler için çalar mısınız değerli sunucumuz? Teknik Masa diyor tabii ki. Şadiye Turulaktaş yine İsviçre Möhlin'den hayırlı akşamlar, güzel bir yayın olsun demiş. Teşekkürler. Barış Manço'dan bir şarkı da sizin için dinleteceğiz. Ve Şadiye Turulaktaş güzel çiçekler göndermiş bize. Eksik olmayın efendim. Selamlar olsun Möhlin'e bir kez daha. Ve dostlar hemen dönüyorum. İlk isteğimizi Ahmet Can istemişti. Yeşil gözlerinden muhabbet

Ankara'dan Ahmet Can için de efendim. Ahmet Özhan'ı dinledik. Bu güzel şarkıda Yeşil Gözlerinden muhabbet kaptım. Hatice Öne'ye de armağan ettik Kopenhag'dan. Ve dostlardan gelen güzel isteklerle, mesajlarla yolumuza devam edelim. Hatice Öne'ye de selamlar, sevgiler göndermişti. Güzel bir eser lütfen diyordu. Cavit Tanürek sizin için mikrofonda.

Sanatçımız Cavit Tanrıbek mikrofondaydı efendim. Hatice Öne'ye, Kopenhag'dan Hatice Öne'ye armağan etmiştik. Ayrıca Konya Akören Avdan Köyü'nden değerli radyo dostumuz İlkay Karabiber dinliyor ama bu aralar pek Facebook sayfasına yazamıyor. Gözünden küçük bir operasyon geçirdi pazartesi günü. Bütün dostlara da selamları vardı. Efendim ona da armağan etmiş olalım. Selamlar olsun İlkay Karabiber. Ve sizlerden gelen diğer mesajlar, diğer isteklerle yolumuza devam edelim. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval, Türkan Tanrıverler için Musa Eroğlu'ndan Mihriban'ı istemişti. Dinliyoruz.

Antalya'dan Veysel Şahin'in isteğiydi sevgili dostlar. Ve efendim bakıyorum Facebook sayfamıza. SDP8 merhaba Burak Bey demişti. Merhaba efendim. Selamlar olsun Ankara Mama. Bugün Çanakkale'den yola

Hafıza nedeniyle 45 gündür bulunduğum Mamak'ta balkonda çayımı yudumlarken dinliyorum demişti. Sessizce ortak oluyorum sevdiğim şarkılara. Öncelikle geçmiş olsun sevgili Sinem'e. Ama 45 günde bir anne kızını da zaten iyileştirmiştir artık. Ayrıca yolda olan Servet Bey'e de selamlar olsun değerli radyo dostumuza. Evet, sizlerden gelen isteklerle yolumuza devam ediyoruz. Sıradaki şarkımızı Zeki Müren'i saygıyla anarak dinletelim. Ordudan Leyla Çabuk için.

Balkon arkadaşımla birlikte teşekkür ediyoruz. En güzel emanet olun demiş. Sedef Hanım torununun fotoğrafını da göndermiş. Sizler de öyle efendim. Sizler de öyle. Sağ olun. Sağ olun. Oradan Leyla Çabuk içindi. Zeki Müren'i dinledik. Tabii ki seven bütün dostlara da armağan ettik. Zehra Kayan Fırıncı, akşam adresine iyi yayınlar diliyorum. Bir sevgi istiyorum. Seven de sevilenler için çalar mısınız demişti. Buyursunlar efendim.

İsviçre Mühlinen Zehra Kayan Fırıncı'nın isteğiydi. Sevgili dostlar, seven ve sevilenlere armağan etmişti. Zevkle dinledik bu güzel şarkıyı. Samime Sanay seslendirdi. Bu arada Sedef Hanım, inanın hiç haberim yoktu. Sevgili Sinem kaza geçirmiş, bacağına platin takılmış. Henüz yürüyemiyordu. Dualarla inşallah diyor. İnşallah efendim, inşallah. Bununla geçmiş olsun diyelim efendim. Çok geçmiş olsun. Selamlar olsun bir kez daha Ankara Mama. Hatice Öney'de şarkısının ardından çok teşekkür ediyorum bu güzel seçim için. Saygılar, sevgiler sunuyorum demiş. Kopenhag'dan Ahmet Can yine teşekkür ederim Burak Bey demiş. Eksik olmayın efendim. Ve Barış Manço'dan bir şarkı istiyordu. Yine Möhlin'den Şadiye Turalaktaş buyursunlar.

İsviçre Möhlinden Şadiye Toralaktaş için Barış Manço mikrofondaydı sevgili dostlar. Ve efendim akşamın adresine şimdi rotamızı iki kıtayı birleştiren her yanından tarih fışkıran o muazzam şehre İstanbul'a Tirsi Malikanesi'ne çeviriyoruz. Sevgili Fatih Tirsi bizlere öyle bir mesaj göndermiş ki dostlar. Yeni Kapı kazılarından Mimar Sinan'ın eşsiz eserlerine, Galata Kulesi'nden Boğaz'ın o güzel balık ekmek teknelerine kadar adeta kelimelerle bir İstanbul tablosu çizmiş ve diyor ki sizi bu akşam İstanbul'da aşure tatlısının içi gibi karmakarışık bir halde dinliyorum. Aleykümselam Fatih Bey, o güzel ve buram buram tarih kokan anlatımınıza Tirsi Malikanesi'ne Ankara'dan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. İstanbul'un o tatlı karmaşasına neşe katılacak şahane bir 90'lar klasiği istemiş bizden Fatih Bey. Emel Müftüoğlu demiş ama Erdal Çelik'ten buldum o şarkıyı. Hepimizin diline dolanan, enerjisiyle içimizi kıpır kıpır eden güzel bir şarkı. Dinliyoruz efendim. Duyguların sesle buluştu program. Akşamın adresinde beraberliğimiz devam ediyor.

Efendim sevgili Fatih Terzi için de bu güzel şarkıyı Canımın İstanbul Köşesi Erdal Çelik'ten dinledik. Akşamın adresinde o güzel enerjiniz stüdyomuzu şenlendirmeye devam ediyor. Zehra ablamızdan ve Şadiye ablamızdan o sucacık kardeşim hitaplarıyla çok güzel teşekkürler geldi. Başımın üstüne hem kendi adıma hem de teknik masadaki arkadaşım Fatih İnce adına bu güzel kelimelerinize gönülden teşekkür ediyoruz efendim. Sizlerin o güzel sevgisi bizim en büyük yakıtımız. Bu arada aramıza yeni katılan frekansımıza bu akşam biraz geç saatlerde mesaj gönderen Abdullah Baş'a da selamlar olsun İstanbul'a, değerli radyo dostumuza. Duyguların sesle buluştuğu program akşamın adresinde salı gecesinin, affedersiniz, çarşamba gecesinin o güzel ritmi sizlerin bu harika dostuyla akıp gidiyor. Son bir iki şarkı daha dinleyeceğiz efendim. Cem Karaca'yı dinleyelim, ardından vedalaşacağız.

Saatimiz 22.53.54'e yaklaşıyor sevgili dostlar. Ve efendim bu akşam da programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle bir bakıyorum Facebook sayfamıza. Dostlardan gelen mesajlar var mı? Özellikle Ankara'dan Sadi Bey'e, Yasemin Hanım'a, Gaye Hanım'a selamlar olsun efendim. Onlar da yavaş yavaş aramıza katılıyorlar. Bir kez daha sayfamızı

Güncelliyorum biraz. Bilgisayarımda yavaşlık var da. Evet dostlar. Akşam adresinde bu akşamın da dost meclisinde. Şimdilik son dakikalardayız ama ne güzel izler bıraktık bu gece frekansımızda. Bizleri İstanbul'dan Tirsi Malikanesi'nden o büyüleyici İstanbul tasviriyle dinleyen Fatih Tirsi'ye

Kopenhag'dan Hatice Öne'ye, Ankara'dan Ahmet Can'a, İsviçre Möhlin'den o güzel yüreğiyle canımıza can katan Zehra ablamıza, Ordulu Bey'den Yüksel Yılmaz'a, samimiyetiyle içimizi ısıtan Şadiye Tural Aktaş ablamıza ve Eskişehir'den İbrahim Kaçar'a çok ama çok teşekkürler. Dualarımız ve kalbimiz bu gece Mamak'ta balkonda çayını yudumlarken bizi dinleyen Sedef Ekiz Hanımefendi'ye, özellikle kızınıza acil şifalar diliyoruz Sedef Hanım. Dileriz en kısa sürede sağlığına kavuşur. Sesimiz size moral, yoldaş olsun. Çanakkale'den yola çıkan eşinize ve yollarda olan tüm can dostlarımıza, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü'ye, Ordu'dan Leyla Çabuğa ve Antalya'dan Veysel Şahin nezdinde tüm dost grubuna hayırlı yolculuklar, güzel akşamlar diliyoruz. Ve tabii ki Sokat Ormanbeyli Köyü'nden İlyas Aydın'a ve selam gönderdiği tüm hemşerilerine sevgilerimizi iletiyoruz. İlyas dostumuzun o çok kıymetli uyarısında yayını kapatırken akşamın adresinin ortak sağduyusu olarak bir kez daha tekrarlayayım. Bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal, orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklı dostlar. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi. Yollardaki tüm sürücülerimiz de lütfen emniyet kemerlerini taksınlar. Sevdikleriniz sizleri bekliyor. Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı program akşamın adresinde bu gecelikte bize ayrılan sürenin sonuna

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde ekonomide yaşanan çoklu şokları başarıyla yönettiklerini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye'nin her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinde çerçeve yasa için meclisteki görüşme trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki liderlerle üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Keçeli, Guterres'in çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Japonya, güneyini vuran 7,1 depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde ekonomide yaşanan çoklu şokları başarıyla yönettiklerini söyledi. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye'nin her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirtti.
2: Bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle küresel petrol arzında tarihin en büyük şoklarından biri yaşanmaktadır. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde Allah'a hamdolsun, çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir. Siyasette güven, yönetimde istikrar olduğu sürece Allah'ın izniyle her sorun çözülür, her sıkıntı giderilir, her engelin üstesinden gelinir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör sebebiyle Türkiye'nin kaybının 2,3 trilyon doları aştığını belirtti. Terörsüz Türkiye süreci menziline vardığında kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır dedi. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası konuştu.
2: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse iki katıdır. Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bunu da her fırsatta vurguladığım gibi devletimizin nitelikleriyle aziz milletimizin değerlerine halel getirmeden yapacağız.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde çerçeve yasa için meclisteki görüşme trafiği devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda son hazırlıklar ele alındı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre...

0: 10-12 maddeden oluşması planlanan teklif önce meclisteki diğer gruplarla paylaşılacak, mümkün olan en geniş mutabakat zemini aranacak. Teklifin diğer siyasi partilerle birlikte meclise ortak sunulması planlanıyor. Bunun için hafta boyu partiler arası görüşmeler gerçekleşecek. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre çerçeve yasanın teklif metni bu hafta sonuna kadar tamamlanacak. Kanunun hayata geçmesiyle birlikte iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Genel af niteliği taşımayacak. Teklifin önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. CHP yarın mecliste kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 44 milletvekilinin katılması beklenen toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Merkez yönetim kurulu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında cuma günü toplanacak. Gündemde kurultay takvimi olacak. Hazırlık komisyonu çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verecek. Takvim 1 Eylül itibariyle mahalle delegelerinin seçimiyle başlayacak. MYK'da bazı il başkanlıklarına atamalar yapılması da bekleniyor. Bugüne kadar genel merkez 55 il başkanını görevden aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 91 milletvekilinin istifasının ardından arınma vurgusu yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Arınma büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu yeni partinin yol haritası da şekilleniyor. Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun belirlediği toplantıda Özel milletvekillerini uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. CHP'den istifa eden bazı belediye başkanları da yeni partiye katıldı. Yeni parti teşkilatlanma çalışmaları kapsamında il ve ilçelerde yoğun çalışma yürütüyor. Ağustos ve Eylül aylarında kongrelerin tamamlanması planlanıyor. Kurultay içinse Ekim ayı işaret ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün haklarını ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini yok sayan girişimlerin başarıya ulaşamayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in adaya yaptığı ziyaretin kıymetli olduğunu belirtti. Erdoğan, Kıbrıs'ı jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz uyarısında bulundu.
1: Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatleri yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Adada sükunet ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir.
0: Erdoğan, Kıbrıs meselesinde tarihi gerçekleri görmezden gelen yaklaşımlarla sağlıklı bir sonuca ulaşılamayacağını söyledi. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeli dedi. Sözü Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin adaya yaptığı ziyarete getirdi.
1: Sayın Guterres'in 16 yıl aradan sonra adaya giden ilk genel sekreter olması kuşkusuz çok kıymetlidir. Türkiye, Sayın Guterres'in barış çabalarına her daim güçlü destek olmuş, kendisini samimiyetle desteklemiş bir ülkedir. Bundan sonra da kendisiyle yakın istişare içinde olmayı sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs konusunda yanlış hesap yapanları uyardı.
1: Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi, 52 sene önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir.
0: Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Orta Doğu'da devam eden saldırıları da vardı.
1: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut yönetimi tahrik ve tertipleriyle bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası verdi mesajlarını.
1: Şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
0: Erdoğan söndürme çalışmaları için yoğun çaba harcandığını vurguladı.
1: Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.
0: Erdoğan'ın gündeminde daha önce meydana gelen orman yangınlarına ilişkin gerçek dışı iddialar vardı.
1: Yanan alanların tamamı yeniden tohum ve fidanla buluştu. Yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı. Tohum atıldı. Oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi.
0: Erdoğan orman yangınlarına karşı Ağustos ve Eylül aylarına dikkati çekti.
1: Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi ve ekledi.
1: Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan usulsüzlük soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet ve irtikap suçu işlendiği gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve belediye yetkilileri bulunuyor. Soruşturma dosyasının detaylarına da ulaşıldığı MASAK verilerine göre belediye iştiraki Kent AŞ ile müteahhitler arasında yaklaşık 1 milyar 100 bin TL danışmanlık hizmeti adı altında sözleşme imzalandı. Ancak bu miktarın yaklaşık 362 milyon lirası müteahhitlerden zorla alındı. Dosyada İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nce hazırlanan tevdi raporuna da yer verildi. Raporda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bu suçların işlenmesinde katkısı olduğu belirtildi. Alınan rüşvetin bir kısmının konum ve yetkiye göre belediyedeki bazı personele verildiği, bir kısmının ise Başkan Sinem Dedetaş'ın özel kaleminin talebine göre Kent AŞ Genel Müdürü'ne elden teslim edildiği öne sürüldü. Nakit ödeme yapmak istemeyen müteahhit firmalara ise Dedetaş imzalı paravan bağış protokolüyle tadilat işlerinin yaptırıldığı tespit edildi.

yüzük soruşturması sürüyor. 14 ünlü ismin ifadesi tamamlandı. 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Bernal Açın, Eda Edre, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadesi alındı. Şüpheliler hakkındaki başta konut ve konteyner alımları ve taşınmaz devirleri olmak üzere usulsüzlük iddiaları inceliyor. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ve Gülben Ergen'in ifadesi alındı. Sangu, Haluk Levent'ten hiç şüphe duymadığını, derneğin İBAN hesabına 100 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi. Gülben Ergen, Ahbap Derneği'ni özel olarak kimseyi yönlendirmediğini belirtti. Ücretsiz verdikleri Gazze konserinden elde edilen gelirin bile nereye gittiğini bilmediğini iddia etti. Hayko Cepkin ise Ahbap Derneği'ne güvendiğini ama Haluk Levent'e şüpheyle baktığını ifade etti. Derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını kaydetti. Ve Uğur Dündar, kendisine Ahbap Derneği ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımı neden sildiği soruldu. Soruşturmayı duyunca silmek durumunda kaldım dedi. Derneğe ise hiç bağış yapmadığını söyledi. Daha önce Fatih Altaylı, Ece Üner, Hazal Kaya gibi isimler bu kapsamda ifade vermişti. Henüz ifade vermeyen Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan'ın da adliyeye gitmesi bekleniyor. Soruşturmada bugüne kadar 67 kişi hakkında işlem yapıldı. Aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüpheli tutuklandı. Yöneticilerin tutuklanması üzerine Ahbap Derneği'nin idare yetkisi İstanbul 8. Suç Ceza Hakimliği kararıyla 3 kişilik yönetime devredildi. Derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlıklarının idaresinde bu 3 kişilik yeni yönetim görevlendirildi. Tasarruf mevduatı sigorta fonu Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. 6 yıl önce kaybolan Gülistan Duku ile ilgili soruşturma genişletildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. ABD'de tutuklanan firari Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği itiraf mektubundaki ayrıntılar da ortaya çıktı. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in bir kızı öldürdüm dediğini ileri sürdü. Umut Altaş, itiraflarında cesedin Tuncay Sonel'in yardımıyla gömüldüğünü ileri sürdü. Son olarak Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 16 oldu. Tunceli eski valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'le eşi Handan Sonel tutuklular arasında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'ı ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Haristo Dourlidis ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Guterres bir kez daha Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta barışa destek kararlılığının süreceğini vurguladı. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni 5+1 toplantısı düzenleyeceğim, iki taraf ve garantör ülkelerle istişare içinde çalışacağız dedi. Özellikle 3 garantör ülke olan Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın desteğinin sürmesine güveniyorum diye ekledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki liderlerle üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Keçeli Guterres'in çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Öncü Keçeli açıklamasında 10 yıllar boyunca denenmiş ve tükenmiş çözüm yollarının geçmişte kaldığına bir kez daha dikkat çekti. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne adadaki gerçekler esas alınarak varılabileceğine inandığını yineledi. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3,5 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Haziran toplantısındaki politika metni değiştirilmedi.
Amerika Birleşik Devletleri 4 gün aradan sonra yeniden İran'ı hedef aldı. İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bir füzeyle hedef alındı. Füze 40

alana düştü. Ölen ya da yaralanan olmadı. ABD ile Suudi Arabistan, Irak'taki İran destekli gruplara da saldırı düzenledi. 20 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Buna karşılık İran, Ürdün'deki Amerikan üssüne balistik füzeler fırlattı. ABD Başkanı Donald Trump karşılıklı saldırıların ardından Amerikan medyasına konuştu. İran için onları sert vuracağız, canını okuyacağız, ağır dayak yiyecekler dedi Trump. Irak'taki İran destekli gruplara Suudi Arabistan'la yaptıkları ortak saldırıyı da değerlendirdi. Saldırıların Irak hükümetiyle koordinasyon içinde yapıldığını iddia etti. Irak ise saldırıyı kınadı. Bunun ülkenin egemenliğinin ihlali olduğunu duyurdu. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Onlarca kişinin de yaralandığı depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin yol açtığı yıkım havadan da görüntülendi. Yollar ve köprülerin hasar alması sonucu ulaşım aksadı. Trenler devrildi. Depremler nedeniyle 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. 300 bin kişi tahliye edildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde ekonomide yaşanan çoklu şokları başarıyla yönettiklerini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye'nin her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinde çerçeve yasa için meclisteki görüşme trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki liderlerle üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Keçeli, Guterres'in çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan Sarı Lacivertler deplasman maçını 1-1'lik beraberlikle tamamladı. Temsilcimiz bu sonuçla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Avrupa arenasında yarın iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda tek golle geçtiği Midtjylland'la bu sefer deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak. TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Bordo Maviller, Standard Liège'den René Mitongo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Karadeniz ekibi 18 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Standard Liège'e 3 milyon avroyu 3 taksit halinde ödeyecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarında geç kalındığı eleştirilerine cevap verdi. Doğru planlamayla 4 sene üst üste şampiyon olduklarını belirten Özbek, sabır ve destek istedi. Icardi ve Osimhen gibi yıldız transferlerin hepsi Eylül ayında gerçekleşti diyen Özbek, amaçlarının Galatasaray'a en iyi transferi yapmak olduğunu söyledi. Hava durumu. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney batısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı da şöyle: Ankara 12, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Muğla 21, Bursa 17, İzmir ve Çanakkale 22, Adana ve Diyarbakır 24, Antalya 29, Bolu 10, Erzurum 13, Van 18 derece. Yol durumu. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya

0: Ankara-Hisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapatılarak trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sürdürülüyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Mücevher Kutusu 2. Bölüm. Yazan Birgül Mançuhan, yöneten Mehmet Atay, yapımcı Ersan Edinç, efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kazım Akşar, Gaye Özlem Akınözü, Sevgi İclal Özergün, Feray Ayşe Akınsal, Müştak İhsan Sanıvar.

Gaye, lise yıllarında annesinin ölümüyle üvey ablası tarafından evden kovulmuş ve bunu unutamamış genç bir kadındır. Kendisinden oldukça büyük, varlıklı bir adam olan Sedat'la evlendikten sonra da geçmiş yılların olumsuz etkilerini üzerinden atamamıştır. Geçirdiği kötü yıllar, dönem dönem ortaya çıkan yıpratıcı kabuslarla yaşamını zehir etmektedir. Kocasının ve yakın arkadaşı Sevgi'nin sıcak yaklaşımları sorununa çare getirmediği gibi, gün geçtikçe durumu daha da kötüye gitmekte, sadece özel ilgi alanına giren antika eşya merakı biraz olsun onu oyalamaktadır. Bir gün, kimsesizler yurdundan pedagog Feray Hanım telefon ederek, görüşmek üzere gayeden randevu alır.

0: Tanıştığımıza sevindim Feray Hanım. Buyurun oturun. Bugün beni gerçekten çok meraklandırdınız. Eğer bağış için geldiyseniz...
1: Hayır, bağış için gelmedim. Gelişimin nedeni ablanız.
0: Ablam mı?
1: Evet. Ondan en son ne zaman haber aldınız?
0: Ben 10 sene oldu.
1: O halde ne yazık ki kötü haberi veren ben olacağım.
0: Kötü haber mi?

0: Ablanız öldü Gaye Hanım. 2 yıl önce bir trafik kazasında.
1: Aman Allah'ım.
0: Ne yazık ki öyle. 10 yıl dediniz değil mi? O halde bir yeğeniniz olduğundan da haberiniz yok.
1: Yeğen mi? Ablam evlenmiş mi?
0: Evet. Ablanız şanssız bir izdivaç yapmış. Eşi alkolikmiş ve evliliklerinden kısa süre sonra siroz nedeniyle vefat etmiş.
1: Ya çocuk?
0: Harika bir yeğeniniz var Gaye Hanım. 5 yaşında, sarışın, çok güzel bir kız çocuğu. Sizi görünce şaşırdım zaten. O kadar birbirinize benziyorsunuz ki. Gerçekten şanslısınız.
1: Şanslı mıyım? Anlayamadım.
0: Anlaşılmayacak bir şey yok. Kimsesizler yurdunda kalan, annesi ve babası olmayan bir yeğeniniz var. Sizden başka kimsesi de yok. Sanırım onu velayetinize alırsınız.
1: Siz neler söylüyorsunuz Allah aşkına?
0: Sanırım gayet açık. Bir yeğeniniz olduğunu ve onun bakımını üstlenmeniz gerektiğini söylüyorum.
1: O halde çok yanılıyorsunuz Feray Hanım. Çünkü hiç böyle bir niyetim yok.
0: Bakın ben anlatamadım
1: hayır,
0: galiba.
1: Hayır hayır, gayet iyi anlattınız. Size daha açık söyleyeyim. Ablamın çocuğunu almayacağım. Sanırım bu konuda yasal bir zorunluluk yoktur.
0: Hayır. Tek zorunluluk vicdani olabilir.
1: Lütfen bana vicdandan bahsetmeyin. Söz konusu çocuğun annesi vicdan hakkında öğrenmem gereken her şeyi öğretti bana.
0: Sanıyorum ablanızla aranızda hoş olmayan bazı şeyler yaşanmış. Ama bu çocuğun yaşananların sorumlusu olmayacağı ortada. Öyle değil mi?
1: Bakın ben kimseyi sorumlu tutmuyorum. Geçmiş yaşandı ve bitti. Ama artık bana o günleri hatırlatacak hiçbir şeye tahammül edecek durumda değilim.
0: Siz geçmişi kapatmamışsınız ki. Hesaplaşmayı sürdürüyorsunuz. Çok acı çekmiş olabilirsiniz.
1: Bakın ama beni en çok sinirlendiren şey nedir biliyor musunuz? Başkalarının hiç bilmedikleri yaşamlar hakkında fikir yürütmeleri. Oysa hissedebilmek için yaşamak gerekir. Yorum yapmak, yargılamak, karar vermek çok kolaydır. Siz de hemen şurada tanışalı birkaç dakika olmuşken beni, ablamı ve yaşananları kendinizce bir yerlere oturttunuz.
0: Eğer konuşmalarımdan böyle bir anlam çıktıysa özür dilerim.
1: Neyse boş verin, önemli değil.
0: Belki bir kez daha düşünmek istersiniz.
1: Emin olun alıp almamaya karar veremediğim şey antika bir mücevher kutusu olsaydı daha uzun düşünebilirdim.
0: Yani bu çocuğun sizin gözünüzde bir kutu kadar değeri yok, öyle mi?
1: Galiba ilk defa birbirimizi anladık.
0: Belki eşiniz bu konuyu bilmek ister.
1: Pedagog olduğunuzu söylediniz Feray Hanım. Sizce bu evde bir çocuk yaşıyor mu?
0: Bilemiyorum. Şu anda salondayız ama.
1: Ama yine de bir şeyler sezebilirsiniz.
0: Emin değilim. Ama galiba çocuğunuz yok.
1: Evet bildiniz. Peki neden dersiniz? Ben istemediğim için. Şimdi tekrar düşünelim. Yaşamında kendi çocuğu olması fikrine bile katlanamayan bir kadının kocasının karşısına geçip ablamın çocuğuna evlat edinmek istiyorum demesi nasıl bir şey olur sizce?
0: Belki çok özel bir soru ama neden çocuk istemediniz?
1: Bu gayet açık. Sevmediğim için.
0: Buna inanmıyorum.
1: Neden? Eğer bütün kadınlar çocuk sevseydi kimsesizler yurdu olmazdı. Ve tabii siz de işsiz kalırdınız.
0: Yurttaki çocukların tümü terk edilmiş değil. İşlerinde sizin yeğeniniz gibi anne ve babası hayatta olmayan pek çok çocuk var.
1: Her neyse, ben daha gerçekçi davrandım diyelim. İstemediğim bir şeyi dünyaya getirerek hem onun hem kendimin mutsuz olmasını engellemiş oldum.
0: Az önce yanılmıyorsam hissedebilmek için yaşamak gerekir demiştiniz. O halde nasıl oluyor da hiç yaşamadığınız bir duygunun sizi mutsuz edeceğine karar verebiliyorsunuz?
1: Bakın benim ne düşündüğüm ya da ne hissettiğim sizi hiç ilgilendirmez. Bilmeniz gereken tek şey o çocuğu istemediğim.
0: Pekala Gaye Hanım. Yalnız sizden bir isteğim var.
1: Evet.
0: Çocuğu bir kez görün.
1: Neden? Bu neyi değiştirebilir ki? Onu görünce etkileneceğimi ve ne büyük bir hata yaptığımı kavrayarak gözyaşlarına boğulacağımı mı sanıyorsunuz? Bu ancak filmlerde olur Feray Hanım.
0: Madem bir şey değiştirmeyecek o halde yurda gelin bir gün.
1: Hayır.
0: Neden?
1: İstemiyorum. Kusura bakmayın ama insanı rahatsız eden zorlayıcı bir yanınız var.
0: Haklısınız, işim bu. Evet, daha fazla zamanınızı almayayım. Buyurun kartımı. Eğer fikrinizi değiştirirseniz.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Ben yine de şuraya bırakıyorum. Hoşça kalın Gaye Hanım. Yine görüşeceğiz.

0: Sevgi, ne konuşuyordunuz Kezban'la öyle fısır fısır?
1: Çok az para veriyormuşsun kadına, seni şikayet ediyordu.
2: Şaka şaka. Oğlu işini bırakmış.
0: Bak, buna hiç şaşırmadım. Belliydi o çocuğun böyle bir şey yapacağı.
2: Kadın perişan. Sedat Bey'e söylemiş, o da ilgileneceğine söz verince pek sevinmiş.
0: Allah Allah. Desene benden.

0: Başka herkesin haberi var.
1: Ne o? Kezban'ın sorunlarını seninle paylaşmaması kıskandırdı mı seni?
0: Bütün günümüz birlikte geçiyor ama nedense bana hiçbir şey söylemiyor.
1: Nedense mi? Şimdiye kadar kadının hangi derdini açmasına izin verdin ki?
0: Aman, ben de meraklısıydım sanki. Söylemediği daha iyi. Kim demiş ona doğur diye? Doğurmak kolay. Ya sonrası? İşte böyle çeker. Uf, neyse canım, bırakalım şimdi Kezban'ı. Sevgi, kimsesizler yurdundan Feray adında bir pedagog tanıyor musun?
1: Evet. Sen nereden tanıyorsun onu?
0: 2 gün önce buradaydı.
1: Neden gelmiş?
0: Ablam ölmüş. Kocası da. Yani ablam evlenmiş. Kimsesizler yurdunda kalan bir çocukları varmış. Onun için.
1: Yani senin yeğenin.
0: Evet, öyle de denebilir.
1: Gayet harika bir haber bu. Neden hemen haber vermedin bana? İşlemlere başladınız mı?
0: Ne işlemi?
1: Çocuğu velayetine almak için tabii.
0: Of, Sevgi, saçmalama. Hiç öyle bir niyetim yok. Aslında sana başka bir şey soracaktım. Yani sen bu işlerin içinde olduğun için daha iyi bilirsin. Beni bu çocuğu almaya zorlayabilirler mi? Gerçi kadın böyle bir zorunluluk olmadığını söyledi ama... Ne bakıyorsun öyle?
1: Sen neler söylüyorsun Allah aşkına? Çocuğu orada mı bırakacaksın?
0: O zaten oradaydı.
1: Bence senin aklın başında değil.
0: Anlamıyorum, neden herkes bana baskı yapıyor? Eğer bir çocuk isteseydim doğururdum.
1: Kim baskı yapan, Sedat Bey mi?
0: Başta o Feray denen küstah kadın.
1: Canım, onu sevmemen çok doğal. Çetin cevizdir, inandığı işin peşini bırakmaz.
0: Ne demek oluyor şimdi bu?
1: Onu daha çok göreceksin demek. İstersen sevmeye çalış ha?
0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Zaten kafam karmakarışık.
1: Neden? Eğer endişen çocuğun sana zorla verilmesi ise hiç korkma. Bir anne bile bakamayacak durumdaysa çocuğunu yurttan almak zorunda değil.
0: Ha, iyi öyleyse.
1: Hala karışık mı kafa? Ne düşünüyorsun?
0: Ben hiçbir şey.
1: Keşke senin yerinde ben olsaydım. Nasıl özenle büyütürdüm onu. Bu ne kadar büyük bir şans aslında. Ama farkında değilsin.
0: Hadi canım, saçmalama. Nasıl bakacaksın ona? Akşama kadar bir odasın. Hafta sonları da hayır işleriyle uğraşıyorsun.
1: Senin yerinde olsaydım dedim. Senin kadar genç ve zamanı bol.
0: Seni de duyan 3.30'unda sanırım.
1: O kadar değilsem de... Sen liseyi bitirirken ben master'ımı tamamlıyordum. Neyse, bu gerçeği herkesin bilmesi gerekmiyor. Yoksa yaşım ortaya çıkacak. Sedat Bey ne diyor bu işe?
0: Onun haberi bile yok.
1: Yani söylemedin mi?
0: Ay, ne var bunda bu kadar şaşacak anlamıyorum. Benim dışımda herkes pek önemsiyor bu olayı.
1: Çünkü önemli. Çünkü söz konusu olan bir insanın hayatı.
0: Bak, ne sen ne Feray ne de bir başkası bu tür konuşmalarla suçluluk duymamı sağlayabilir. Beni anlıyor musun?
1: Bence Sedat Bey'e söylemesin. Başkasından duyarsa hoş olmaz.
0: Sen söylemezsen duymaz.
1: Kararın kesin mi?
0: Evet.
1: Gaye. En son ne zaman ağladın?

0: Sizi böyle alelacele çağırdığım için kızmadınız bana, değil mi?
1: Aa, hayır. Demek sonunda alabildiniz Müştak Bey.
0: Evet, biraz zor oldu ama mücevher kutusunu görünce bu zahmete değdiğine siz de karar vereceksiniz.
1: Neden öğlene kadar gelin dediniz?
0: Yine kızacaksınız ama belki beğenmezsiniz diye öğleden sonra Bayan Sefir olduğunu davet etmiştim.
1: Aa, ne kadar kötüsünüz. Ya bir işim olsaydı? Ya gelemeseydim?
0: Geleceğinize emindim.
1: Peki, kutuyu ben alırsam kadına ne diyeceksiniz?
0: Satıldı diyeceğim. Ayrıca bunun ne önemi var Gaye Hanım? Bana göre değerli müşteri daha çok ödeyen değil, aldığı antikayı hissedebilendir.
1: Teşekkür ederim Müştak Bey.
0: Hayatımızda para her şeyin önüne geçiyor. Ben de buna dayanamıyorum. Artık bir antikaya herhangi bir şeyi değil, tarihi ellerinde tuttuğunu bilerek dokunan öyle az kişi var ki. Siz işte o nadir insanlardan birisiniz.
1: Ama yine de Bayan Sefiroğlu'na haber vermeyi ihmal etmiyorsunuz.
0: Çünkü yaşamak zorundayım. Hissi davranırsam geçinemem.
1: Evet, haklısınız. Beni daha ne kadar bekleteceksiniz? Yoksa Bayan Sefiroğlu gelene kadar mı?
0: Özür dilerim, özür dilerim. Ha, işte burada, işte burada. Göz önünde durmasın diye dolaba kaldırdım. Evet, beğendiniz mi?
1: Bu gerçekten çok güzel. Hakikaten peşinden koşulmaya değecek bir parçaymış bu.
0: Size dememiş miydim?
1: Nasıl açılıyor?

0: Ne yazık ki açılmıyor.
1: Açılmıyor mu? İyi ama nasıl olur?
0: Kutunun tek kusuru bu. Kilitli oluşu.
1: Belki bir anahtar yaptırılabilir.
0: Maalesef. Dikkat ederseniz kutuda anahtar girişi için hiçbir delik yok.
1: Ama bir yolu olmalı, bu böyle yapılmadı ya.
0: Ben bulamadım. Belki siz bulursunuz.
1: Ya bulamazsam? O zaman kullanamam.
0: Evet, belki sadece süs eşyası olarak. Tabii yine de siz bilirsiniz. Yani almak zorunda değilsiniz.
1: Nasılsa hazırda bir müşteriniz daha var.
0: Belki o da almaz.
1: Ya alırsa?
0: Ha, bu da mümkün. Ne diyorsunuz?
1: İçinde hiçbir şey yok galiba.
0: Ne olmasını isterdiniz? Gerdanlık ya da yüzük falan mı? O zaman almanız güçleşirdi.
1: Bu haliyle kolay mı sanki? Ne kadar?
0: Sizin için 5 milyon.
1: Bu fiyatla dolu bir mücevher kutusundan hiç farkı kalmıyor, öyle değil?
0: Size bu parçayı övmeme gerek yok Gaye Hanım. Çünkü değerini biliyorsunuz.
1: Yine de açılmayan bir mücevher kutusu için çok fazla. Aklıma başka bir şey geldi. Sahibi olan hanım nasıl açıldığını biliyordur belki.
0: Hayır, bana bilmediğini söyledi. Tabii, aksi de olabilir.
1: Anlayamadım.
0: Kadını tanımadığınız için anlatmak zor. Son derece aksi ve huysuz bir insan. Belki biliyordur nasıl açıldığını. Ama mücevher kutusunu kaybetmenin acısıyla bana söylememiş olabilir diye düşünüyorum.
1: Bir de kendisiyle ben görüşsem?
0: Faydası olacağını hiç sanmam.
1: Yine de şansımı denemek isterim.
0: Siz bilirsiniz. Yalnız pek tekin bir yer değil. Dedim ya, kadın sefalet içinde yaşıyor.
1: Olsun, hiç önemli değil. Giderim.
0: Adresi yazayım size.
1: Ah, çok teşekkür ederim.
0: Beni de sonuçtan haberdardın, merak ettim. İyi bir alışverişti Gaye Hanım. Buyurun adresi.
1: Bunu benim için mi yoksa kendiniz için mi söylüyorsunuz?

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün sizlerle birlikte belki de en eski dostlarımızdan birinin penceresinden dışarı bakacağız. O dostun adı tren. Kimimiz için çocukluğun heyecanıdır tren, kimimiz için üniversite yıllarının ilk yolculuğu, kimimiz için gurbetten memlekete dönüş, kimimiz içinse bir istasyonda yaşanan sessiz bir veda. Ama hepimiz için tren biraz da hayatın kendisidir. Çünkü tren bize yalnızca bir şehirden başka bir şehre gitmeyi öğretmez. Bazen beklemeyi öğretir, bazen sabretmeyi, bazen de yavaşlamayı. İçinde yaşadığımız çağ sürekli daha hızlı olmamızı istiyor. Dakikalarla yarışıyoruz, bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman başımızı kaldırıp gökyüzüne bakmaya bile fırsat bulamıyoruz. Oysa tren bütün bu telaşın tam tersini fısıldıyor kulağımıza. Dur, bak, dinle, fark et. İşte bugün tam da bunu yapacağız. Rayların ritmine kulak vereceğiz. Pencereden dışarı bakacağız. Türkiye'nin dört bir yanını trenin ağır ama huzurlu temposuyla birlikte keşfedeceğiz. Çünkü bazı manzaralar yalnızca tren penceresinden güzeldir. Hadi şimdi hayalinizde küçük bir bavul hazırlayın. Çok eşya almanıza gerek yok. Bu yolculukta en önemli şey merakınız olacak. Bir de pencere kenarında bir koltuk. İstasyondayız. Sabah henüz yeni uyanıyor.

Gökyüzü açık mavi ile pembe arasında ince bir çizgi gibi uzanıyor. Peronda bekleyen insanların yüzlerinde tanıdık bir heyecan var. Kimisi sevdiklerini uğurluyor, kimisi kavuşmanın sevincini yaşıyor. Küçük bir çocuk babasının elini sıkıca tutmuş. Hayatında ilk kez trene binecek olmanın heyecanı gözlerinden okunuyor. Yaşlı bir çift, yıllar önce çıktıkları ilk yolculuğu hatırlıyor sanki. Bir öğrenci omuzundaki sırt çantasını düzeltiyor. Belki de yeni başlayacağı hayatın ilk sayfasını açmaya hazırlanıyor. İstasyonda çalışan görevli elindeki yeşil bayrağı dikkatle kontrol ediyor. Lokomotif derin bir nefes alır gibi homurdanıyor. Sonra o tanıdık düdük sesi duyuluyor. Ve trenimiz ağır ağır hareket ediyor. Tak, tak, tak. Rayların sesi. Belki de dünyanın en tanıdık melodilerinden biridir. Bir süre sonra insan bu ritme alışır, kalbin atışları bile sanki ona uyum sağlar. İşte tren yolculuğunu farklı yapan biraz da budur. İnsan yalnızca bir araçta yolculuk etmez, kendi düşüncelerinin de yolcusu olur. Camdan dışarı bakarken bazen çocukluğunu hatırlar, bazen uzun zamandır görmediği bir dostunu, bazen de henüz gerçekleşmemiş hayallerini. Şimdi şehir yavaş yavaş geride kalıyor. Beton binaların yerini geniş tarlalar almaya başladı. Sabah güneşi buğday başaklarının üzerine altın rengi bir örtü seriyor. Rüzgar başakların arasında dolaştıkça sanki görünmeyen bir el bütün ovayı okşuyor. Bir köy yolu raylara paralel uzanıyor. Bisikletiyle okula giden iki çocuk geçen trene heyecanla el sallıyor. Belki her sabah aynı saatte bu treni bekliyorlar. Belki de onlar için tren uzak şehirlerden gelen umut demek.

Deride küçük bir dere beliriyor. Su sabah ışığında gümüş gibi parlıyor. Bir balıkçı sessiz çoltasını hazırlıyor. Yanındaki söğüt ağacı suya doğru eğilmiş. Doğa henüz tam anlamıyla uyanmamış. Ama tren çoktan yoluna koyulmuş. İşte bu yüzden sabah trenleri bambaşkadır. Onlar yalnızca yolcuları değil, yeni bir günü de taşır. Sevgili dinleyenler, tren yolculuğunun en güzel yanı insanın zamanı yeniden hissetmesidir. Saatler burada farklı akar. Kimse acele etmez, kimse sürekli telefona bakmaz. Pencerenin dışındaki hayat bütün dikkatimizi üzerine çeker. Bir çiftçi tarlasını sürmektedir, bir çoban sürüsünü ovaya çıkartmaktadır. Leylekler göç yolculuğunda gökyüzünde süzülmektedir. Hepsi kendi zamanında, kendi ritminde ve biz de artık o ritmin bir parçasıyız. Belki uzun zamandır ihtiyacımız olan şey tam olarak buydu. Hayatın doğal akışını yeniden hatırlamak. Şimdi küçük bir köprünün üzerindeyiz. Altımızdan akan dere yüzlerce yıldır aynı yatağa akıyor. Belki bu raylar döşenmeden çok önce de aynı su bu topraklardan geçiyordu. Doğa sabırlıdır. İnsansa çoğu zaman acelecidir. Tren bu ikisi arasında güzel bir denge kurar. Hem ilerler hem de acele etmez. Trenimiz yoluna devam ediyor. Pencerenin dışındaki manzara yavaş yavaş değişiyor. Şehir geride kaldı. Şimdi geniş bozkırlar uyanıyor. Rüzgarın yön verdiği başaklar altın renkli bir denizi andırıyor. Uzakta bir köy görünüyor. Kırmızı kiremitli çatılar, beyaz badanalı evler, köy meydanındaki yaşlı çınar. Hayat burada daha yavaş akıyor. Belki de tren yolculuğunun en güzel yanı budur. İnsana yaşadığı coğrafyanın ritmini yeniden hatırlatır. Bir tren yolculuğunda yan yana oturan insanlar çoğu zaman birbirlerini tanımaz. Ama birkaç saat sonra aynı çayı paylaşır, aynı manzaraya bakar, aynı hikayeleri dinlerler. Kompartımanlar farklı şehirlerden gelen insanların kısa süreli de olsa ortak bir yaşam kurdukları küçük dünyalarıdır. Bir öğretmen öğrencilerine kavuşmak için yoldadır. Bir asker izin dönüşünde ailesine veda etmiştir. Bir anne üniversitede okuyan çocuğunu ziyarete gitmektedir. Bir fotoğraf sanatçısı Anadolu'nun ışığını yakalamaya çalışmaktadır. Hepsi aynı raylar üzerinde ilerler. Farklı hayatlar, farklı umutlar ama aynı yolculuk. İşte tren, insanları birbirine yaklaştıran görünmez bir köprüdür. Dikkat ettiniz mi? Trenin sesi zamanla insanın içine işler. Rayların ritmi bir süre sonra düşüncelerimize eşlik eder. Belki bir şiir yazdırır, belki eski bir anıyı hatırlatır, belki de uzun zamandır ertelenen bir kararı düşündürür. Tren yolculuğu dışarıdaki manzarayı izlerken iç dünyamıza da küçük bir pencere açar. İşte bu yüzden tren yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda bir tefekkür yolculuğudur. Şimdi güneş biraz daha yükseldi. Işık rayların üzerine ince bir gümüş çizgi gibi düşüyor. Penceremizin önünden geçen her ağaç, her dere, her köprü bize yeni bir ayrıntı gösteriyor. Belki de hayatın güzelliği tam da burada saklı. Acele etmeden bakabilmekte, gördüğünü gerçekten görebilmekte ve yolun kendisinden keyif alabilmekte. Bir tren yolculuğunun en güzel yanı nedir diye sorsalar, kiminiz istasyon der, kiminiz rayların ritmi, kiminizse yol arkadaşlarını söyler. Ama pek çoğumuzun ortak cevabı aynı olacaktır. Pencerenin ardından usul usul akan manzaralar. Bir trenin camı aslında yalnızca dışarıyı göstermez. Bazen geçmişi gösterir, bazen bugünü, bazen de hayal ettiğimiz geleceği. Şimdi gelin birlikte bu pencerenin önüne oturalım. Hiç acele etmeden sadece bakalım ve görelim. Günün ilk saatlerinde yapılan tren yolculuklarının kendine özgü bir büyüsü vardır. Güneş henüz ufkun gerisindedir. Gökyüzü lacivertten mora, oradan pembeye uzanan renklerle boyanmıştır.

toprağın üzerinde gece boyunca oluşan çiğ damlaları sabah ışığını beklemektedir. İlk güneş ışığı değdiğinde ise her damla küçük bir yıldız gibi parıldar. Tren ağır ağır ilerlerken tarlaların üzerindeki sis de yavaşça yükselmeye başlar. Sanki doğa güne yeni uyanmaktadır. İleride bir köy görünür. Bacalardan ince dumanlar yükselmektedir. Bir evin avlusunda tavuklar dolaşır. Küçük bir çocuk okul çantasını sırtına geçirirken annesi ardından el sallar. Bir traktör tarlaya doğru yol alır. Hayat sessizce başlamıştır. Ve biz bütün bu anlara tanıklık eden şanslı yolcularız. Anadolu'nun her bölgesi sabahı farklı karşılar. İç Anadolu'da bozkırın serinliği hissedilir. Ege'de zeytin ağaçlarının arasından yükselen gün ışığı başka bir güzellik sunar. Karadeniz'de sis dağların eteklerine ince bir tül gibi serilir. Doğu Anadolu'da ise yüksek dağların ardında doğan güneş vadileri altın rengi boyar. Aynı tren, aynı raylar ama her coğrafyada bambaşka bir tablo. Belki de tren yolculuğunun en büyük ayrıcalığı budur. Türkiye'nin bütün renklerini aynı pencerenin ardında görebilmek. Şimdi trenimiz İç Anadolu'nun geniş bozkırlarına doğru ilerliyor. İlk bakışta sade görünen bu coğrafya dikkatle bakıldığında sayısız ayrıntı içinde barındırır. Rüzgarın yönüne göre dalgalanan başaklar, mor çiğdemler, gelincik tarlaları, yol kenarında açan papatyalar, bir çobanın peşinden ağır ağır yürüyen koyun sürüsü, uzakta yalnız başına yükselen yaşlı bir kavak ağacı. Bozkır sessiz değildir. Yalnızca daha yavaş konuşur. Onu dinlemek için acele etmemek gerekir. Bekletren bize tam da bunu öğretir. Sessizliğin içindeki sesi duyabilmeyi. Şimdi küçük bir derenin üzerindeyiz. Su yüzyıllardır aynı yatağında akıyor. Kıyısındaki söğüt ağaçları suya doğru eğilmiş. Birkaç ördek sessizce yüzüyor. Bir balıkçı oltasını hazırlıyor. Belki biraz ileride çocuklar su kenarında oynuyor. İnsan trenle yolculuk ederken doğanın ayrıntılarını daha çok fark ediyor. Otomobille geçip gittiğimiz bir köprü trenle bambaşka bir hikayeye dönüşüyor. Çünkü tren bize bakmak için zaman veriyor. Tren yolculuğu yalnızca şehirler arasında yapılmaz. Mevsimler arasında da yolculuk edilir. İlkbaharda rayların kenarı rengarenk çiçeklerle süslenir. Gelincikler, papatyalar ve yabani menekşeler toprağın uyanışını müjdeler. Yaz geldiğinde buğday başakları güneşle birlikte altın gibi parlar. Hasat zamanı yaklaşırken traktörler tarlalarda görünmeye başlar. Sonbaharda kavak ve çınar ağaçları sarının ve kızılın bütün tonlarını sergiler. Yapraklar rüzgarla birlikte rayların üzerine düşer. Kışsa bambaşka bir masal anlatır. Karla kaplanmış dağlar, bembeyaz ovalar, donmuş göletler ve karın üzerinde ilerleyen tren. Siyah rayların üzerinde beyaz bir sessizlik. Her mevsim aynı güzergahı değiştirir. Bu yüzden aynı tren yolculuğu bile hiçbir zaman birbirinin aynısı değildir. Trenin camına usulca yaklaşın. Belki dışarıda gördüğünüz manzara size çocukluğunuzu hatırlatacak. Belki dedenizin köyünü, belki yıllar önce yaptığınız ilk tren yolculuğunu. İnsan bazen bir ağacı görünce geçmişe gider. Bazen bir taş köprü, bazen sarı bir ayçiçeği tarlası. Anılarımızın da kendine ait manzaraları vardır. Ve tren onları usulca yeniden önümüze getirir. Şimdi güneş tam tepemize yükseliyor. Rayların üzerine düşen ışık gümüş gibi parlıyor. Penceremizin önünden geçen her kilometre bize yeni bir hikaye anlatıyor. Belki biraz sonra küçük bir istasyonda duracağız. Belki yeni yolcular binecek. Belki kısa bir selamlaşma yaşanacak. Her durak yeni bir başlangıçtır. Her yolculuk yeni bir keşif. Ve her pencere yeni bir bakış açısıdır. Tren yolculuğunun belki de en heyecanlı anlarından biri istasyona yaklaşırken yaşanır. Lokomotif hızını azaltır, rayların sesi değişir, pencerelerin ardından peron görünmeye başlar. Birkaç dakika sonra tren duracaktır.

Ama o birkaç dakika pek çok insan için bambaşka duygular taşır. Kimileri için bir kavuşmanın eşiğidir o birkaç dakika. Kimileri için bir ayrılığın ilk adımı. Kimileri içinse yepyeni bir başlangıç. Türkiye'nin dört bir yanında büyük garların yanı sıra küçük istasyonlar da vardır. Bazıları yalnızca birkaç evin bulunduğu bir yerleşimin yanındadır. Bazıları dağların arasında tek başına durur. Ama her biri aynı görevi üstlenir. İnsanları birbirine bağlamak, umut taşımak, yolculuklara eşlik etmek. Belki tren burada sadece 2 dakika duracaktır ama o 2 dakika bile bir köyün dış dünyayla kurduğu bağ olabilir. İşte demir yollarının gerçek değeri de burada gizlidir. Şimdi trenimiz yeniden hareket ediyor. Perondaki insanlar el sallıyorlar. İstasyon yavaş yavaş geride kalıyor. Rayların sesi yeniden düzenli bir ritme kavuşuyor. Penceremizin dışında uzanan Anadolu bize yeni hikayeler anlatmaya hazırlanıyor. Şimdi yolculuğumuzun belki de en lezzetli bölümüne giriyoruz. Çünkü tren yolculuğu yalnızca manzaralarla değil, kokularla ve tatlarla da hatırlanır. Bir istasyonda içilen çayın kokusu, sıcak bir simidin buğusu, bir köyden alınan taze ekmeğin tadı, bunların hepsi yolculuğun hafızasına kazınır. Tren yolculuklarında sofra çoğu zaman küçüktür ama anlamı büyüktür. Bir termos çay, bir poşete konmuş sandviç, belki evden özenle hazırlanmış bir börek ya da istasyon tezgahından alınmış sıcak bir simit. Ama asıl önemli olan ne yendiği değil, nasıl paylaşıldığıdır. Tren kompartımanında insanlar kısa sürede birbirlerine yakınlaşır. Bir yolcu çantasından çıkardığını yanındakine uzatır. Bir başkası çay ikram eder. Bir diğeri memleketten getirdiği yiyeceği paylaşır. Böylece yolculuk küçük bir ortak sofraya dönüşür. Anadolu mutfağı aslında bir yolculuk mutfağıdır. Çünkü tarih boyunca insanlar bu topraklarda sürekli hareket halindeydi. Göçler, kervanlar, ticaret yolları ve bugün trenler. Hepsi bu kültürü taşımaya devam etti. Bir şehirden diğerine giden her yolcu yanında küçük bir tat da götürdü. Ve gittiği yerde yeni tatları. Şimdi trenimiz farklı coğrafyalara uzanıyor. Eskişehir'e uğradığımızda çiğ börek gelir aklımıza. İncecik hamurun içinde sulu ve lezzetli kıyma. Kızgın yağda çıtırlaşan bir Anadolu klasiği. Sivas'ta katmer ve etli ekmek, Erzurum'da cağ kebabı, Kars'ta gravyer peyniri ve kaz eti, Konya'da etli ekmek ve bamya çorbası. Her şehir kendi toprağını, havasını ve tarihini mutfağına taşır. Ve tren bu lezzetleri birbirine bağlayan görünmez bir köprü olur. İstasyonlar aynı zamanda küçük lezzet duraklarıdır. Peron kenarında demlenen çay kazanı, sıcak simit satan küçük tezgahlar, ev yapımı ürünler, kimi zaman bir köy kadınının açtığı gözleme tezgahı. Tren durduğunda yolcular kısa bir mola verir. Ama bu mola bazen bir şehrin hafızasını tatmak gibidir. Bir bardak çay, bir parça ekmek ve pencereden görünen manzara. Hepsi bir araya geldiğinde yolculuk unutulmaz olur. Sevgili dinleyenler, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Birlikte Anadolu'nun raylarında ilerledik, manzaralara baktık, insan hikayelerine dokunduk ve belki de en önemlisi biraz yavaşladık. Ben Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sesimize ses oldunuz. Yolculuğumuza eşlik ettiniz. Hepinizin yolu açık olsun. Raylarınız hep aydınlık, vagonlarınız hep sevgi dolu olsun. Hoşçakalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Atasözlerimizin pek çoğu bir konuyu birkaç kelimede anlatıverir. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten kalkmaz sözü bunlardan biri. Çocuklarımız bu sözdeki bütün kelimeleri bilir de kılavuzun ne olduğunu anlamayabilir. Kılavuzun anlamı için sözlüğe baktığımızda 11 ayrı tanım görüyoruz. Ama her tanımı okuduğumuzda kılavuzun yol gösteren rehber olduğunu fark ederiz. Kılavuz kelimesi Türkçe kökenlidir. Profesör Doktor Hamza Zülfikar, en eski sözlüğümüz Divan-ı Lügat-ı Türk'te bu kelimenin kulabız biçiminde geçtiğini söyler. Daha sonraki metinlerde kulaguz, kulavuz, kulavuz biçimleri de yer almış. 14. yüzyılda Harezm Türkçesiyle yazılmış olan Nehçi-ül Feradis adlı eserde kelime kulavuz biçiminde bulunur. Geçtiği cümle şöyle: "Bizge bir kulavuz gerek." Günümüzde ise bu kelime kılavuz olmuştur. Bu kelimeyi batı kökenli sanıp ilk hecesindeki ı sesini düşürerek ve tamamen yanlış olarak kılavuz veya kılavuz yazanlar da vardır. Hatta bazı kitap ve dergi adlarında kılavuz kelimesinin ı harfi olmadan yazıldığını görmekteyiz. Söz varlığımızın yer aldığı sözlükler kelimelerdeki ses değişimlerinin de kılavuzudur aynı zamanda. Kılavuzdaki ses değişimini de eski ve yeni sözlüklerden takip edebiliyoruz. Rehber, tanık, delil anlamlarındaki kılavuz sözü türkülerimizde de yer bulmuştur. İşte bunlardan birini Erzincan yöresinden Aşık Daimi derlemiş: "Dağların başında Yavuz'dur Yavuz. Er odur ki daim gezer Yalavuz. Bozattı Hızır bize olsun kılavuz. Kul Ahmet'im çok ağladı, çok güldü. Bozatlı Hızır bize kılavuz oldu. Car diyen kulların carına geldi." Tasavvufta doğru yolu gösteren kimse, mürşit de kılavuzdur. Her dinde insanlara doğruluğu ve doğru yaşamayı öğütleyen mürşitler de kutsal kitaplarda birer kılavuz kabul edilir. Sözlükte yer aldığı gibi herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitaplar içinde kılavuz denir. Çalışma ve incelemelerde yol gösteren araç veya kişi rehber de kılavuzdur. Hazreti Peygamber de pek çok kez kılavuz kullanmıştır. Medine'ye hicrette Hazreti Ebubekir tarafından yolu bildiği için kiralanmış olan Abdullah bin Uraykıt ve Hayber seferinde kılavuzluk yapan Nüveyre bunlardan sadece ikisidir. Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimseler için de kılavuz denir. Örneğin Atatürk bizim kılavuzumuzdur. Selçuklu veziri Nizamülmülk o dönemde Selçuklu sarayının kılavuzuydu. Mevlana Celaleddin Rumi aradan 800 yıl geçmesine rağmen Mevlevilerin kılavuzluğunu yapmaya devam etmektedir. Bazı kişiler vardır, çöpçatan gibidir. Birbirine uygun kişilerin evlenmesine yardımcı olur. Evlenecek olanlara eş bulan veya onlara evlilik sürecinde yol gösteren kimseler de birer evlilik kılavuzudur. Ama o kılavuzlar bu işi ücret karşılığında yapmaz. Kılavuz, yol gösteren anlamına da geldiğine göre kılavuz kaptanlar günde ortalama 2000 deniz taşıtının geçtiği ve yoğun bir trafiğe sahip İstanbul Boğazı'nın koruyucu melekleridir diyebiliriz. Her limanın mutlaka kılavuz kaptanları vardır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Erdoğan, orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyardı. 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. CHP bugün mecliste kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 44 milletvekilinin katılması beklenen toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Merkez Yönetim Kurulu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde kurultay takvimi olacak. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti'nin yol haritası da şekilleniyor. Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda Özel, milletvekilleri uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. CHP'den istifa eden bazı belediye başkanları da yeni partiye katıldı. Yeni partinin kurultayı için 2 Mayı işaret ediliyor. CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen veri tabanının hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber suçlarla mücadele ekipleri iki şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün haklarını ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini yok sayan girişimlerin başarıya ulaşamayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in adaya yaptığı ziyaretin kıymetli olduğunu belirtti. Erdoğan, Kıbrıs'ı jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz uyarısında da bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil Hayye ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ile ilgili gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi bugün başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Kırklareli'de bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Mısır'ın Dimyat Limanı'nda bulunan iki

0: Gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3,5 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Haziran toplantısındaki politika metni değiştirilmedi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu revanşında Górnik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz Polonya'da 1-1'lik skorla 3. eleme turuna çıktı. Sarı lacivertler bu turda Sturm Graz'la karşılaşacak. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda tek golle geçti. Midtjylland ise bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir Ankara gününde yine huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor, teknik masada Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Ehsen Dadaşov'un sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Önce müzik diyoruz ve güzel bir şarkıyla başlıyoruz.

0: Efendim ne güzel oldu. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Var olunuz.
1: Sağ olun. Bey, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkelinden, Tarteli'nden devam ediyor. Programımızda bugün Ehsen Dadaşov'u konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Peki kimdir Ehsen Dadaşov? Yalnız bir tar sanatçısı değil, bir orkestra kurucusu, hanendelerin nefesini hisseden eşsiz bir eşlik ustası ve unutulmaya yüz tutmuş telli sazları yeniden küllerinden doğuran bir kültür elçisi. Böyle tanımlayabiliriz. Bugün onun tarından dökülen namelerle zamanı durduracak, Rast'tan Şura, Çahargâh'tan Bayat-ı Şiraz'a uzanan o muazzam mirasın izini süreceğiz. Neler söylemek istersiniz Abdullah Hocam?
1: Ehsen Dadaşov, Azerbaycan tar sanatının zirvesinde olan bir tarzenimizdir. Onun ismi Hacı Mehmedov'la beraber çekilen, mesela bizim eski tarzenlerimiz Behram Mansurov'du, Kamil Ahmedov'du. Bunlar hepsi klasik bizim tarzenlerimizdi. Ehsen Dadaşov da öz çalgısıyla, kendi ifalarıyla hep seçilen bir sanatçımız olmuştur ve benim ideolüm olmuş Ehsen benim. Ben Ehsen Dadaşov'dan birebir ders almadım ama ondan çok behrelendim. Benim gibi birçok tarzen Ehsen Melim'in ifalarından yararlanıp ondan birçok şeyler öğrenmişler.
0: Aslında onu dinleyerek ders aldınız.
1: Evet, dinleyerek ders aldım.
0: Hani güzel bir söz var, insan kulaktan beslenir diye.
1: Evet, evet.
0: Aslında aynen. Dinleye dinleye bazı şeylere aşina oluyor kulak.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Aynen, aynen.
0: Bir terbiye metodu.
1: Bir de Ehsen Melim, demin siz bahsettiniz, onun bir halk çağrı alatları orkestrası vardı. Her televizyon ifalarında, televizyonda çok sanatçıya eşlik etmiş onun orkestrası. Ve biz onu hep televizyonlardan dinlerdik, radyolardan dinlerdik. Ben çok hasretle oturup beklerdim ki Ehsen Melim ne zaman televizyona çıkacak, onları dinlerim. Şimdiki kimi her şey elimizin altında değildi. O zaman daha da
0: evet, olurdu. Tabii.
1: Ben kendimi çok hoşbakt hissediyorum ki Ehsen Melim'in zamanında yaşadım ve onu gördüm. Ve bir de onunla aynı orkestrada birlikte de 3 sene, 4 seneye yakın bir zaman içinde onunla çalıştım. Azerbaycan Halk Aletleri Orkestrası'nda ben de birinci tar olarak orada hem çalıştım hem de konservatuvarda okuyordum. Benim müellimim Süleyman Ereskerov, Azerbaycan halk artisti, bestekarımız, büyük bestekarımız. Benim de dirijörlük hocam olurdu. O birkaç öğrenciyi, talebelerinden iyi çalışan, iyi okuyan öğrencilerini Halk Çalgı Aletleri Orkestrası'na göndermişti. Biz orada hem çalışıyorduk hem okuyorduk. Ben orada Ehsen Melim'i yakinen izledim ve ondan çok şey öğrendim.
0: Evet.
1: Özellikle Mustafa Bey, aralar ki verilirdi. Orada Ehsen Melim'in nasıl o arada oturup tar çaldığına ben uzaktan bakardım. Türk müziğini çok severdi. Koma sesleri mesela o tarda perdeyi çekerdi, bir çalardı.
0: Evet.
1: Ben o zaman biraz da ben İran doğumlu olduğum için koma sesleri ben hissediyordum. Bizim tarda yoktu, Azerbaycan tarında o koma sesler yoktu. Ben çalmaya çekiniyordum ama Ehsen Melim'le gördükten sonraki böyle provalarda oturup çalıyor. Ben bunları çalmaya başladım televizyonlarda, radyolarda. Sonra Kadir Üstamova, İslam Rıza'ya, Elmira Rahimova'ya o seslerden ben istifade edelim, yararlandım ve çok da sevildi ve şimdi de Azerbaycan'da bu yolu çalanlar herkes, yani siz bu işi başlatmasaydınız biz belki de hiç bu yolda çalmayacaktık.
0: Evet.
1: Ben bunu kendime borcu değil, bunu Ehsen Melim'e borcluyum. Çünkü Ehsen Melim benim için bu yolda ışık tuttu, beni yüreklendirdi.
0: Abdullah Hocam, güzel bir yere temas ettiniz.
1: Evet.
0: Bana göre birini taklit etmek iyi bir öğreniş biçimi.
1: Evet.
0: Yani bir sanatçıyı gözlemliyorsunuz, enstrümanı eline nasıl alıyor, parmaklarını nasıl götürüyor, o notalara nasıl dokunuyor, o anki hissettirdikleri, bunu çok iyi gözlemleyince, taklit edince öğrenme başlamış oluyor.
1: Evet.
0: Öğrenmenin ilk adımı.
1: İlk adımı, evet. Biz isterseniz yine bir eser çalalım. Hatta Ehsen Melim'le bir eser seslendirelim. Ehsen Melim hem büyük tarzenimizdi hem de ilk defa Azerbaycan Halk Çalgı Aletleri Orkestrası'nı kurdu. Kendi besteleri de vardı.
0: Evet.
1: Onun eserlerinden birini biz şimdi seslendirelim. Biri Sensin, Biri Ben diye bir güzel bestesi var. Elbette bunu enstrümantal olarak bestelenmişti. Ondan sonra da Bahtiyar Vahapzade'nin sözlerinden oraya uyarlanma oldu ve çok güzel bir eser ortaya çıktı. Biz onu seslendirelim size istersen.
0: O halde sizi dinliyoruz keyifle. Biri sensin, biri ben.
1: Evet.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkelinden Tartelinden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel ezgiler dinliyoruz ve bugün Ehsen Dadaşov'u konuşuyoruz. Müzik çevrelerinde çok güzel ve köklü bir söz var. Ehsen Dadaşov'un tarı daha ilk mızrabından tanınırdı. Değil mi?
1: Evet, evet.
0: İşte bu özgün üslup 16 Ağustos 1924'te Bakü'de dünyaya gelen o küçük çocuğun zamanla tar okulunun temel direği haline gelişinin en net kanıtı. 1938 yılında başladığı müzik eğitiminde Said Rüstemov ve Mansur Mansurov gibi dönemin dev çınarlarından el almış, henüz 1940 yılında gencecik bir yetenekken Halk Çalgıları Orkestrası'na kabul edilerek profesyonel sanat hayatının ilk büyük adımını atmış. Şimdi onun o ilk mızraptaki asaletini hissedeceğimiz bir kayıtla devam edelim mi?
1: Olur.
0: O halde birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Az önce çok güzel bir kayıt dinledik. Efendim, tarın teknik imkanlarını geliştirmek sadece tellere hızlı vurmakla değil, o tellerin ruhunu incitmeden modern bir anlayış katmakla mümkündür diyebiliriz. Ehsen Dadaşov, klasik muğam geleneğinin makam özelliklerini büyük bir titizlikte korurken, onu çağdaş bir nefesle harmanlamayı başardı. Özellikle şur muğamının en büyük, en kusursuz icracılarından biri olarak kabul edildi. Azerbaycan Radyosu'nun altın fonunda saklanan Rast, Orta Mahur, Zabul Segah ve Humayun gibi muğam kayıtları bugün hala konservatuvarlarda birer ders kitabı, birer şaheser olarak nitelendiriliyor ve dinletiliyor.
1: Çok güzel anlattınız Mustafa Bey. Ehsen Mendim, demin de size bahsettim. Azerbaycan Devlet Halk Çalgı Aletleri Orkestrası'nda da orada da faaliyet göstermişti. Ehsen Mendim rahmete gittikten sonra o ansamblı, o orkestrayı hatıra diyerek onun adına yeniden aynı orkestra radyo televizyonda faaliyetine devam etti.
0: Evet, bugünkü programımız Ehsen Dadaşov'un anısına bu vesileyle kendisine bir kez daha rahmet diliyoruz.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
0: Evet, hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim.

0: Şahanesiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, iyi bir tar sanatçısı olmak büyük bir maharettir ama iyi bir eşlik sanatçısı olmak apayrı bir hassasiyet gerektirir. Ehsen Dadaşov, dönemin en büyük muğam ustalarına yani hanendelerine tarıyla eşlik ederken adeta onlarla tek bir nefes olurdu. Hanendenin sesindeki en ufak bir titremeyi, ciğerinden kopan en küçük duyguyu tarının telleriyle hisseder ve onu öyle sarıp sarmalardı. Onun icrasındaki müzikal cümle anlayışı ve hanende eşliğindeki bu üstün incelik, bugün bile tar eğitimi alan genç sanatçılara ilham vermeye devam ediyor. Siz bunun üzerine ne söylemek istersiniz?
1: Evet, çok güzel anlatıyorsunuz. Ehsen Mellim'in en önemli icralarından hanendeye demin söylediğiniz eşlik etmesi de çok önemliydi. Mesela ben isimlerini de çekeyim size. Azerbaycan'ın çok ünlü hanendeleriydi. Elmira Rahimova, sonra Arif Babayev, Rubaba Muradova, Şevket Elekberova.
0: Önemli isimler.
1: Önemli isimler. Bunlar hepsi sırayla beklerdiler ki Ehsen Mellim'in ansambluyla prova yapalım. Kayıtlarımızı onunla yapalım. Onun icrasıyla, onun çaldığı tarla, onun orkestrasının eşliğiyle biz radyo kayıtlarımızı yapalım ki biz çok sanatçının kızıl font diyorlar Azerbaycan'da radyoda. Onların çoğunun ifaları, icraları Ehsen Mellim'in ansambluyla olurdur. Ehsen Mellim gerçekten çalgısıyla o kadar hanendeye yardımcı olurdu ki. Kulu Eskerov, Allah rahmet eylesin, o da çok büyük bir dahi sanatçımızdır. O Ehsen Mellim'in ansambluyla birçok kayıtları var. Bayat Kürdü var eğer yanılmıyorsam. Zabut Segahı var Kulu Eskerov'un Ehsen Mellim'in ansambluyla. Ehsen Mellim ona öyle bir eşlik etmiş ki. Ondan sonra inanırım sizi artık böyle Zabul Segah'ı başka bir icralar olunca biraz değişik geliyor insana, farklı gelir. Ben kendim de Kulu Eskerov'dan Zabul Segah'ı kaydetmişim. Onun kaydı var, televizyonlarda da var, radyolarda da var. Ben Ehsen Mellim'in ifasından çok istifade etmişim ve o kayıtta da Kulu Mellim'e Ehsen Mellim kimi çalmaya çalışmışım ki bu mümkün değil ama ondan öğrendiklerimi o kayıtta da çalmışım ben. Allah rahmet eylesin Ehsen Mellim'e. Gerçekten Ehsen Mellim 1976 senesinde rahmetli oldu. Ben Bakı'daydım o zaman, Azerbaycan'daydım. Ve onun defin merasiminde de sokaklar inandırım sizi o kadar kalabalıktı ki. Şevket Elekberova'nın gözünden aktığı yaşı ben şimdi de unutmuyorum. Nasıl ağlıyordu? Şevket Elekberova gibi büyük bir sanatçımız. Ehsen Mellim'den sonra biz ne yapacağız diye. Herkes böyle hüzün içindeydi, matem içindeydi. Allah ona rahmet eylesin. Ehsen Mellim'i Azerbaycan halkı seviyor ve onun kaderini biliyorlar. Bakın 50 senedir rahmete gitmiş, unutulmuyor.
0: Abdullah Hocam, altının kıymetini en iyi sarraf bilir. Dolayısıyla bu büyük ustaların kıymetini en iyi siz biliyorsunuz.
1: Bilmiyorum zamanımız var mı daha. Ben bir hatıramı anlatmak istiyorum yine burada. Ben İran'da doğdum, Tahran'da doğdum. Benim anamın atası çok iyi tarzan olurdu Azerbaycan'da. Behmen Hasanov, Üzeyir Hacıbeyli'nin de talebesi olmuş. Ve onun ilk notalı orkestrasında, Arşın Malanan'da 7 tarzenden birisi de olmuş. Seyit Üstemov, Behmen Hasanov. Ben İran'dayken annem, babam bana gelip söylediler ki bir konsere gittik, orada bir tarzan vardı diyor. Nasıl güzel çalıyordu. Reşit Behbudov'la İran seferine gelmişler, İran turnesine. Ben de çocuktum, böyle tahtayı bulurdum, çivi çakıyordum iki tarafa.

0: Üstüne teller takardım, çalardım.
1: Evet.
0: Ondan dolayı benim babam diyordu ki bak orada da birisi böyle tar çaldı falan yaptı, anlattı. Allah'ın işine bakın ki ben sonra Azerbaycan'a geldim. Azerbaycan'da tar sanatını öğrendim ve o büyük sanatkarla bir arada oldum.
1: Kadere bakın.
0: Evet.
1: Yani ne güzel.
0: Allah ona rahmet eylesin. Yani o hepimizin idoludur. Birçok büyük sanatçıların idolü olmuş. Çok teknik çalan ustalar onun yanında onun ifası için baş eğmişler.
1: Evet.
0: Yani onun tek tek vurduğu o mizraplar halen de insanların kulağındadır. Ehsen Melim tekrar olmaz bir sanatçıdır. Ehsen Melim'in ifaları tekrar tekrar çalsın aynı şeyi çalmazdı. Bugün çaldığı şeyi yarın farklı çalardı.
1: Sanki bu büyük ustaların çaldığı notalar ilmek ilmek insanın ruhuna işliyor.
0: Evet.
1: Öyle bir
0: Mesela
1: hissiyatı var.
0: büyük tarzenimiz Hacı Mehmetov, Ehsen Melim rahmetli olduktan sonra demişti ki bunu ben televizyonda dinledim. Siyavuş Kerim'i Azerbaycan Milli Konservatuvarı'nın uzun yıllar rektörüydü. O anlattı. O da Ehsen Melim'in talebesi olmuş. Hacı Mehmetov Ehsen Melim öldükten sonra demiş ki ben şimdi kimin için tarı çalacağım? Yani Hacı Mehmetov kimi büyük bir teknik seviyesi çok yüksek bir tarzenimizdi. Ben bundan sonra kimin için çalacağım diye Ehsen Melim öldükten sonra duygulu bir söz kullanmıştı.
1: Evet.
0: Evet,
1: Bu
0: Ehsen
1: söz
0: Melim'i
1: bile başlı
0: anlattım.
1: başına
0: Evet.
1: o büyük sanatçının ne kadar büyük olduğunu ifade etmeye
0: Gerçekten,
1: yetiyor.
0: gerçekten.
1: Birçoğumuz onu sadece elinde tarı olan bir icracı olarak hayal etsek de Ehsen Dadaşov aslında besteci düşüncesine sahip muazzam bir müzik insanıydı sevgili dinleyicilerimiz. Geleneksel müzik repertuarına kazandırdığı Rahap, Şur, Rast ve Humayun renkleri yani enstrümantal eserleri bugün halk oyunlarının ve enstrümantal müziğin en kıymetli eserleri arasında. Üstelik bununla da kalmadı, 1960'lı yıllarda Azerbaycan Televizyon ve Radyosu bünyesinde kurduğu toplulukla yeni bir çığır açtı. 1976'daki vefatının ardından onun adını yaşatmak isteyen ailesi ve sanatçı dostlarının girişimiyle bu topluluk, Ehsen Dadaşov adına Hatıra Halk Çalgıları Orkestrası adını aldı ve onun bıraktığı meşaleyi geleceğe taşıdı.
0: Mustafa Bey, Ehsen Melim'in çok güzel bir segah rengi vardı. O renk o kadar güzeldi ki İslam Rızaev Ehsen Melim'e müracaat ediyor ki ben sizin bu bestenizi okumak istiyorum müsaade ederseniz. Buna bir söz yazalım okuyalım diye. Ve Ehsen Melim de memnuniyetle kabul etmişti. Ve onun sözlerini de göre bizim güzel bestekarımız, güzel ifaçımız, güzel gitar çalan, tar çalan, ustad sanatçımız besteleriyle ün salmış Behram Nesibov'a müracaat ediyorlar. Ve Behram Nesibov, Ehsen Melim'in Segah Rengi'ne söz yazır ve adı da Peyman Ettik diye öyle bir eserdi. Gelin biz bunu İslam Melim'in sesinden dinleyelim. Ehsen Melim'in öz orkestrasından, kendi orkestrasından dinleyelim.
1: Peyman ettik.
0: Peyman
1: Ne
0: ettik.
1: demek?
0: Peyman ettik yani sizinle vaadeleştik, vaat ettik birbirimizden. Sizinle bir
1: Akitleştik, sözleştik
0: akitleştik,
1: demek.
0: sözleştik
1: Çok
0: demektir.
1: güzel.
0: Evet.
1: Birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Az önce Ehsen Dadaşoğlu'nun bestelediği Peyman Ettik eserini dinledik. Çok güzel bir eserdi. Bu vesileyle kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Efendim, kültür insanları sadece var olanı korumaz, unutulanı da gün yüzüne çıkarır. İşte Ehsen Dadaşoğlu'nun müzik tarihine yaptığı en büyük ve belki de en az bilinen hizmetlerinden biri, kadim ud sazını yeniden canlandırmasıdır. Uzun yıllar boyu unutulmuş, adeta sessizliğe gömülmüş olan udun, 1960'lı yıllarda yeniden Azerbaycan'ın müzik hayatına kazandırılması, onun vizyonu ve ciddi çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Tellerin dostu, müziğin her rengine sevdalı bir yürekti o. Takvimler 30 Mayıs 1976'yı gösterdiğinde Bakü'de

0: Muazzam bir ses sustu. Tarın telleri yetim kaldı. Belki fiziken aramızdan ayrıldı ama geride bıraktığı o asil tınılar hiç eskimedi. 2024 yılında 100. doğum yılını saygıyla andığımız büyük ustanın, içinde bulunduğumuz 2026 yılı ise aramızdan ayrılışının tam 50. yıl dönümü. Yarım asırdır dinmeyen, eskimeyen, aksine her geçen gün daha da kıymetlenip parıldayan bir mirastan bahsediyoruz. Şur'un, Rast'ın ve Zabul Segah'ın o derin koridorlarında onun mızrabının izi var. Ruhu şad olsun. Bize bıraktığı bu eşsiz ses mirası radyolarımızda yankılanmaya devam etsin. Abdullah Hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak neler eklemek istersiniz?
1: Ehşem Elime ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Onun değerli ailesine, onun kızı Hanım Mellime'ye buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Onun ailesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ehşem Elime'yi sevenlere, herkese selamlarımı gönderiyorum. Bizi dinleyen dinleyicilerimize selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum ki büyük bir tarzenimizi burada yad ettik. Allah Ehşem Elime rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ondan sonraki tarzenler ondan çok yararlanacak. Onun mirası her zaman bizim kalbimizde yaşayacaktır.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için.
1: Sağ olun.
0: Efendim, böylece bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masa'da Süleyman Ozan Koçak ve Engin Ünal sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Her zaman olduğu gibi Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimleydi. Katkıları için teşekkür ediyoruz. Ve sizlere güzel bir müzikle veda ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün edebiyatımızın abide isimlerinden Oktay Rifat'ı anacağız. Oktay Rifat, Türk edebiyatında garip akımının ve ikinci yeninin öncü şairlerinden birisi olmasının yanı sıra oyun yazarlığı alanında da son derece yenilikçi bir duruş sergiler. Şiirindeki dil ustalığını ve imge gücünü sahneye de taşıyan Oktay Rifat, toplumsal sorunları bireyin iç dünyasıyla harmanlayarak modern bir tiyatro dili oluşturur. Oyunlarında genellikle küçük burjuva dünyasını, aile yapısındaki çözülmeleri ve bireyin toplum içindeki yabancılaşmasını konu edinir. Yazar, geleneksel tiyatro kalıplarının dışına çıkarak şiirsel bir atmosfer yaratır ve karakterlerini derinlikli bir psikolojik süzgeçten geçirir. Yazarın tiyatro verimliliği özellikle 1960'lı yıllardan itibaren artış gösterir. Kadınlar Arasında adlı eseri, sınıfsal farklılıkları ve toplumun ahlak anlayışını ironik bir dille ele alırken, bazı metinlerinde absürt tiyatro ögelerine rastlanır. Oktay Rifat, bu eserlerinde sadece bir hikaye anlatmakla kalmaz, aynı zamanda tiyatro sanatının kendi yapısını da sorgular. Karakterler arasındaki diyaloglar gündelik dilin sadeliğini korurken aynı zamanda felsefi bir derinlikte barındırır. Bu durum yazarın şair kimliğinin sahne üzerindeki yansıması olarak değerlendirilir. Çil Horoz ve Yağmur Sıkıntısı gibi oyunlarındaysa toplumsal değişimlerin insan ilişkileri üzerindeki etkisini gözlemlemek mümkündür. Oktay Rifat bu metinlerde taşra ve şehir hayatı arasındaki sıkışmışlığı, mülkiyet tutkusunu ve hayal kırıklıklarını incelikle işler. Oyunlarındaki mekan kullanımı, karakterlerin ruhsal durumlarını destekleyecek şekilde kurgulanır. Yazar, sahnede görsellikten ziyade sözün gücüne ve ritmine odaklanarak seyirciyi zihinsel bir yolculuğa çıkarır. Toplumsal eleştirilerini hiçbir zaman sıkıcı bir tarzda, didaktik bir tonda vermez. Aksine mizahı ve hüznü iç içe geçirerek sunar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Varşova deyince aklınıza ilk ne geliyor? Piyanist filmi mi? Hayır, piyanist olamaz. Çünkü Piyanist filmi Varşova'da değil, Krakow'da çekilmişti. Gerçi nerede çekildiğinin ne önemi var değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nın herkese yaşattığı acıları anlatmıyor mu? Vladek Spilman'ın gerçek hayatından esinlenmedi mi Polanski? Varşova deyince Chopin'i düşünenler de vardır. Bestecinin doğduğu, tutkuyla sevdiği Varşova. Zaten bugün Varşova'ya gitmek istediğinizde havaalanında sizi önce Chopin karşılamıyor mu? Belki de Yahya Kemal geliyordur aklınıza. Hayatının bir döneminde Varşova elçiliği yapmıştı hani. Pek bilinmez ama Kar Musikileri şiirini de burada yazmıştır Yahya Kemal. Ya da Andre Vayda. Güneşe doğru yürüyorum. Kanal, Vaatler Ülkesi ve Ecinlileri çeken Polonyalı büyük yönetmen. Belki de Krzysztof Kieslowski. Sinema tarihinin en güzel üçlemelerinden biri olan Üç Renk, Mavi, Beyaz, Kırmızı filmlerinin dahi yönetmeni. Sadece Üç Renk mi? Veronica'nın İkili Yaşamı gibi son derece başarılı, derin ve etkileyici bir filmin de yönetmeni. Ya Nazım Hikmet? Onun Masalların Masalı şiirini Varşova'da yazdığını kaç kişi bilir? Ne dersiniz? Hangisiyle başlayalım? 1925 yılında Varşova'ya Polonya elçiliğinde görev yapmak üzere gelen Yahya Kemal, denizi ve dağı eksik olan bu şehre pek alışamaz. Havası kapalıdır ve yağmurludur Varşova'nın. İstanbul'a tutkun şair için Varşova sıkıcı bir şehirdir. Gece yarılarına değin dinlediği tamburi Cemil Bey'le avutmaya çalışır hasretini. 3 yıllık bu döneminde yazdığı tek şiir Kar Musikileri'dir. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı. Bir erganun ahengi yayılmakta derinden. Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle, gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık. Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık. Yahya Kemal İstanbul hasretini Tamburi Cemil Bey dinleyerek gidermeye çalışsın, Varşova bir büyük yıkıma hazırlanmaktadır o yıllarda. Yaklaşan İkinci Dünya Savaşı Varşova'yı yerle bir edecektir. Vistül Nehri üzerine kurulu şehir Alman topları altında ezilir. 1925'te nüfusu 1 milyon olan Varşova, 1945'te 420 bin kişiye düşer. Ama direnir Varşova. Mitolojideki Feniks kuşu gibi kendini yeniden inşa eder. Rusların ve Polonyalıların gayretiyle baştan sona restore edilir. Bu tarihi şehir ikiye ayrılır. Stare Miasto yani eski şehir ve Nove Miasto yani yeni şehir. Ve bugün Varşova, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre dünyanın en refah 19. şehridir. Arnavut kaldırımı yolları kadar efsaneleri de ünlüdür Varşova'nın. En bilinen efsanesine göre Baltık Denizi'nde deniz kızı olarak yaşayan iki kız kardeş sudaki yaşamlarından sıkılırlar ve kıyıya çıkmak isterler. Kardeşlerden biri Danimarka Boğazı'ndan geçerek bugünkü adıyla Kopenhag Limanı'na doğru yönelir. Diğer kardeş Sirena ise Baltık

kıyısının ünlü şehirlerinden Gdansk'a kadar yüzer ve oradan da Vistül Nehri'ne geçer. Varşova'nın kurulu olduğu yere kadar yüzen deniz kızı, dinlenmek için karaya çıktığında burayı çok sever ve yaşamını burada devam ettirmeye karar verir. Fakat burada yaşayan balıkçılar, deniz kızı balık ağlarını serbest bıraktığı için ona çok kızarlar ve deniz kızını cezalandırmaya karar verirler. Deniz kızını kıyıda aramaya başlarlar ancak bulamazlar. Bir müddet aradıktan sonra uzaklardan deniz kızının güzel sesini duyarlar ve sesinden çok etkilenirler. O günden sonra deniz kızı muhteşem sesiyle orada yaşayan halkın neşesi haline gelir. Günün birinde şehre gelen zengin bir tüccar sesiyle ünlü olan deniz kızı Sirena'yı görür. Onu yakalayıp panayırda sergilemeyi düşünür. Sirena'yı bir ağla yakalar ve onu bir barakaya kapatır. Sirena'nın ağlayan sesiyle söylediği şarkıları duyan genç bir balıkçı onu kurtarır. O günden sonra Sirena artık orada yaşayamayacağını anlar ve orayı terk etmeye karar verir. Ancak onu çok seven halkı da unutmaz. Şehirden ayrılmadan önce yardıma ihtiyaç duydukları anda onları korumak için geri geleceğine dair söz verir. O günden beri Sirena, Varşova'nın koruyucusu olarak bilinir ve bunu temsilen Vistül Irmağı kıyısında elinde kılıç ve kalkanıyla duran deniz kızı heykeli bulunur.

Varşova'yı gezerken kendimize bir rehber olarak kimi seçelim sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Herhalde Kieslowski en iyisi olur. Hem 20. asır Varşova'sını her açıdan yansıttığı için hem de Türk sinema severler Kieslowski'yi yakından tanıdığı için. Öyle ya, bir rüyaya inanmak, bir umutla yaşamak, ekmek gibi, su gibi, nefes gibi inanmak, sonra hayal kırıklığı yaşamak.

derken kendini, geçmişini, ideallerini sorgulamak, karamsarlığa düşmek, nice kara sıfatları üstüne alarak sorular sormak. Yaşadığı çağın şartlarına ayak uyduramamak. İnandığın kavramların birer sukutu hayale dönüşmesi. Tüm hayatını bir yalana inanmakla geçirdiğini fark etmek, kanayan yaralar, tazelenen acılar. Yeniden ve yeniden yeni kavramlar üretmek, sonra yeniden umuda koşmak. Tüm bu duygular hangimize yabancı ki? Düşünün ki bir yönetmen eşitlik kavramı üzerine bir film çekiyor ve bu filmi çekme nedenini şöyle anlatıyor. Hepimiz eşitlik kavramını anlıyoruz ve hepimiz eşit olmak istiyoruz. Ama ben bunun kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Herkesin gerçekten eşit olmak istediğine inanmıyorum. Herkes daha fazla eşit olmak istiyor. Lehçedeki bir özdeyişe göre bir eşit olanlar bir de daha fazla eşit olanlar vardır. Krzysztof Kieślowski, Polonya Sinema Okulu'nun yetiştirdiği en büyük yönetmenlerden biridir. En bilinen filmleri olan Üç Renk, sadece Polonya'nın ve Varşova'nın yaşadığı sosyal değişimleri anlatmakla kalmaz. Evrensel anlamda insan ruhunun derinliklerine eğilir. Fransız ihtilalinin simgesi olan özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramlarını Üç Renk üzerinden anlatan Kieślowski, dünyayı cennete çevirmek adına duyduğu umutları, Polonya'da yaşanan hayal kırıklıklarını, insanlığın geleceğine dair endişelerini büyük bir ustalıkla dile getirir. Ama önce onun insanlığa hediye ettiği bir başka şaheserden, dekaloglardan bahsetmek istiyoruz. 10 bölümlük bu sanat harikasını anlatmasak herhalde usta yönetmene büyük haksızlık olurdu. Kieślowski bu filmlerde Tevrat'ta sözü geçen 10 emiri ele almış, kendince yorumlamış, başka bir deyişle ilginç perspektiflerden bakmayı denemiştir. Senaryo sadece Kieślowski'nin değildir. Bir hukukçu olan Piyeşeviç'le birlikte yazmışlardır. Kieślowski bizim dinimizde de olan 10 temel ilahi kuralı şimdi de durarak anlamaya çalışmıştır. 10 emiri hatırlayalım. 1. Senin Tanrın benim. Başka Tanrın yoktur. 2. Tanrının ismini boş yere ağzına almayacaksın. 3. 6 gün çalışacaksın. 1 gün dinleneceksin. 4. Anne ve babana saygılı davranacaksın. 5. Öldürmeyeceksin. 6. Zina etmeyeceksin. 7. Çalmayacaksın. 8. Yalan yere şahitlik yapmayacaksın. 9. Komşunun evine tamah etmeyeceksin. 10. Komşunun karısına, kölesine, hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin. ...1988 yılında bir televizyon kanalı için çekilen dekaloglar, Kieślowski'nin bilimle Tanrı arasında gidip gelen Avrupa insanına sunduğu muhteşem bir tartışma konusudur. 10 bölüm boyunca konuların hepsi aynı sitede yaşayan insanların dünyasında gerçekleşir. Bir bölümde tanıdığımız kahramanın, bir başka bölümde yanından geçeriz. Varşova'da bir kış akşamı. Mühendis baba Krzysztof, oğlu Pavel'in buzda oynayabilir miyim sorusuna bilgisayarına bakarak cevap verir. Bilim tanrısı ona gerçeği söyler. Buzun derecesini hesaplar ve oğluna oynayabilirsin der. Oysa Krzysztof'un ablası, Pavel'in halası kilisenin tanrısına inanmaktadır. Halaya göre tanrı sevgidir. Çocuk Pavel, babasıyla halası arasında gidip gelir. Babası onu matematiğin ve fiziğin mutlak otoritesine göre eğitmeye çalışır, halası ise Tanrı sevgisini aşılayarak. Pavel, soğuk Varşova kışında buzda arkadaşlarıyla oynamaya gider ve dönmez. Bilimin hesaplamalarına rağmen buz çatlamış, kırılmış,
Pavel suya düşüp boğulmuştur. Kristof, oğlunun soğuk cesedini eline aldığında sadece çocuğunu değil, inancını da kaybetmiştir. Bilim tanrısı onu yanıltmıştır. Kieslowski, Polonya'nın Nazilerden gördüğü eziyet sonrası yeni umutlara sarılan Varşova insanını büyük bir ikileme sokar. Aynı zamanda dünya insanına ciddi bir soru sorar. Senin Tanrın kim? Dinin emirleriyle bilimin yasaları arasında gidip gelen 20. asır insanı, Kieslowski'nin dekaloglarında hayati sorulara cevap vermek zorunda kalır. Kocanız amansız bir hastalığa, mesela kansere yakalandığında kimden medet umarsınız? Tıptan mı? Tanrı'dan mı? Toplum tarafından dışlanmış bir insan suç işlediğinde onu toplum olarak yargılama hakkına sahip miyiz? Veya kötü giden evliliği yüzünden eşinden ayrılan iki çocuklu bir anneyi ele alalım. Bu kadının psikolojisi iyi olmadığı için çocuklara anneannesi bakmaktadır. Kadın çocuklarını ister annesinden, fakat annesi kızının ruh haline ve annelik yapabileceğine güvenmediği için torunlarını ona teslim etmez. Kadın bir gün çocuklarını annesinden alıp kaçar. Bir annenin kendi çocuklarını kendi annesinden kaçırması hırsızlık sayılır mı? Krzysztof Kieslowski, dekalogların öldürme ve aşk üzerine olan iki bölümünü gördüğü ilgi üzerine eklemeler yaparak öldürme üzerine kısa bir film ve aşk üzerine kısa bir film olarak tekrar çeker. Bu iki filmde de Varşova'yı değişik bakış açılarıyla seyrederiz. Öldürme üzerine kısa bir filmde cinayet atmosferini vermek için kahverengi mercek kullanan Kieslowski, o kadar boğucu bir Varşova görüntüsü çizer ki, insan bu sıkıcı şehirde nasıl yaşıyor diye düşünebilirsiniz. Aşk üzerine kısa bir filmde de Kieslowski, bir postane çalışanının kendisinden yaşça büyük bir kadına duyduğu saf aşkı anlatır. Kimsenin kimseden haberinin olmadığı o yüksek binalarla çevrili sitede yaşanmaktadır bu olay. İnsan kalbinin bütün saflığıyla aşkla ilk tanışması zor bir süreçtir. Ama zararsızdır, saftır ve genellikle kalbimiz bu saflığı yüzünden çok acı çeker.

İnsan neyi kaybetmiştir 20. asırda? Neden bu kadar yalnız ve mutsuzdur? Bu binalar, bu teknolojik imkanlar, bilimsel icatlar, asfalt döşeli bu geniş bulvarlar neden bize yeni mutluluk imkanları açmak yerine bizi yalnızlaştırmaktadır? Kieslowski, dekalogları çektiği tarihten bir yıl sonra Sovyetler Birliği dağıldı. Belki de yönetmen, kapitalizmin ilacı olduğu iddia edilen ideolojilerin Polonya ve Avrupa için bir umut olamayacağını önceden görmüştü. Kieslowski'nin sinema serüveninde belki de en ilginç filmi Veronica'nın ikili yaşamıdır. Hiç düşündünüz mü? Bu dünyada sizin yaşadığınız her şeyden birebir etkilenen ikinci bir kişi daha var mıdır? Orhan Pamuk çocukluğunda aynanın karşısına geçip kendini seyrettiğini, "Bu şehirde benim dışımda bir Orhan Pamuk daha var." diye içinden geçirdiğini anlatır. Veronica'nın ikili yaşamı işte bu tezi savunan bir filmdir. Biri Varşova'da, diğeri Paris'te iki genç kızın hikayesidir film. Biri Veronica, diğeri Veronique olan iki ayrı insan. Birbirlerini hayatlarında bir kez görürler. O da Varşova meydanında bir gösteri esnasında. Veronique, turistik amaçla geldiği Varşova'daki bu eylemi fotoğraflamak isterken, kendisine tıpatıp benzeyen Veronica'nın da fotosunu çeker ama o hengamede bunu fark edemez. İki ayrı şehirde yaşayan bu iki kadın, duygusal olarak sanki birbirlerine bağlıdırlar. Veronique üzülüp ağladığında, Veronica derinden, sebepsiz bir acı duyar içinde. Ağlamak ister fakat sebebini anlayamaz. Kadınlardan biri sanatı için yaşamını feda eder, diğeri ise yaşamı için sanatını. İki kadın da müzikle ilgilidir. İkisinin de sesi güzeldir. Varşova'da yaşayan Veronica hastalığını öğrenince müziği bırakır ve öğretmenlik yapmaya başlar. Veronica hastalığını bilmesine rağmen müziğe devam eder ve bir akşam konserde şarkı söylerken hastalığına yenik düşüp ölür. Kieslowski bu filmi yaptıktan sonra kendisini arayan bazı kadınların "Aynısını ben de yaşadım" dediğini anlatır. Şunu söyler yönetmen: "Yaşadığınız hayata dikkat edin. Onu ciddiye alın. Çünkü sizin hayatınızdan, tercihlerinizden, seçimlerinizden birebir etkilenen bir başka insan daha olabilir. Ve o sizin kaderinizi paylaşıyor olabilir. Hani insanın aklına sebepsiz hissettiği hüzünler, açıklayamadığı duygular gelince, gerçekten böyle bir şey var mı acaba diye düşünmeden edemiyor. Acaba benimle aynı kaderi paylaşan bir ruh ikizim mi var?" Filmde kullanılan kuklacı karakteri, Tanrı-insan ilişkisi üzerine belki de en güçlü metaforlardan biridir. Kukla gösterileri, Amerikalı kuklacı ve heykeltıraş Bruce

Schwartz tarafından gerçekleştirilen filmde kuklacı karakterindeki Alexander, ölen Veronika'yı yaşayan Veronik'le tanıştıran kişidir. Varşova'nın sarı, solgun sokaklarında neşeyle şarkılar söyleyen Veronika'nın ölümü, Paris'te yaşayan Veronik'in kendisini tanımasına, sorgulamasına neden olur. Tıpatıp benzeri olan bu tutkulu kızın fotoğraflara yansıyan hüzünlü yüzü, kaderimizin sadece bize ait olmadığını, başkalarının hayatlarının da bizim kaderimizin bir parçası olduğunu bize hatırlatır. Belki de bu yüzden yönetmen Kieslowski, kuklacı Alexander'ın kuklalarını ikişer adet yaptırmıştır. Biri zarar gördüğünde diğerini sahneye sürmek için. Tıpkı biri Varşova'da, diğeri Paris'te yaşayan, tıpatıp birbirine benzeyen, birbirinden etkilenen Veronika ile Veronik gibi. Filmin finalinde yer alan şu cümle, belki de hayatımızın en ilginç duygularından birini hatırlatıyor izleyiciye. Bazen aynı anda iki yerdeymişim gibi hissediyordum.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporcuların performans arayışında sıkça başvurduğu ek vitaminler ve takviye edici gıdalardan söz edeceğiz. Daha fazla vitamin, daha fazla enerji ve başarı algısı spor dünyasındaki en yaygın ama kısmen yanlış da olan inanışlardan biridir. Oysa bu ürünler birer mucize değil, adından da anlaşılacağı üzere sadece birer takviyedir. Temel beslenme düzeni zayıfsa hiçbir ek gıda bu boşluğu dolduramaz. Uzman kontrolünde kullanılan vitaminlerse yoğun antrenman temposunda vücudun onarım sürecine destek olan yardımcı unsurlardır. Vitamin ve mineral kullanımında ne kadar çok o kadar iyi prensibi asla ve kata geçerli değildir, doğru da değildir. Çünkü gereksiz yüklemeler vücudun doğal dengesini bozabilir, hatta genellikle bozar da. Bir sporcu için en güvenli yol, kan tahlilleriyle belirlenen eksikleri uzman bir hekim gözetiminde tamamlamaktır. Bu nedenle vitamin takviyelerini bir ana öğünden ziyade beslenme düzenini tamamlayan yardımcı unsurlar olarak düşünmek gerekir. Profesyonel bir sporcunun en önemli özelliklerinden biri de vücudunu dinlemesi ve ezbere takviye kullanımından mutlaka kaçınmasıdır. Ayrıca disiplinli ve bilinçli sporcular için örnek tutum, temiz içerikli ve onaylı ürünleri tercih etmeleridir. Aslında bu anlamda en verimli kaynak, mevsiminde tüketilen taze gıdalardan alınan doğal enerjidir. Özetle şampiyonluklar sadece dışarıdan alınan desteklerle değil, disiplinli antrenman, kaliteli uyku ve dengeli bir mutfak kültürüyle kazanılır. Kendi potansiyelimize güvenip vücudumuzu doğru kaynaklarla sürekli biçimde beslediğimizde başarı da kalıcı hale gelecektir.

0: Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.